0: Tamam mı?
1: Bugün bayram olduğu için üçüne de yardım
0: et. Bayramda küslük olmaz, kırgınlık olmaz. Helal olsun sana. Onun için hepsine yardım etmek istedim. Onlarınkini biraz kalın tuttum. Neden diye soracaksınız. Onlar benim gibi ince açamayacak. Kendimki kadar ince açarsam kendi tabağımı nasıl bulacağım? Ya yerken o bana gelirse?
1: Sema Hanım.
2: Efendim şey.
1: Yardım edeyim derken suistimal mi etti?
0: Yok.
2: Biraz öyle olmuş olabilir. Aa. Ama ben onu fark ettim zaten. Evet. Onu yaptığı gibi yapmadım.
1: En çok sana yardım etti dün. Kalın yapmış seninkileri.
3: He, canı sağ olsun.
0: Yok.
1: Ama sana dün 3 puan verdi ya. Öyle deme.
3: Canı sağ olsun. İyi, olsun. Çiğdem abla, sen.
4: Saffet abi, gönlü bol adamsın.
3: Aynen.
2: 10 bin lirayı kimse hak etmiyor bence. Ben hariç tabii ki de. Çiğdem Hanım hele hiç hak etmiyor. Gerçekten çok kötü yarıştı.
1: Kemal.
4: Efendim şefim.
1: Kamyon tekeri gibi oldu onlar.
4: Onları ince.
1: Muzlar, muzlar.
4: Muzlar ince şefim.
1: Ha.
4: İncecik kağıt.
1: Hani bakayım göster.
4: Evet, çizgisiz dosya kağıdı gibi. Bak burayı, kamera nerede?
1: Birilerinde hatalar var. Ne kadar o hataları telafi etseler de ben
5: bulurum.
1: Bulurum. İşim bu çünkü.
3: Evet.
1: Beni bu yüzden buraya getirdiler. Hata bulmak için.
3: Hata bulmak.
1: Vallahi tek hatası olmayan, yumurtası pişmemiş olan bir kişi var. O da nasıl olduysa bilmiyorum.
3: Benim şeyim.
2: Benim değil mi?
1: Yok.
3: Kepçem bitti.
0: Ya benimki de pişmedi.
1: Efendim seninki pişti.
0: Hayır,
1: seninki
0: ama hiç
1: pişti.
0: Yok.
4: Benimki de pişmedi.
1: Ben
0: hiç
1: gördüklerimi söylüyorum.
0: Ama hiç yok.
1: O da pişti. Tek pişmeyen Saffet'inki, o da güzel oldu.
3: Aşk olsun şef, ha.
1: Ya iyi bir şey söyledim, iyi iyi.
0: Bence Saffet'inki pişmedi, o kadar çabuk pişmez yani. Onun kıvamına gelmesi için daha biraz daha fazla pişirmesi gerekiyordu. Bence hiçbiri muhalifisini yapamadı.
3: Bak bu sefer benim tatlım çok güzel oldu. Benim tatlımda hiçbir sıkıntı yok. Gayet çok güzel oldu. Şefim cansın da şimdi şu geri kalan nasıl yapacağız? Niye koy şu çiğdem?
1: Neyi?
3: Ya kimini?
1: Pişmedi diyor. Şu sarılar ne acaba? Bak, bak burada sarılar var. Bak bak.
0: Yok mu ya?
1: Bak ufacık değil. Hepsi bak. Muhallebin üstüne bir bak. Sarı sarı.
0: Ama ben bir tane görüyorum.
1: Ben seni bir tane mi? Bunun hepsi bir tane
0: tamam
1: değil.
0: Tamam şefim.
1: Sema Nur.
2: Efendim şefim.
1: Yumurtalar pişmiş burada. Omlet olmuş. Ne diyorsun?
2: Omlet istemedik ki biz tatlı istedik.
0: Yiyince görürsün tatlı mı yiyorsun, omlet mi yiyorsun? Sen kendi işine bak. Seninki galiba, bence seninki daha, bende bir tane falan vardır. Seninki
1: bir tane değil, üstü dolu.
0: İşte bu.
2: Yemeğimi nereye
0: şefim,
2: götürüyorsun?
0: Şunun üstüne
2: kim
0: bir bakar mısınız?
2: Alıyor?
1: Oo, niye kesildi o?
0: Kesilmiş.
1: Üstündeki su ne?
0: Kesilmiş.
1: Ne o, su ne? Su, su.
0: Kesilmiş.
1: Bir dakika.
2: İyi şefim o.
1: Bu ne ya Allah aşkına? Kamera nerede? Gel görsün abi, gel.
0: Kesilmiş.
1: Bu su ne? Su, su.
0: Çünkü kremayı sonradan kaynar sütün içine attığı için öyle
1: mi
0: oldu?
1: Su değil mi?
2: Su olabilir.
1: Heh, bu su diyeceksin.
2: Evet.
1: Ve çırpıp onu telafi edeceksin.
2: Evet, şimdi.
1: Zamanın var. Sen tamam. Yetiştirebilecek kapasiten var.
2: Yaptım zaten.
1: Git hemen yap bunu.
2: Tamam.
1: Benimle inatlaşıyor, değil diyor.
0: Sema Nur bence boşuna tadıma geçmesin. Sema Nur bitti. Bu kadar.
2: Bugün tadımda çok yüksek bir puan aldıktan sonra Çiğdem Hanım'ın suratını görmek için sabırsızlanıyorum.
1: Aferin la Kemal. Vallahi var ya yumurtamı
3: Saffet.
1: Saffet. Kemal karıştırdın. Oh!
4: Saffet daha son ayakta açıldı ya.
1: Abi hakikat vallahi helalim var ha. Da.
3: De bulabilirsin.
1: Son 5.
3: Tamam.
1: Ne yapıyorsun abi? Bu meyve salatası istemedim senden ben. Öyle değil. Niye bunu elma, biri teker, biri elma?
3: Biraz karnili olsun dedim.
1: Ne?
3: Karnili. Hani siyah kahverengi karnili olur ya.
1: Karni ne abi?
3: Karnili, karnili.
1: Karni ne?
3: Ha, sen de bunu bilmiyorsun bak, karnili. Hani deremont falan dikiyor böyle adam.
1: Abi biz deremont dikmiyoruz, yemek
3: ya, biz
1: yapıyoruz.
3: Ya diyorum hani değişik olsa daha iyi olmaz mı yani?
1: Hızlı, daha muhallebeyi boşaltmamışsın. Aralarına, katlarına bisküvi koymamışsın. Hala fantezi tamam. Yapmanın derdindesin.
3: Hayır, işte
1: hızlı! Kaşık var, kaşık, kaşık, kaşık.
0: Evet, tamam, böyle de
1: birine koyayım. Çok gidecek, birine az gidecek. Bir şey

0: söyleyeceğim. Bu 10 bin lirayı kim alırsa kızarsın veya üzülürsün.
1: Evet.
0: Senin haricinde.
1: Kim alırsa hepsine kızar ve üzülürüm.
0: Vallahi.
1: Evet.
0: Hak etmiyorlar.
1: Hak etmiyorlar çünkü.
0: En çok kim hak etmiyor?
1: Ben. En çok yani...
2: Beni söyler.
1: Saffet de... Ya hepsi aynı eşitlikte benim için. Kemal de hak etmiyor yani.
2: Ya ben niye hak etmiyormuşum ben? 4 gündür kendi yememi buluyorum. Tatlımı da bulacağım. Bitti.
0: Muhallebisi nerede onun?
2: İçine şefim koydum.
0: İki kat muhallebi, 2 kat bisküvi, kenarlarında meyve istiyorum. Olmamış.

0: Buna tuz atılmıyor değil mi ya?
1: Abi ne tuzu, çorba yapmıyorsun. Haydi. Kepçe denen bir şey var. Kepçe.
2: Kepçeyi batırdım. Şefim bununla yapmak zorunda kaldım ya. Ne olursa.
1: Nereye batırdın?
2: Buna batırdım. Şeye koydum.
1: Tamam. Nerede bunun çileği?
2: Çile altında.
1: Üstüne bir daha iki kat bak. Bana bak bana.
2: Bir de koyacağım.
1: Bana bak bana bana. Nasılsın?
2: İyiyim sağ olasın. Nasılsın?
1: Bak abicim arasına bisküviyi koyacaksın. Muhallebi, meyve.
2: Tamam.
1: Tamam mı? Evet. Sonrasında bisküvi, evet. Muhallebi, evet. Meyve. İki kat. İnşaat örmedin mi hiç?
2: Ben de onu koydum. Aha,
1: ama tek kat yapmışsın. Nerede bunun bisküvisi? Bisküvi nerede?
3: Zafiyet'in sunumuna gelirsek hepsini birbirine kattı, karıştırdı. Saçma sapan bir sunum çıkarttı ortaya.
1: Bak kız nasıl yapıyor? Bak.
4: Ya.
1: Çilekler de kafam kadar. Üçe bölmeseydin biraz daha ince doğrasaydın.
4: Biraz ağzınıza gelsin istedim.
1: Senin ağzına da gelecek.
4: Fresh
1: oradan...
4: fresh yiyelim.
1: He, anladım.
4: Yok. Fresh
1: fresh. Ha, ah bu kız var ya.
3: Cin olmadan adam çarpıyor.
4: Hadi be orada.
1: O çilekler incecik. Orası inseninki niye kalın? Yine bir strateji mi uyguladın son
4: gün? Hayır yemin ederim öyle bir şey yapmadım.
1: Ama şimdi. Niye kalın onlar?
4: Kalın daha güzel gözükmüyor mu?
1: Nasıl istiyorsun?
4: Ben gerçekten o yüzden yaptım yani.
1: Son bir dakika.
4: Ama isterseniz incelteyim.
3: Yapmayın şefim.
1: Son dakika golü. Oo.
3: Oy şefim çok heyecan yaptırdınız bana.
1: Nerede meyvesi nerede onun?
3: Koyuyorum.
1: Ama öbürlerinde meyvesi yok. Eline annet diyor ya.
3: Ya heyecan yaptırdınız bir
1: bilmem.
3: Dakika deyince.
1: Evet geriye sayacağım haberiniz olsun.
3: Son dakika panik oldum evet. Çünkü biraz yetiştiremeyeceğim diye korktum. Süre çok çabuk geçti anlamadım. Bugün çok hızlı bir süremiz çok hızlı geçti. Ama lezzet yerinde 10 numara. 5 yıldız oldu lezzet olarak.
4: Biraz inceltmeye çalışıyorum.
1: Aferin ha, söz dinle şöyle canımı ya.
4: Üzdünüz beni biraz.
1: Seni niye üzeceğim ben ya?
4: Beni üzdünüz.
1: Ne diye üzdüm? Kötü yemek yapınca herhalde kusura bakma. Saffet de üzülüyor. Son 30 saniye.
3: Olamaz.
1: Abla ne oldu? Elin ayağın titriyor
3: ama
1: senin ya.
3: Ama çok şey yaptınız. Bu kadar çabuk sürenin geçtiğini hiç düşünemedim yani ben.
1: 10. 9. 8, 7, 6, 5,
4: 4, kat mıydı?
1: 3, 2, 1, 0. Kaldır elleri.

0: Birazdan tadıma geçeceğiz. Çok heyecanlıyım. Kendime 10 puanı verip 10 bin lirayı almak istiyorum.
1: Andan aç kapıyı, kızanları da al, bekle beni evde. 10 bini getireceğim. Sırtlayacağım onu.
2: Efendim bugün bayramın ikinci günü. Ağzımız tatlansın. 10 bin liranın sahibi acaba kim olacak? Yarım kalmış tatlılardan bir tanesi mi? Yoksa Rafet Şef'ten 0 puanlar mı gelecek? Şimdi tadım zamanı, gelsin Magnolia tadımı. Benim yemeğim. Günlerden Magnolia yaptık.
0: Muhallebisi bana çok cıvık geldi bunun.
3: Ah ulan ha!
1: En güzel muhallebi tadı aldığım bu.
3: Ah, şimdi seni daha çok sevmeye başladım.
4: Bir soğan kokusu var.
2: Soğan mı?
4: Evet.
1: Bunu da soğanı nerede buldun be?
5: Niye ben çileğin tadını alamıyorum ya?
1: 5. günde gurme oldun yani.
5: Şefim bu kimin olabilir?
4: Kemal'in olabilir diye düşünüyorum.
1: Umut Fakir'in ekmeği.
5: Eğer bunu da bilemediysem artık var ya.
2: Ve 10 bin liranın sahibi.
3: Vay şefim benim ya.
0: Gerçekten mi ya?
2: Benim yemeğim. Günlerden Magnolia yaptık. Bir Fransız klasiği, muhteşem bir tatlı. Artık final saati yaklaştı. 10 bin liranın sahibi bakalım bu dörtlüden kim olacak? Hazır mıyız?
1: Hazırız.

0: Şefim.
1: Ah tatlım benim, kıyamam sana. Gel.
2: Hadi.
1: Gel Saffetçiğim.
0: Geç Banderas.
2: Hadi elimi vereyim. Geç 10 Banderas. Puanı bana veriyorsun.
0: Beni niye ilk aldın şefim?
1: Kura öyle çekmişsiniz.
0: Kura çekmedik ki daha biz.
3: Sen daha.
0: Şimdi bir daha mı kura çektik?
1: Yok kura değil, benim canım öyle istedi.
0: Peki şefim, sen buyur. İstedikten sonra tamam.
3: Adam toprağını yakından görmek istiyor ya.
1: Ben şimdi ağzına güzelce bir tatlı servis yapacağım.
0: Tamam yap, yap şefim benim, yap.
1: Takalım mı gözlüğü?
0: Takayım mı?
1: Bir zahmet.
0: Takayım şefim.
1: Evet. Hazırsak başlayalım.
0: Hazırım şefim.
1: Nasıl hissediyorsun kendini?
0: Kendimi gayet güzel, rahat, enerjik, pozitif duramıyorum böyle. İyi, fena değil. Şimdi tatlıya mı bakalım?
1: Bakalım.
0: Bakalım şefim.
1: İlk kimden başlasın?
0: Sen şimdi yine bir zikzak çiziyorsun bakalım. Çiz. Sağ gösterip sol vuruyorsun. Yap. Olsun. Sen de vur.

0: açalım. Evet, nasıl bulduk Magnolia'yı?
1: Şefim, nasıl bulduk Magnolia'yı?
0: Magnolia.
1: Magnolia'yı.
0: Konya değil abi. Magnolia.
1: Magnolia. Magnolia.
0: Anladım.
1: Tamam. Evet ha.
0: Nasıl bulduk
1: Magnolia'yı? Şefim, nasıl bulduk? Tadı güzel. Bir tane de muz dilimi geldi. Acaba o dilim benim mi? Tadı güzel. Biraz ondan sonra o yüzüne ektiğimizin adı neydi o yüzüne?
0: Neyi mi?
1: Serptiğimiz, üzerine böyle serpiyorduk, döktüğümüzün.
0: Bisküvi, bebe bisküvisi.
1: Ha, bebe bisküvisi, evet. Bebe bisküvisi.
0: Hepsinde var.
1: Hepsinde var. Gel sen bu işin içinden çık ya.
0: Hadi çıkalım. Kimin olabilir?
1: Bu sanki benim gibi ya. Benim olabilir mi bu? Ben çilek tadı hiç alamadım bundan. Evet, bebe bisküvisini aldım, muzu aldım.
0: Kimin olabilir?
1: Allah'ım yarabbim, o sanki benim gibi ya. Benim olabilir mi ya? Benim olabilir mi bu ya?
0: Puanın gelsin.
1: Yapacak başka bir çıkış yolum yok ya. Sıfır, sıfır, sıfır.

0: Açalım.
1: Çilek gene gelmedi lan. Bu çilek niye ben çileğin tadını alamıyorum ya?
0: Sen çilek koymuş muydun?
1: Çilek evet koydum. Koydum ben şef. Hepsinden koydum. Hepsini yaptım.
0: Sana bir sır vereyim mi?
1: Evet.
0: Hepsinde çilek var.
1: Ya, onu biliyorum herhalde ya.
0: İnanmazsın çilek. Muzda var vallahi.
1: Var muzda var. Bebe bisküvisi de var. Vallahi bunun tat sanki öbürküsü... Ya ben bu tatlıda pek bir şey yapamadım.
0: Abi sana şimdi pas verdim. Top sende artık. Daha ne diyeyim ben ya?
1: Ne verdin sana? Bebe bisküvisi var dedin. Onu biz de biliyoruz. Çilek de var, muz da var.
0: Muhallebi de var.
1: Muhallebe de var.
0: Tamam işte. Yardım bu kadar, daha ne olsun? Bütün malzemeyi söyledim şimdi.
1: Şefim bu kimin olabilir?
0: Bak yarışmacıların isimlerini sayayım. Kemal, Çiğdem, Semanur,
1: yani
0: Saffet.
1: Bu sanki Semanur'un olabilir ya.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: Hadi.
1: Şefim bu güzel. Fena değil. Bunda çilek kokusu aldım.
0: Hepsinde çilek var.
1: Hepsinde var bir parça, evet.
0: Hepsinde muz var. Verdim ortasına kimi.
1: Bisküvi var, şu var, bu var, evet. Ya bunun tadı sanki daha...
0: Bir tarif etsene, nasıl güzel buldun mu?
1: Evet şefim, bunu ben daha güzel buldum. Ya bu benim olabilir bu ya.
2: Gelsin puan.
1: Puan. Yani bunu da bilemediysem artık var ya, kaybolayım ya.

0: açalım. Senin adına yarışmamızın artık son tatlısında tattığına göre...
1: Evet.
0: ...yorumlar gelsin.
1: Benim bu pek hoşuma gitmedi. Bunda biraz böyle bir cıvıklık var.
0: Muhallebi biraz cıvık olmaz mı?
1: Cıvık olur da bunun bir ortası var. Ne bileyim hani biraz aşağısı var, biraz da tam şeyi var.
0: Vallahi beşinci günde gurmeciliği öğrendin ya, helal olsun.
1: Evet. Ne bileyim işte, ben de anlamadım. Şefim bu olsa olsa cimcimenin olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.
0: Sıfır.
1: Evet.

0: kendini niye bulamadın ya?
1: Dur şimdi, sen de bulamadım deme ya, ne yap?
0: Aç gözlü.
1: Vallahi şefim, ne yapayım ya? O da artık kısmet, kime giderse gitsin, hiç yapacak bir şey yok. Ama onun tadı bana güzel geldi ya.
0: Vallahi.
1: Aynen.
0: Evet, alalım seni yerimize.
1: Deneyeceğim şansımı. Ya bu da olmadıysa, ben evet, yapacak bir şey yok abi. Allah'ım.
0: Adamın an maddesi, an maddesi. Onu buldun ya, gelsin sana bir disko müziği. Yürü be.

0: sen bir tanesin ya.
1: Bundan sonra sizin.
0: Nice kaplumbağaların senin
1: on
0: arkandan nalını toplar ya.
1: Fay kurban olurum ya. Vallahi yoksun ne kamyamıyım ya. Bildim ya bunu. Harbiden tadı güzel geldi.
2: Vallahi.
1: Vay şefim benim ya. Bak şimdi seni daha çok sevmeye başladım.
2: Niye ya, ben bir şey yapmadım ki.
1: Ne bileyim işte abi, öyle geldi abi. Ya.
0: Kendin buldun. Beşinci günde gurme oldun yani.
1: Hani harbiden ya.
0: Demek ki ama bir beş gün daha olsa dumanımızı çıkaracaksın.
1: Şimdi tadacaksınız. Bir de benimkini tadacaksınız. Göreceğiz.
0: Şimdi kendini belli ettin işte.
2: Niye? Yarışmada elleri kaldır dediğim zaman tek eksiksiz yapan sendin. Diğer üçü de eksik yaptı. Hata, eksik, yarım kalan. Tek evet, bitmiş olan seninkiydi, bakacağız, lezzetine bakacağız.
1: Kemal, ben açık açık söylüyorum. Benim kalbimde aman ben şu eksik
0: ha
1: demiyorum.
0: Sana kurban olurum.
1: Ya bilmem, belki senin ağız tadın farklı gelebilir. Öbürküsü farklı gelebilir.
2: Değil kaybedersen kimin birinci olmasını istersin?
1: Vallahi onu
2: kalbinden kim geliyorsa.
1: Kalbinden.
2: Hı.
1: Ya ona bir şey diyemem şimdi şefim ya. Kim kazanırsa nasip kısmet ya.
2: Evet Semanur.
3: Evet şefim.
2: Saffet abiden 0 mı aldın?
3: Çok üzgünüm, evet Saffet abi bana 0 verdi ama çok mutluyum, kendi yemeğini sonunda buldu.
1: Teşekkür ederim. Bir de sen de
3: çok mutlu
1: bana
3: oldum. Semanur. Bakalım abi bir tadayım bir göreyim.
1: Hadi kardeşim.
4: Şimdi bu tatlı.
1: Al bir de 10 versen ver.
4: Şekerini mi koymadın şimdi de? Yemeğe tuz koymuyordun, buna da şeker koymamışsın herhalde bulmak
3: ben
4: için.
3: Ben her şeyi
0: tuz aradı da bulamadı o tuzu.
3: Bu biraz bulsaydı zor olacak tatlı.
0: Bulsaydı tuzu, tuzu bulamadı. Tutturamadı.
4: Hayır, tuzsuz Semanur yapıyordu, şey bunu da şekersiz yaptı.
2: Semanur. Kızçeydi değil mi Kemal?
0: Kızçe. Pıtırcık. Kızçe.
2: Ya kıza bıldırcın dedim.
0: Bıldırcın demedim bir şey be. Pıtırcık dedim.
2: Pıtırcık.
0: Evet, ufak ama sevimli böyle.
2: Pıtırcık ne?
0: Pıtırcık böyle sevimli.
2: Pıtırcık bir bitki değil mi?
0: O pıtırak.
2: Pıtırak.
0: Evet, o sevmediğini de pıtırak gibi bittinlerdi her tarafta, batırdın her tarafı.
2: Pıtırcık ne oluyor?
0: Pıtırcık daha sevimli böyle, tomurcuk gibi.
2: Ne, çiçek mi yani?
0: Şey, tabii çiçeği, pıtır pıtır açar da böyle ufak ufak.
2: Gelsin o zaman.
0: Geç ya bakalım pıtırcık.
3: Geliyorum.
4: Bekliyoruz.
0: Geç kalkalım pıtırcık.
4: Güzel puan bekliyorum senden.
0: Al bakalım, kalın, yapıştır bir 10 bize burada.
4: Bana yapıştır.
0: Al aklımızı bizim.
4: Kemal'e 0 Çiğdem'e 10.
2: Siz niye ikiniz böyle kafa kafaya mi geldiniz? Bir şey mi oldu böyle sürekli? Saffet'ten ve Semanur'dan medet umuyorsunuz. Niye?
3: Kendi yemeklerini bulamayacağınız için mi acaba?
0: Hayır, yanlış yapmanızı bir değerlendiriyoruz.
2: Kendilerine böyle şampiyonmuş gibi seni pota dışına
3: ben
2: atmaya çalışıyorlar.
3: Ben anlamadım ki şefim, yani hiçbir şey bitmiş değil. Evet. Böyle
0: hiçbir şey anlamadım.
4: Biz kendine kötü puan bitti, ver demiyoruz. Bize de iyi, bana da iyi puan ver.
0: Sen
4: diyorsun
0: zaten hiçbir şey anlamadan program bitti be kardeşim.
2: Takalım.
0: Saffet abi senin için çok sevindim ama 10 numara bir adamsın. 10 numarayı kendine verdin ya. Helal olsun.
2: Ne yapacaktı, sana mı verecekti?
0: Yok, ona yakışır 10. 10 numara. Alex şey.
2: Bırak adam hep bir herkese veriyor. 10, 10, 5, 5.
0: Gönlü bol ya.
2: Bir kere de kendine 10 versin, size 0 versin. Adama hiç 0, hep hiç 5 puan vermediniz. Hepiniz 0 dayadınız. Bırak da bir kere de adam da kendine 10 versin, hepinize 0 versin.
0: Helal olsun
2: en
0: dedik şef.
2: Yaptım.
0: Helal olsun dedik şef, yakışır.
2: Hazır mıyız?
3: Hazırım şef.
2: O zaman başlayalım.
1: Dostunum diyenler aldattı gitti. O sahte sevgiler böylece bitti.

0: Vlad Ahlana.
1: Helalim var be.
0: Ne yapayım abi?
1: Adamsın.
2: Be. Bitti mi şarkın?
0: Var olmazı var.
2: Başlayalım mı?
3: Başlayalım şefim.
2: Açalım. Gelsin yorumlar.
3: Yani her şey yerli yerinde. Muz var, çilek var, muhallebi var, bisküvi var. Güzel de olmuş.
2: Kimin olabilir?
3: Herkesin olabilir. Bu tatlı. Kemal abinin olabilir. Çünkü gerçekten her şey yerli yerinde.
2: Puanın gelsin.
3: Sıfır.

0: açalım.
1: Muhallebisi bana çok cıvık geldi bunun. Yine aynı şekilde muz. Yerinde yine. Çilek de aynı şekilde ama muhallebisi çok sıvı olmuş. Bu Çiğdem ablanınmış gibi hissediyorum.
2: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: açalım. Evet, gelsin yorumlar.
1: Bunu beğendim. Bu da güzel. Bunu diğerlerinden sanki biraz daha fazla beğendim.
0: Nesini beğendin mesela? Neyini beğendin?
1: Aa, bunda un çırpılmamış geldi şefim şu an.
0: Bisküvi de olabilir.
1: İçinde hayır, un.
0: Bisküvi var. Un var, nişasta var, yumurta var.
1: Bisküvi değil, un tadı geldi tamam. Bana şefim. Böyle sanki çırpılmamış da kalmış gibi. Sanki Saffet abininmiş gibi hissettim. Saffet abi çünkü diğerleri uğraşırken muhallebisini çok karıştırmayı unuttu şefim. Ve bir o tarafa yoğunlaşınca diğer tarafı unuttu gibi oldu.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: facciata.
1: Güzel şefim. Bunda da yine aynı şekilde ürünler yerli yerinde. Ama bu benim yemeğimdir herhalde diye düşünüyorum. Artık bulmuşumdur diye düşünüyorum. Çünkü...
0: Vanilya geldi mi, muz geldi mi, süt tadı, un tadı var mı, nişasta tadı
1: Hayır,
0: var mı?
1: Hayır, bu karışmış şefim. Heh. Bu bayağı iyi karışmış. Muhallebi böyle biraz daha yoğun.
0: Kimin olabilir?
1: Bu benimdir diye düşünmekteyim. İnşallah benimdir. 10.

0: Açalım gözümüzü. Bak bakalım. Suratlardan belli oluyor zaten.
1: Kemal abi çok mutlu. Kemal abi.
2: Senin adına seviniyorum.
1: Gerçekten mi ya?
3: Bak niye? Şimdi bak bir dakika Sema Nur.
1: Sen bir dakika abi bir kendime geleyim ya.
3: Sen oynayacaksın şimdi.
1: Yok abi ben oynayamam.
3: Hayır.
1: Yok abi.
0: Çiğdem abla ne oldu be? Çöktün, düştün.
4: Valla bilmiyorum. Puan vermiyorlar. Herkes kendini buldu. İnşallah biz de buluruz.
0: Genelde cuma günleri herkes kendini buluyor.
4: Buluyor. Yapacak bir şey yok.
0: Kemal ne oldu be sustun?
2: Yok susmadım gayet. İyiyim şefim.
0: Bir şey söyleyeceğim. Kemal ile Çiğdem sona yaklaştıkça bayağı ikinizde bir stres başladı böyle.
4: Yani
0: doğal. Kadın yaparken falan hiç tepkiler gelmiyor mesela.
2: Ya şef.
0: Baya böyle düşünüyorsunuz.
2: Stres yapmıyor.
4: Hayır, hayır bakıyorum nereye verecek, kime verecek. Beğeniyorlar, sıfır diyorlar. Onu düşünüyorum yani.
1: Ama benim Çiğdem abla beğendi... şimdi sen de tadacaksın. Benim... Tatlı olduğu ama için hep hayır, güzel geliyor.
4: Benimkini yerken beğendiğini söyledin.
1: Ama hepsini güzel. Beğendiğimi ben yapmıyorum. Söyledim.
2: Onu şefim. Herkes
4: hayır.
2: Beğeniyor.
4: Hayır olur mu ya herkes beğeniyor diye bir
0: yok,
4: şey
0: hepsini
4: yok.
0: De, hepsini de beğendi.
1: Hepsini beğendim yani tanesini, hepsi güzeldi.
0: Kemal'inkini çok beğendi.
4: Cıvık olmuş
0: tam
4: dedim benim.
0: Tam puan verecekti. Un var dedi.
1: Ama onu o da yuttuktan sonra. Şefim. Sonrasında sonradan hatta böyle damağıma sonra. Geldi.
0: Başta tattığın Saffet Bey'inkini çok beğendin.
2: Evet.
1: Saffet Bey güzel yapmıştır.
4: Benimkine...
1: Güzel de hepsi yani hepsi bana çok güzel geldi gerçekten okay. Ama sadece un tadını gerçekten aldım.
0: Olabilir canım.
4: Benimkine cıvık dedin ama güzel dedin. Neyse.
0: Bitti mi tartışma?
3: Tartışma bitti. Şefim şu anda bitti mi derken daha da bitmedi. Yani en sonunda Sema Nur nasıl yani hepsine bakıyor bakıyor da en sonunda bu benimki diyebiliyor. Ben anla harit
0: şöyle diyorum. Yapalım program bittikten sonra sana taktik versin.
2: Taktikçi başı o.
1: Verecek bir şey yok bence şefim. Taktik yapmadım
3: şefim,
1: çünkü.
3: Şefim Sema Nur.
2: O taktiği masada yapıyor vermez. Şefim.
0: Sen taktikleri Sema Nur'dan al. Arkasından evet. Çiğdem abladan al. Esas taktik alacağın kişi Kemal. Vallahi 4 günden beri buluyor. Bakalım bugün bulabilecek mi?
3: Şefim bir şey söyleyeyim mi?
0: Tabii ki.
3: Bak söyleyeyim. Burada bana bir taktik verecek olsa belki bir Çiğdem Hanım verebilir. Bu da vermez Kemal da vermez.
0: Niye vermesin ya?
3: Vermezler abi.
0: Yok. Gel, gel Çiğdem abla gel.
3: Vermez.
0: Gel.
3: Evet Çiğdem abla.
2: Benden ne gördün be? Ben ne yaptım sana? Benden ne gördün?
3: Estağfurullah Kemal.
2: Estağfurullah ama vuruyorsun hep bize davula vuruyorsun hep.
0: Takalım.

0: açalım.
1: Ben bunun muhallebisini beğenmedim. Böyle ağzımda un oldu sanki. Hı. Bisküviden mi onu artık seçemiyorum bilmiyorum.
0: Evet.
1: Böyle bir un kıvamında bir şey aldım. Çok beğenmedim muhallebisini.
0: Kimin olabilir?
1: Bu kimin olabilir? Bu Kemal'in olabilir diye düşünüyorum. Acaba benim mi? Çünkü ben bugün çok iyi yaptığımı düşünmüyorum. İyi evet. yaptığım zaman da söylüyorum. Hani çok kötü yapmadım ama son anda biraz süre yetmedi. Stres oldu.
0: Elinden titredi.
1: Titredi.
0: Yetiştiremedi.
1: Yani sunumu yetiştiremedim.
0: Evet.
1: Ben artık şey yapacağım. Şans evet. diyeceğim.
0: Gelsin puan.

0: Bu çok kötü şefim. Neden? Acayip bir soğan kokusu var.
1: Soğan mı?
0: Evet. Bıçağını yıkamamış mı bilmiyorum. Doğradığı şey felaket bir soğan kokuyor bundan. Çok kötü bilmiyorum. Ay hiç beğenmedim. Soğan kokuyor. Sıfır.

0: kaçalım. Nasıl bulduk?
1: Bunu çok beğendim. Yediklerimin içinde en güzeli buydu. Muhallebisi de çok güzel olmuş. Lezzet olarak da güzel. 3 tane tattım şu ana kadar. Hı hı. En çok beğendiğim bu.
0: Kimin olabilir?
1: Bu benim olabilir diye düşünüyorum.
0: Puanın gelsin.
1: 10.

0: açalım.
1: Bütün iki tabaktan hiçbir şey almadım ama bu ikisinden, son yediğim ikisinden her şeyi aldım. İkisinde böyle kıvamı olarak, muhallebi kıvamı olarak, aroması, vanilya tadı, krema tadı bunda da var. Bu da çok güzel olmuş.
0: Kimin olabilir?
1: Ya bu da benim olabilir şefim.
0: Puanın gelsin.
1: Puanım. Buna da 10 vereceğim çünkü ikisi arasında kaldı.
0: Nasıl isterseniz.
1: 10.

0: Açalım gözümüzü.
1: Kemal gülüyor, ona gitti.
0: Buyurun. Bilmem.
2: Ben hep gülüyorum, sen bana ne bakıyorsun? Teşekkür ederim Çiğdem abla.
1: Biliyorum.
3: Onu bana verseydin ölürüm.
1: Ama yok.
2: Ölürmedin diye bana.
1: Son yediğim benimdi Şefik. Evet. Onun son yediğim için, yoksa ona vermezdim.
0: Niye öyle bir şey düşündün?
1: Tanıdım çünkü.
2: Öbürkene de çok güzel dedin.
1: Güzel, güzel ama vermezdim
0: İkisi
1: diyorum
0: de çok
1: zaten.
0: Güzel dedi.
1: Ama kötü demiyorum. İkisi de güzel olmuş. Hı hı. Ama kendi yemeğimi, tatlımı tanıdım yani.
0: En üçüncü yakın rakibine 10 puan verdim.
1: Üçüncü yeseydim ona vermezdim o puanı. Şimdi o da bana verecek, kendine sıfır verecek.
2: Ya ufak, umut fakirin ekmeği.
0: Sema Hanım.
1: Ya yanımda duruyor. Benim yaptığımın ya, aynısını ya. Yapıyor ya. Soğan çok kötü, soğan kokusu.
2: Suvanı nerede buldun sen bunda be? Bunda suvanı nerede buldun be?
1: Şefim, siz bir bakar mısınız?
0: Ben en son tadımda bakacağım.
1: Aha, bir bakın, soğan acayip benim, bir soğan kokusu var.
4: Suçum olduğunu düşünmüyorum. Soğan ne alaka yani?
1: Felaket, siz almadınız mı soğan kokusu?
2: Şimdi bakalım.
1: Siz soğan kokusu almadınız mı?
0: Soğan kokusunu vanilya kokusuyla karıştırdım.
1: Hayır. Şefim, bir yerseniz damağınıza gelecek o soğan.
2: Yiyecek zaten şefim.
0: Bakacağız.
1: Felaket bir şey.
0: Muhallebi kalırsa bize... Allah nasip ederse inşallah bakacağız. Evet Kemal Bey. Ne yapayım, bir güreşe mi hazırlanıyorsun?
2: Evet. Ne oldu be? Er meydana çıkıyorsun.
1: Abi
2: verdi ya bana
0: 10 puanı alınca.
2: 10 şittirdi biz oradan.
1: Ya o şimdi kendi tabağımı bulacağım diyor, alacağım parayı. Şimdi onun havasında o.
0: Kendi tabağını bulan onun havasında. Kişi... Hayret, Saffet abi seni bir daha alkışlamak istiyorum. Ya. Vallahi dün de bu 3 kişi... Üçü de kendi tabağını buldu. Bir sen bulamamıştın. Bugün şu an 3 kişi buldu tabağını.
2: Değiştirdi güzergahı bugün ya.
0: Evet. Sen Çiğdem'den bir 10 puan alınca böyle bir gevşedin. Hayır.
3: Evet.
2: Şimdi şef bayır aşağı gidiyor. 165 artık. Boşa da çekebilirim yani oturduktan sonra. Hı.
1: Birinci öyle olduğunu hissediyor. İlan ediyor.
0: Daha benim puanım var, biliyorsun. Tabii. Değil mi?
2: Biliyorum şef.
0: Ha, iyi. Buyur gel. Ne gözlüydü bu?
2: Jockey. Kaynakçı gözlüğü de olur bu.
0: Kaynakçı mı?
2: Tabii.
0: Nasıl? Kaynak gözüyle bunun alakası var mı?
2: Var be şef, kapkara ya bu. Baksana zından taberna ya bu.
0: E kaynağı nasıl yapıyorsun onu taktığın zaman?
2: Yedip parlıyor kaynak. Oradan azıcık sana böyle ateş gösteriyor gene ama gözleri şavlatmıyor.
0: Tak bakayım, taktı. Kemal ne yapıyorsun, uyuyor musun be?
2: Yok be şefim, uyur muyum?
0: Nasıl keyifler?
2: İyi şükür be.
0: Açalım. Nasıl bulduk Magnolia'yı?
2: Magnolia, bu Magnolia güzel şefim. Şeyi çok da ince yapmış, ince doğramış. Ne o? Neydi o be ya?
0: Ne doğramıştınız içerisinde unuttum.
2: Çilek. Hı. Çilek doğramış.
0: Senin mi yani, anlamadım.
2: Benim değil şefim. Sulu olması bana birisini andırıyor ama.
0: Kim andırıyor?
2: Şeyi ve Sinsirella'yı.
0: O kim?
2: Semanur.
0: Az önce pıtrak diyordun.
2: O oraya kaldı o. Orada kaldı.
0: He.
2: O da bize basıyor. Gamato'yu sıfırı.
0: Peki Kemal, puanın gelsin.
2: Buna puanım sıfır şefim.

0: açalım. Şefim, bunun da muhallebisi hemen hemen aynı kıvamda. Muzlar biraz iri doğranmış. Çilek tadı çok alamadım.
1: Kimin olabilir?
0: Muhallebi Çiğdem ablamızın olabilir. En yakın rakibim Çiğdem ablamızın olabilir.
1: Puanın gelsin.
0: Sıfır şefim.

0: Kemal nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim şefim. Heyecan yaptım biraz ama.
0: Niye?
1: Ne bileyim, en son iki kaldı.
0: Açalım. Nasıl bulduk Magnolia'yı?
1: Şefim, kıvamı güzel. Çilek tadı aldım. Muz çok alamadım ama gene de var.
0: Muz tadı, da verdim.
1: Çilek tadı var. Var ama çilek daha bir şey geldi. Daha baskın gibi azıcık böyle. Kıvamı güzel şefim.
0: Evet.
1: Şefim, bu tabak benim tabağım olabilir be.
0: Puanın gelsin.
1: 10.

0: Açalım. Son tadım.
1: En güzel muhallebi, muhallebi olarak en güzel muhallebi tadı aldığım bu. Sadece şeker tadı almadım bunda, muhallebi tadı da aldım. Meyveden de tadını aldım, muzu da aldım. Çileği de aldım.
0: Sen olabilir mi?
1: Olamaz şefim benim. Muhallebi yaparken en iyi muhallebi, yani hatasız muhallebi bizim Düplü Saffedaga yapmıştı.
0: Evet.
1: O yorumlar da dikkate alaraktan bu Saffedaga'nın tabağı diyorum.
0: Saffedaga'ya gelsin puanın.
1: 0.
0: Saffedaga'nın muhallebisini beğenip adama bari son gün bir 0 falan vereceğiz, 10 puan falan vereydin ya.
1: Biz kalacak pozisyonda değiliz şefim. 90+5'teyiz. Son korner.
0: Ya adamın puanı belli değil ki daha yani.
1: Ne diyeyim ben şefim şimdi? Bir yanlış yaparsak yakarız kendimizi durup dururken.
0: Öyle mi? Haklısın. Evet. Burası bir yarışma.
1: Yani.
0: Dileyen istediği puanı verebilir.
1: Çocuklarımı da düşünüyorum şimdi. İçimde de bir sevinç var. Hiç onu şey yapmayın böyle, körlemeyin diyorum kendi kendime.
0: Benim tadımım bitmedi biliyorsun değil mi?
1: Bitmedi şefim, biliyorum ama kendi şeyim olarak, kendim olarak.
0: Kendi şeyin ne?
1: Kendi
0: içimden.
1: İçimden öyle yani, umut ediyorum.
0: Diyorsun.
1: Tabii.
0: Açalım gözlüğü Kemal. Kemal.
1: Efendim şef.
0: Gitti senin 10 puan.
1: Yapma be.
0: Ha bak, semanlara bak, gülüyor.
1: Yapma, yanarız.
2: Teşekkür ederim Kemal abi, çok sağ ol.
1: Teşekkür ederim ama.
2: Son gün beni çok mutlu ettin.
1: Yapma be, yaktık kendimize.
0: Yerine geç, yerine, yerine. Geç, bir bak bakayım bir.
1: Şaheserini gör diyorsun yani. Oh be.
3: Oyna. Gelsin.
1: Oh be.
3: Gelsin.
0: Şimdi tadım sırası bende. Bakalım kim taktik yaptı, kim ne yaptı? İzleyeceğiz, göreceğiz. Hazır mıyız?
4: Hazırız şefim.
0: İlk Saffet, senle başlamak istiyorum.
3: Tabii ki, ne demek tabii ki.
0: Öncelikle yarışmamıza renk kattığın için çok teşekkür ederim.
3: Rica ederim şefim.
0: Hakkıyla muhallebiyi gerçekten en iyi yapan kişi sensin. Şansa. Çok güzel yaptın. Ama şansa, bilerek değil.
3: Ya da becerik bir de.
0: Becerik de var da.
3: Evet, abi benim elimde bin marifet var da ben onu uygulamıyorum işte.
0: Şey söyleyeceğim, sen bu muhallebiyi yaparken sürekli Çiğdem Hanım'ı kestin, sürekli.
3: Çiğdem Hanım hiç de kesmedim ya.
0: Yumurtanı kırarken baktın Çiğdem ablaya. O arada yumurtayı kırarken sen de yumurtayı kırmaya başladın. Hızlı çırptın.
3: Yok şefim, bu sefer bak şey, kağıda var yazı yazdım.
0: Bir de suluydu seninki. Dura dura tam kıvamına gelmiş. Görüntü olarak ve teknik olarak en iyi ve en hızlı, herkesten önce bitiren sendin. Sana puanım 10.
3: Şefim sağ ol, var ol, Allah razı olsun. Son günümüzde bari beni çok mutlu ettin ya.
0: Gerçekten.
3: Adamın dibisin şefim sen.
1: Gerçekten güzeldi ama.
0: Semanur. Ben çilek yemek istemezdim. Muhallebi de olsaydı keşke daha iyi olurdu. 4 tane çilek var. Birazcık bisküvi var. Muhallebi bulamadım. Yetiştiremedim. Muhallebileri de az koydum. Çilekler çok güzel. Cenab-ı Allah'ım yapmış bu çileği.
2: Ben de doğradım.
0: Muhallebi nerede?
2: Uyuyordum tam. Bu sıra bitti.
0: Nasıl bitti?
2: Süre bitti. Muhallebim yoksa vardı. Koyuyordum böyle güzelce.
0: Hızlı hızlı doldursaydın.
2: Dolduruyordum tam da işte.
0: Sana puanım 3. Gelelim ablamız. Bebe bisküvisi niye bu kadar çok? Nerede muhallebi? Maşallah.
5: Muhallebiyi koyarken çok koydunuz dediniz.
4: Şefim muhallebiyi koyarken bayağı doldurdum.
0: Nerede diyorsunuz?
4: Bilmem. Gördünüz ne kadar koyduğumu.
0: Muz nerede diyorum, muz?
4: İçinde. Hepsini koydum, meyvelerin hepsini koydum.
0: Sana puanım. O. Gelelim Kemal'e. Kemal Bey, senin kızanlar kaç yaşındaydı?
1: Büyük olan Mustafa Yağız 10 yaşında, Göksu 5 yaşında.
0: Niye böyle boynunu büktün?
1: Yok be, boynumu bükmedim şef. Yani 10 yaşında büyük olan, 5 yaşında da kızça.
0: Kızça?
1: Aha.
0: Bisküvisi fazla.

0: çok güzel. Bu da muhteşem. Seninkinde de bebe bisküvisi fazla. Yeni doğmuş bebeklere.
1: Kızan muhallebisi gibi.
0: Kızan muhallebisi gibi olmuş bir tık. Ama lezzetli, çok güzel. Bisküvisi fazla olduğu için sana puanım. 8.
1: Teşekkür ederim şef.
2: Vallahi ben 8 bile hissettim söyledim. Yemin de söylüyorum 8 yedim.
1: Şefim hatayı nasıl yaptım onu söyleyebilir miyim?
0: Muhallebisi biraz daha fazla olmalıydı. Bisküvisi fazlaydı.
1: Sonra strese kapıldım.
0: Çilek, muz zaten yerinde. Zaten kullandığımız vanilya şeker. O da
1: aynı.
0: Ölçülü verdiğimiz için hepsi birbirine yakın tatlardı. Sadece Çiğdem Hanım'ınkinin 10 vermemin sebebi aradaki muhallebi farkı, bisküvi farkı tam dengeliydi. Senin de...
1: Onun tekstürü daha güzel.
0: Bisküvin fazla, muhallebin azdı ama tadı muhteşem, lezzetli.
1: Şefim ilk stres yaptım biraz orada.
0: Şimdi sen yapmış olduğun hatayı söyle bakayım bana.
1: İşte ben başta güzel, çok güzel başladım, motive başladım. Hı. Küçük tencereyi aldım. Hata yaptım orada. Küçük tencereyi aldım.
0: Evet.
1: Daha çabuk kaynadı. Bu sefer tutmaya yaklaştı. Daha çabuk koyulaştı. Hata yaptım. Bir de çırpma telimi kullanamadım bir ara.
0: Evet.
1: Değiştirdim. Tahta kaşık kullandım.
0: Öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. Bize renk kattınız. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi totalde almış olduğunuz puanlar.
2: En güzel muhallebi benim miydi şimdi?
0: En güzel muhallebi senin de, evet.
2: Bir 10 daha koysana benim şeyime.
0: Benim canım sağ olsun ya, bir 10 daha koyarız. İşte ne oluyor ya, yıldızı da koyalım mı yanına?
2: Onu da şöyle koy, dursun da şimdi.
0: Şöyle mi, fotoğraf mı çekeceğim?
2: Dursun. Ya ben çekmem de hani...
3: Çeken olur.
0: Ama ortaya biten de sıfır koymak. Sıfırcı Saffet 5. gün. Bugün orada sıfırlar olmasın, onlar olsun.
2: Olsun şimdi.
0: Benden bir 10 daha geldi sana.
2: Allah'ına.
0: Ama tamam mı?
2: Eyvallah, berudar ol.
0: Şimdi totalde almış olduğunuz puanlarla birlikte 10 bin liranın sahibi bugün belli olacak. Beş günün sonunda toplam almış olduğunuz puanlar geliyor. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
1: Hazırız şefim.
0: Peki. Yarışmayı 4. tamamlayan 38 puanla Saffet abi sensin. Elin emeğine sağlık. Haftanın üçüncüsü. ...42 puanla Semanur. Ve 10 bin liranın sahibi. Benim yemeğimde haftanın kazananı... ...82 puanla... ...Trakyalı Kemal.
2: Gelsen de alsan.
0: Vay
2: be.
0: Buyurun.

Zamanın büyüsüne dokunmak için yola çıktık. Yüzyıldır, bin yıldır, binlerce yaşamdır burada duran, taşın ruhuna, toprağın derinliğine sinen tarih. Aşkı kazıdıkları, tören yaptıkları, bir hayatı binlerce yolculukla bize taşıdıkları yer burası. Keçiler kenti, Paygay'dayız.

0: Hocam atladık arabaya, İzmir'e geldik. İzmir'den Manisa'ya geçtik. Manisa'dan tam bir koordinat verelim isterseniz.
1: Tabelayı da bulduk madem ki artık geldik. Bulduk sayılır burayı.
0: Evet,
1: evet, koordinatları verelim.
0: Bundan sonra bir Köseler köyü var.
1: Evet.
0: Günümüzdeki söylencesi Kösela köyü.
1: Ege.
0: Kösela, evet. Köseler köyünden de 2 kilometre böyle kuzey yolunu takip ettiğimiz zaman Gündağ'ına geleceğiz.
1: Evet, ama o Gündağ'ı galiba bir dağlar grubunun ya da dağ sırasının parçası.
0: Evet, doğru, haklısınız. Tam karşısında Yunt dağları var.
1: Gidip de bir tanıyalım.
0: Gidip tanıyalım. Köseler köyüne bir geçelim. Oradan da Yunt'a atalım kendimizi.

taşın izini sürüp tarihin içinden geçip bazen bir çanaktan, bazen bir kemikten, bazen gizemi kendinden büyük bir anıttan rüyalar, dualar, ağıtlar, savaşlar döküldü üstümüze. Bir an bir kahramanın silahı, başka bir an bir kölenin prangası çıktı karşımıza. Bir göç yolunu, bir bahar şenliğini yaşadık. Hepsi buradaydı. Ya da biz başka bir zamanda.

0: Kent deniz kıyısında neredeyse 15 kilometre içeride. Dağın tepesinde bir kent. Burası Aiolis bölgesi. Şimdi Aigai kazılan kentler içinde zorluk derecesi oldukça yüksek bir kenttir. Deniz kıyısında değildir. Siz de gördünüz. Ulaşımı o kadar kolay değildir. Bir de antik kente tekerlekli vasıta çıkarmak imkanı yoktu. Biz ilk yıllar Bulefterion'da meclis binasından çıkan heykelleri sırtımızda taşıdık. Aigai aslında bilinmeyen bir kent değildi. 19. yüzyıldan itibaren Levantenler, yabancılar, Bergama kazıcıları, aşağıda Myrna'yı kazan Fransızlar ve Batı Anadolu'daki o dönemin Rumları, Levantenleri Aigai'yi çok ziyaret ettiler. Biz biliyoruz neredeyse 150 yıldan beri Aigai'yi. O dönemde lokalize edildi Aigai. Ama 2004'e kadar kimse kazmaya cesaret edemedi. İşte Yusuf Sezgin Bey ile birlikte neredeyse 12 yıldan beri kazmaya çalışıyoruz.
1: Hocam ne kadar içerideymiş ya. Biz daha böyle deniz kenarında biliyorduk. Antik kentler kuruluyor mu böyle denizden uzak mesafelere?
2: Ya zaten evet dediğin gibi antik kentlerin çoğu deniz kenarında ama Aigai biraz içeride işte 13 kilometre kadar içeride. Çok uzak sayılmaz ama evet. Şimdi mesela bu bulunduğumuz bölge biliyorsun Aiolis bölgesi. Burada kurulan 12 tane kent var. Sadece bunların 2 tanesi denizden içeride. Bunlardan biri de Aigai. Çünkü biraz da tabii amaç deniz kenarındaki kentleri arka tarafını da korumak.
1: Doğudan gelecek saldırılar.
2: Evet yani içeriden gelecek tehlikeleri savuşturmak için içeride de kentler kuruyorlar tabii.
3: Aigai. Ne demek?
2: Aslında kelime anlamı olarak keçi demek. Aigai.
3: Yunanca mı yoksa Luvice mi? Yani o tam galiba biraz kararlaştırılmış bir şey değil.
2: Tartışmalı ama Yunanca'da Aiga diye bir kelime var. Onda evet. Biz keçi
3: eski
2: olduğunu.
3: Yunanca
2: evet, eski Yunanca tabii. Yani Helence diyelim artık evet. Biz ona. Grekçe ya da. Grekçe'de Aiga diye bir kelime var. O da keçi demek. Şimdi büyük ihtimalle Aigai işte Ege. Aslında modern Yunanca'da Ege diye okunuyor bu. Evet, evet. Biz Aigai okuyoruz yani bu Erasmus okunuşu Aigai. Şimdi Yunanlı gelse buraya Ege diye okuyacak.
1: Diyecek. Herkes arkeolog mu?
4: Hayır biz restorasyon yapıyoruz Emre arkadaşımla beraber.
1: Burada mı yapıyorsunuz restorasyon?
4: Arka bahçede yapıyoruz. İsterseniz bakabiliriz.
1: Hocam bakalım mı?
3: Tabii.
5: Arkeolojide restorasyon demek onların deyimiyle samanlıkta iğne aramak demek. Yapmaya çalıştıkları şeyi görünce onlara hak vermemek elde değil.

0: işi yapabilmek için gerçekten tarihe tutkuyla bağlı olmak gerekiyor galiba.
1: Böyle bir yer beklemiyordum hiç. Gerçekten enteresan, ilginç.
2: Evet.

0: Renkleri bir yere, gövde parçalarını ayrı yere ya da işte çizgili olanları, renkleri evet, farklı belki, olanları.
1: Evet, renklerine göre, el izlerine göre falan.
0: Evet, her şekilde yani ayırabileceğim her şekilde ayırmaya çalışıyorum. Yani.
1: Peki bir şey soracağım. Şey mi, bunları yapıştırdıktan sonra tamamlıyor musun? Yani öyle bir görevinde var mı?
0: Evet, alçıyla tamamlama alçıyla yapıyoruz biz.
2: Sonra müzeye mi?
0: Sonra müzeye gidiyor.
2: Envantere işleniyor
0: evet, yani. Bayağı tümlenilecek şekilde olması gerekiyor. Yani çok eksik parçası varsa değil. Bir de formu tam olarak bilmek gerekiyor. Yani samanlıkta iğne arar evet, gibi yani oluyor bir nevi bunu aramak. Zor. Aynı zamanda zevkli de tabii. Zevkli bir iş. Bir nevi böyle zihinsel gelişimi etkiliyor diye düşünmüyor değilim. Böyle puzzle
1: öyle
0: birleştirmek gibi.
1: Öyle bir mesele yok senin için.
2: Devam edelim mi?
1: Edelim.
3: Bir soluklanalım. Hocam, şimdi doğal yapı olarak iki tane akarsunun arasında konumlandırılmış. Yani doğal olarak kendi konumlanmış aslında. Ama buradan limana uzaklığı var. O dönemde bir antik yolu olmalı bunun.
1: Liman dediğin Elea herhalde. Elea. Biraz önce burada konuşurken işte Yusuf Bey oranın bir 16-17 kilometre falan olduğunu söyledi. Sanırım işte o yol şeyden gelen, Magnezya'dan gelen, mezarlığın içinden geçen, antik mezarlığın.
3: Nekropol.
1: Nekropolden ve devam eden bir şey olmalı senin söylediğin herhalde.
3: Hocam yani şuna takılmış durumdayım. Yani bir antik kent niye buraya konumlanır ki?
4: Bu soru her zaman sorulan bir sorudur bana. Ziyaretçiler ilk dikkatini çeken bu Yunt Dağları dediğimiz volkanik arazide, susuz arazide niye insanlar buraya yerleşir? Yani eğer kıyıda tutulmuşsanız, Batı Anadolu kıyısında, şimdi aşağıda Küme, Myrna, Gürnayon, Pitane, Elea diye 5-6 tane antik kent var. Bunlar sürekli denizle, deniz ticaretiyle temas halinde. Ama bunların alan derinliklerinin olması lazım. Bu çok önemli. Yani şunu demek istiyorum. Arkanızda çok büyük bir hinterland boş varsa orada deniz kıyısındaki Yunan kentlerine karşı bir düşmanlık belirebilir ve gece baskın yersiniz. Dolayısıyla alan derinliğinizin de güvenlik altına alınması gerek. İlk başlangıçta yani 8. yüzyılın sonlarında büyük bir ihtimalle böyle bir ihtiyaçtan doğdu Aigai gibi yerlere iskan.
1: İşte hayvancılık acaba bu dağ başına konumlandığı için mi gelişmiştir yoksa işte mecburen mi yukarıya doğru çekilmişlerdir kentliler? İşte onu gerçekten sormak lazım. Şimdi uzaktan buradan tepeyi görerek hani bir ahkam kesmek de istemem.
4: Araziye baktığınızda gerçekten keçilerden başka yetiştirebileceğiniz bir hayvan varlığınız yoktur. Keçi de o kadar önemlidir ki yanındaki koyunla birlikte düşünün derisinden her şeyi yapabilirsiniz. Örneğin parşömen yapabilirsiniz. Etinden de, sütünden de, derisinden de, kemiklerinden de her türlü eşya yapabilirsiniz. Bütün varlığınız keçi ve koyun üzerindedir. Nitekim bölgedeki yazıtlar da keçinin ve koyunun çok önemli olduğunu gösterir.
3: Vallahi bana kalırsa yani oraya gitmek için can atıyorum ama sizi bilmiyorum.
1: Evet gidelim.
3: Yolcu yolunda
1: gerekiyorsunuz. Burada yeteri kadar durduk.
3: Tamam.
5: Kazı evinde arkamızda müthiş bir emeği bırakıp belki daha büyük bir emeğin olduğu kazı alanına, Aigai'ye doğru yola çıkıyoruz.

0: Hocam arabayı bıraktık. Bundan sonrasında tabanvay olarak devam edeceğiz.
1: Antik kentlerin kaderi. Göze hocam, alacaksın.
2: Taze bir bilgiyi sizle paylaşabilirim. Şimdi Kültür Bakanlığı burayı böyle bir açık hava müzesi konumuna getirmiş. Normalde antik kentin

0: Yani batısına, Tiberius kapısına giden o ana yol, nekropolin içinden geçen ana yol burası değil. Burası daha hani böyle turistler geldiğinde daha kolay ulaşsın diye açılan bir yer. Normalde bu yolu. Yani kente giden ana yol bu. Zaten başlamışlar bu yıl
1: harika
0: açmaya.
1: Harika görünüyor gerçekten.
0: Çok güzel görünüyor evet. Çok bildiğim güzel. Kadarıyla 5 metre eninde.
1: Evet yani bu nekropolün içinden geçip Manisa'ya doğru giden yol.
0: Evet Manisa'ya doğru böyle giden
1: Manisa'ya
0: yol.
1: Manisa'ya doğru oradan gelen yol.
0: Evet. Bu kente çıkan yol.

0: Gene de benim aklımda bir şey takıldı ve konuyu gene oraya getireceğim, bu isim meselesine. Mesela Strabo'nu okuduğumuz zaman evet keçiden geliyor buranın ismi diyor. Agai ve Aigai. Fakat diyor arkasından bir cümleyle ikinci heceyi uzatacaksınız. Aigai diyeceksiniz. Aigai. Karadeniz'de söylendiği gibi mesela.
1: Hani başka Aigai'lerde vardı ya, acaba bu bir farklılık yaratmak için
0: çok
1: yapmış
0: mantıklı
1: olabilir mi?
0: Çok mantıklı ama tam bilmiyorum yani bunu. Bu... Çünkü hiçbir izahını okuyamadım ben bunun, evet. Ama mantıklı bir cevap bu. Yani acaba diğerleri daha kısa heceyle bitiyor, bunu bir ayrıcalıklı kılmak için mi, farkını koymak için mi bilmiyorum onu.
2: Kazı alanında bizleri arı gibi çalışan emekçi arkadaşlarımız karşılıyor. Onlar kazmalarını, küreklerini ve fırçalarını tarihin üzerinde nezaketle kullanıyor.

0: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
2: Merhaba.
3: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Bir çayınızı içeriz artık. Hocam müsaade buyurun. Var mı çay için?
1: Buyurun.
0: Ara verdik galiba, çalışıyoruz.
1: Evet, şimdi çay molasındayız.
0: Arkeolojik alanda çalışan emekçi arkadaşlarımız köyden mi?
1: Evet, bu köyden ve çevre köylerden birkaç arkadaş var ama neredeyse tamamına yakını Köseler köyünden, hemen yakındaki köyden.
0: Sizin açınızdan mesela hani böyle bir antik kent çalışmak ekonomik olarak nasıl bir gelir getiriyor?
4: Benim için güzel.
0: Güzel.
4: Güzel.
0: Köy yolundan antik kente giderken böyle küçük küçük göletler gördük hocam.
1: Evet. Hayvan göleti.
4: Onlar hayvan göleti.
0: Onlar hani sonradan oluşturan yapay göller değil mi?
1: İşte
0: onlar
1: bu arkadaşların işi.
0: Büyükbaş hayvanlar içine girip.
4: Büyükbaş, küçükbaş.
0: Hepsi orada bağırı, şey yapıyor.
5: Onlar birisi ölüyor mesela. Benim hayır işim diyor. Biz şu göl yani orada denire. İşte ben oraya 10 milyar para bıraktım. Çoluğun çocuğu söylüyor. Tutuyor 3-5 kişiyi gazdırıyor oraya.
1: Yani hani çeşme ölüyor, yaparlar ya birçok yerde. Burada
5: hayrat,
1: da göl.
5: Hayrat.
0: Hayrat gibi. Anladım.
1: Yani hayvanlar için sulama göleti yapıyorlar.
0: O zaman çay için çok teşekkür ederiz. Ziyade olsun.
6: Çok teşekkür ederiz.
0: Kolay gelsin.
4: Eyvallah.
7: Arazi şartları zor. Onlar elbette alışık. Ama biz şehirden gelenler olarak kavurucu sıcak ve dağ kentinin taşlı yollarına pek alışık değiliz. Dinlene dinlene çıkıyoruz.
0: Yusuf hocam, hangi bölgedeyiz, bu ne?
1: Şimdi şu an kentin biz mezarlık alanındayız. Yani nekropol dediğimiz mezarlık alanındayız. Bu tabii çok ilginç bir lahit. Mezar.
0: Bu bir de sembolik bir yapı. Mesela buraya evet. Gelirken baktığımız kaynaklarda bayağı hepsinde bu fotoğraf
1: evet,
0: var.
1: Doğru, haklısın. Çünkü bunun şöyle bir özelliği var. Aslında biz bunu geldiğimizde kırık parçalar halinde bulmuştuk ve biz yapıştırdık bulabildiğimiz parçalarını. Şimdi önemli olan bize verdiği bilgi tabii burada. Şimdi bunun üzerindeki motiflere bakarsan aslında bu lahit bir şey anlatıyor bize. Yani içindeki adamı anlatıyor. Bunun içinde kim yatıyor? Buradan çıkarabiliriz. Şimdi bak, dikkat edersen 1, 2, 3 tane çelenk görüyorsun. Bu çelenkler onurlandırma çelenkleri. Yani demek ki bu adam mühim bir adammış ya da kadın diyelim. Evet. Onurlandırılmış kent tarafından. Ve bunun içinde de yazıyor kimler tarafından olduğu. Bakın burada Grekçe yazılar var. Burada mesela Neoi yazıyor. Burada Aiolida yazıyor. Neoi gençler demek. Yani gençler tarafından onurlandırılmış. Aiolida, Aioller yani halk. Halk tarafından onurlandırılmış.
0: Şimdi öğretmen gibi bir şey olabilir mi?
1: Olabilir, çünkü neden olabilir? Bir kere onurlandırılmış. Bak şurada gördüklerimiz şu rulolar var ya. Bunların içine parşömen.
0: Evet. Parşömen rulosu.

0: Evet, parşömen için bu. Buradaki bir yazı takımı. Bak buraya bakacak olursanız burada bir defter görüyorsunuz. Difterya. Bal mumundan defterler var. Eğitimde kullanılan antik yönelde. Evet, evet. Şimdi büyük ihtimalle bu adam bunun bir öğretmen olduğunu düşünüyoruz biz. İşte cimnazyon var ya, eğitim peki kurumu. Bu, orada büyük ihtimalle neo, hocaydı
1: yani,
0: bu.
1: Neo, genç.
0: Gençler, neo yani. Evet, neo. Neo. Gençler.
1: Burada halk, orada ne var?
0: İşte kırılmış mı, okumuyor ha, maalesef. Okuyamıyoruz, evet, burası evet. Kırık. Yani ama önemli bir şahsiyet olduğu anlaşılıyor. Hem gençler hem halk tarafından onurlandırılmış. Evet. Ve bu yazı takımlarından da anlaşıldığı kadarıyla cimnazyon Arhon denen öğretmenler var antik dönemde. Büyük ihtimalle bir eğitim adamı falan diye düşünüyoruz biz bunu.
2: O zaman nekropolden çıkalım artık.
1: Buyurun. Evet, sen Lahit'ten çık.
2: Ben Lahit'ten çıkıyorum. Canlanıyorum Lahit'ten çıkıp.

0: yoldan kestirmeden gelelim dedik nekropoli alanının içerisinden geçerken. Hoca ile birlikte yeni bir bebek mezarı bulundu. Biz de buna ilk kez şahit oluyoruz. Hemen fotoğraf ekibi, arkeolojik takımın fotoğraf ekibi geliyor böyle fotoğrafları. Şunlar nedir hocam? Bunlar
1: kuzey,
0: nedir?
1: Kuzey yönü.
0: Ha, yani kuzey yönü diye.
1: Eserin hangi yönde durduğunu göstermek için kuzey yönü koyuyoruz. Bu kuzeyi gösteriyor. Bu da ölçek zaten. Ha. Yani fotoğraftan boyutu anlaşılsın diye.
0: Burası bir bebek mezarıymış değil mi hocam? Evet. Amforanın içine bebekler küçük olduğu için.
1: Tabii dağılmış mezarda
0: Amforanın ön tarafını kırıyorlarmış. Bebeği içine yerleştiriyorlarmış. Yerleştirdikten sonra onu amfora ile birlikte gömüp üstüne herhangi bir şey kapatıyorlar mıymış hocam?
1: İşte bazen taşla kapatıyorlar. Mesela şu arkadaki de öyle bir mezar. Orada daha iyi görülebilir belki.
0: Arkada daha iyi görebilir. Gelin. Fotoğraf alayı kuralım mı? Bir de fotoğraf alayı diye bir şey var. Fotoğraf çekilirken bütün arkeolojik ekipte çalışan arkadaşların hepsi baraj kuruyorlar güneşe karşı. Burası gölge oluyor. Gölge olduktan sonra daha net görülüyor.

0: Hocam bunu büyük olduğunu düşün böyle. İki
1: evet
0: kulu. Ön tarafını kırıyor herhalde ya da ön tarafsız yapıyor bunu. Ölü bebeği buraya koyuyor. Amfora ile birlikte aşağıya iki taşın arasına indiriyor. Üstünü de toprakla örtüyor.
2: Gömüyor.
0: Vay be. Bu taş şimdi 2200 yıllık.
2: 2400.

0: antik kentte, arazide yeni bir eser bulundu. Yeni eser bulununca arkeolojik ekibin fotoğrafçısı geliyor. Hemen onu belgelemek istiyor. Bu arada güneş var tepede. Güneş yoğun, sert bir ışıkla geliyor. Kazı başkanı bağırıyor. Fotoğraf alayı kurulsun diye. Hocam bir bağırın isterseniz fotoğrafı.
1: Duyalım mı? Arkadaşlar fotoğraf alayı.
0: Gördüğünüz gibi ben de alaya gireyim.
2: Evet bak, bacakları kapatalım.
3: Kapat.
0: Ben halay başı mı oluyorum?
1: Halay başı oluyorum. Sen kapat bacakları.
0: Kapat, bırak, kapat bacakları. Bacakları. Elime de bir mendil olursa çok
3: güneş
0: güzel.
3: Var güneş. Şurayı kapat.
1: Evet, tamam, yeterli. Halay da alsın.
3: Ya ötürteli yavrum.

0: Hocam şimdi burada yol farklılaştı. Bu kentin başka bir yönüne doğru mu gidiyor?
1: Evet, şimdi mezarlığın içinden gelip yol aslında dümdüz devam ediyor.
2: Yani kentin... biz şöyle geldik, devam ediyor, biz saptık yukarı.
1: Biz şimdi bir sapaktan aslında kentin sur kapılarından içeri gireceğiz. Zaten birazdan dış surlardan gireceğiz, sonra Akropol'ün kentin ana surlarından içeri gireceğiz.
3: Konu asıl orada başlıyor.
1: Evet, asıl konu orada başlıyor. Şu an daha kentin dışındayız.

0: şu an gördüğünüz gibi yol çok daraldı. Hı hı. Yolun daralmasının nedeni burada yine bir sur girişinden bahsediyoruz. Yani kentin dış surları bakın buradan geliyor ve tepeye doğru devam ediyor. Bu koridordan daralarak insanların buradan kentin dış surlarından içeriye doğru girmesi sağlanıyor.
1: Henüz kente girmedik. Kapıdan daha
0: evet, kentin şu an dışındayız, dış surlardayız. Buradan sonra kentin içindeki surlardan devam edip geçeceğiz evet. İçeriye doğru.

0: Burada bir kapının olduğu söyleniyor, yazılıyor.
1: Evet.
0: Tiberius Kapısı.
1: Şimdi biz de buna Tiberius Kapısı dedik. Yani şundan dolayı dedik. Aslında gördüğünüz gibi şimdi sur duvarlarının yanından geldik ve yukarı kent dediğimiz, yani kentin bütün kamu yapılarının olduğu alana gireceğiz şimdi.
0: Evet.
1: Burada bir kapı var. Biz burada bir kapının bütün malzemelerini kazıda bulduk. Yani kemerli bir kapı olduğunu düşünüyoruz burada. Çünkü malzemesi var. Ayırdık biz onları bir kenara. Ve yazıt parçası bulduk burada.
0: Evet,
1: şimdi o evet burada gördüğünüz yazıt, o yazıt bir kalıp aslında. Şimdi o yazıttan anladığımız kadarıyla milattan sonra 17 yılında Batanoğlu'nda çok büyük bir deprem var.
2: Şimdi öyle bir deprem ki üzerinde çok fazla konuşmamız gereken bir deprem. Bakın, deprem aşağıdaki kümeden deniz kıyısında ta Alaşehir'e kadar, Philadelphia'ya kadar etkilemiş. Kaç kilometredir? 150'den fazla. 150 kilometrelik bir fay ciddi bir faydır. Tek kırıldıysa, yani aynı anda, çünkü biz daha önceki söylenenlerden biliyoruz. 12 tane kent yıkılmış, yok olmuş. Ve İmparator Tiberius bu 12 kente yardım etmiş. Yaklaşık 36 yılına kadar. 12 tane kentten hem küme var, hem Philadelphia var, Alaşehir var. Bu ciddi bir deprem.
3: Şehrin Tiberius kapısından girdiğimiz gibi bizi sanayi bölgesi karşılıyor. Sanayi bölgesinin ana gelir kaynağı kenti ismini veren keçiler. Arazi başka türlüsüne pek olanak vermiyor gibi. Antik kaynaklara ve arkeologların öngörülerine göre şehirdeki en önemli üretim dericilik. Bu öngörüleri doğrulayan kaynaklardan biri de sanayi bölgesiyle yan yana inşa edilmiş umumi tuvalet. Çünkü dericilikte o dönem idrar kullanıldığı biliniyor. İdrar depolama küpleri de bunun en güzel kanıtı. Gördüğümüz gibi arkeoloji doğru ipuçlarını kanıtlar ve öngörülerle birleştirip en gerçek varsayıma ulaşmayı hedefleyen bir bilim.
4: Ya şimdi benim ilgimi çeken bir şey var. Neydi, ne oldu? Bundan 2000 yıl önce Hacet'i görüyorsunuz ve karşılığında para alıyorsunuz. Ama günümüz dünyasında Hacet'i gördükten sonra üstte para veriyorsunuz. Onun büyüğü farklı rakam, küçüğü farklı rakam oluyor.
5: İki katı.
4: İki katı. Ya şimdi hani söylediğiniz bu şey var ya, sanayi alanına giden evet. Bölge. O amforayı böyle belki içinden alıyor.
5: Dolduruyor.
4: Ya da bedelini ödüyor. Oradan götürüyor keçiye. Keçi derisinin üstüne. Derinin üstünden kılı ayıklamak için onu üstüne yayıyor, güneşe bırakıyor, kurutuyor. Belki de üstüne bir parça kireç yapıyor. Onu bir süre güneş altında tutuyor, kuruyor. Kuruduktan sonra kıl ondan ayıklanıyor.
5: Perşömen yapıyor yani.
1: Deri yapıyor yani, deri aslında.
5: Zaten işte dediği Pergamon gibi yapıyor. Hep buranın ticareti. Tabii. Onun üzerine.
4: Devam.

0: Şimdi biz sokaktayız. O sanayi bölgesinden çıktık hocam. Bu sokakta en belirgin olan şey su mühendisliğinde Aygailler'in ne kadar ileri gittiklerini gösteriyor. Sokağın ortasında...
1: Başka çareleri yok değil mi? Su yok çünkü burada. Evet. Su toplamaları lazım. Evet.
0: Şimdi sokağın ortasında büyük bir kanalizasyon var. Bu kanalizasyon böyle bütün sanayi şeyinde, sokağında gidiyor. Buradan herhalde kirli suyu akıtıyorlar ve bunu bir kanalizasyona bağlıyor. O kanalizasyon yoluyla da sarnıcı akıtılıyor. Burada benim başka ilgimi çeken bir şey daha var. Yapıların hemen köşesinde yağmur suyunun biriktiği susan şeyinden...
1: Duvardan sızdırıp duvardan, çatıdan da gelenler var çünkü. Evet.
0: O daracık sokakta mesela künkle onu da herhalde temiz sarnıca bağlıyor.
1: Bir künk yolu var. Evet.
0: Onu görüyoruz. Da. Bir damla suyu bile heba etmemek üzerine kurulmuş. Bir de şey hani o kadar fazla antik kentte sarnıç var ki su sarnıcı. Bunlar hem kamusal su sarnıcı hem özel olarak kullandıkları işletmelerde. Saray bölgesinde mesela her dükkanın içerisinde küçük bir sarnıç vardı mutlaka. Su demek ki gerçekten hem ekonomik olarak hem de günlük hayatın içerisinde vazgeçemedikleri şey. Buradan devam edelim.
2: Evet. İşte antik kentin en büyüleyici yerine vardık. Aygai'nin kazılarında tamamına yakın ortaya çıkan ilk yer. Aristokrat adaletin taşlara kazınmış bir anıtı gibi süzülen meclis binası.
3: İtiraz ediyorum. Sayın Başkan, itiraz ediyorum. Benim de söyleyeceklerim var.
1: Kime itiraz ediyorsun? Kimse yok ki. Gel.
3: Havaya girdim hocam.
1: Tamam, gel. Yalnız seni burada böyle bağırtmazlardı aslında.
3: Öyle mi?
1: Evet. Yani bu kadar da demokrasinin bomboş olduğu ya da had safhaya vardığı, tavana dayandığı bir yer değil burası aslında. Brutarion dediğimiz şey, tamam, halk meclisi. Herkes istediğini söyleyebilir. Roma'da da böyleydi. Helenistik dönemde de böyle ki bu Helenistik dönemden gelen bir şey, yapı yani onun içinde oturuyoruz. Ama şimdi şöyle düşünsene, iki büyük kesime ayrılıyor aslında ilk bakışta Yunan toplumu. Helenistik dönemde de böyle. Efendiler ve köleler. Evet. Burada efendilerin söz hakkı var.
0: Evet, zaten 150-200 kişilik bir şey bu.
1: Evet herhalde. Yani bunun demokrasisi... doğru, işte Platon'da devletinde okuyoruz, Aristoteles'in Politika eserinde okuyoruz ya da işte o konuşmalarının toplandığı o kitaplarda okuyoruz vesaire. Ama köleler konuşamaz. Şimdi Aristoteles'e baktığında, Platon'a baktığında o anlı şanlı bütün bugünümüze etki eden o felsefeleriyle, yani toplum felsefeleriyle özellikle adaletmiş, politikaymış. Bunların dönemine baktığında, bunların döneminde pratikte aslında bir arama var o demokrasiyi. Ama pratikte böyle bir demokrasi yok.
0: Kadınlar nasıl hocam?
1: Yani kadınlar zaten yok yani ortada. Mesela Aristoteles'in çok hoş bir şey aktarayım sana, örnek aktarayım. Diyor ki bu bir kaderdir. Yani kimileri köle olarak doğar, kimileri efendi olarak doğar. Yani bu doğanın insanlara verdiği bir durumdur. Bunu fazla kurcalamak lazım diyor. Platon daha eskidir. O milattan önce 4. yüzyıl. O da diyor ki mesela tragedyada aktörler diyor tragedya sırasında köleyi oynamamalı diyor.
0: Aa, bunu bilmiyordum
1: çok
0: ya.
1: Çok diyor. Yani ayıp bir şeydir bu diyor. Ahlaksızca bir şeydir. Köle oynanacaksa köle oynasın
0: ben
1: diyor.
0: Ben tiyatro
1: yani.
0: Okulu mezunuyum. Evet. Siz bunu bilmiyorum.
1: Evet, devlet eserinde vardır bu yani. Yani böyle bir ortamda...
0: Utanç verici bir şey olarak yani.
1: Sen şimdi kalkıp da itiraz ediyorum diye bağırdığın zaman bu biraz orada sorgulanırdı. Yani sen kimsin de itiraz ediyorsun? Köleysen zaten buraya bile giremezsin.
0: Hocam bir de şu var. Şimdi mesela... Antik kente çıkarken sizinle onun muhabbetini yapmıştık. Aslında bu tür antik dünyaya en fazla zararı Bizanslılar veriyor. Burası da bir dönem 13. 14. yüzyılda Bizans hakimiyetine giriyor. Mesela şeyde antik kentte bir şapel kalıntısı var. Bir de mesela şurada gördüğünüz gibi şeyler var. bu kurşunları
1: tabii
0: alabilmek için Bizanslar tüm bunları kırmışlar, biliyor musunuz?
1: Yok şimdi etmişler. Tabii bütün yani bütün uygarlıklara kendisinden sonra gelen uygarlık zarar vermiştir bir kere, o kesin.
0: Günümüzde de bu şeyciler, yani antik, defineciler.
1: Mesela Helenistik dönem.

0: dönem tiyatrolarını bozan da Roma'dır. Çünkü Helenistik dönem tiyatrosu biraz antik dönemden aldığı mirasla daha tiyatro, daha gösteriyken birdenbire Roma gelir, orayı arena yapar. Evet. Yani hayvan dövüşlerinin yapıldığı, gladyatör dövüşleri şeylerinin, kavgalarının.
1: İçine sporu da katıyor yani.
0: Sporu da katıyor ve genişletiyor tiyatroyu.
1: Bunu Magnezya'da çok belirgin göreceğiz.
0: Genişletiyor. Niçin? Çünkü oraya mümkün olduğu kadar insan doldurması lazım.
1: Doğru.
0: Bir problemli bir imparatorluk ne yapar, problemli bir devlet? Ya futbol, ya 3F kuralı vardır biliyorsunuz. Fado, futbol, fiesta.
1: Kim
0: ya da Fatima. İşte o şeyle Salazar'la İspanya şeyi diktatörü Franco'nun ortak tasarladıkları bir formüldür bu. İşte bu maalesef böyle bir kaide. Birbirlerini yok ederek devam ediyorlar.
1: Akşam güneşi batırırken de burada böyle sizle çay eşliğinde sohbet
0: ediyoruz. Çay. Güneşi batırırken burada. Şahane olur. Yanında da kek yaparız.

0: Batı Stoa'dayız değil mi?
1: Doğu Stoa. Batı Stoa. Batı Stoa öbür İtalya'nın yanında önünden geçtiğimiz yerde.
2: Evet. Şimdi Doğu Stoa'nın önündeyiz. Yani aslında Agora Meydanı burası tabii. Hı-hı. Yani kentin merkezindeyiz şu an.
1: Kentin merkezi meselesinde işte aslında karşılaştığımız iyi oldu burada. Hemen böyle kısa bir soru daha sorayım istiyorum. Arif Müfit Mansel'e baktığımız zaman o Ege ve Yunan tarihi kitabına o diyor ki bu kentin de ismini kullanarak Bergama'da diyor bir hipodamus planı uygulanmıştı. Biliyoruz gene milattan önce 5. yüzyılda Miletoslu hipodamus bir ızgara plan icat etti.
2: Evet, ızgara plan sistemi kentler.
1: Ya da mesela daha önce kullanılmış bir takım planları, kent planlarını sistematize hale getirdi. Esaslı bir iş yaptı aslında ve modern kentin planı olarak hala kullanılan bir yöntem icat etti.
3: Birbirini
1: yani.
3: Birbirini paralel kesen caddeler mi? Evet. Bölüm bölüm oluşuyor
1: evet,
3: değil mi?
1: Evet ve adalar oluşturuluyor. Bu parseller. Adaların içine de parseller, binalar yerleştiriliyor. Yani kamu binaları bir tarafta, konutlar bir tarafta gibi. Hipodamus aslında biraz politikaya da bulaşıyor. Çünkü diyor ki orada kesimleri de, kentin kesimlerini de ayırmak lazım. İşte askerler bir tarafta, sanatkarlar derken yani zanaatkarlar bir tarafta, işte tüccarlar bir tarafta, şunlar bir tarafta, bunlar bir tarafta. Ki Aristoteles karşı çıkar buna. Bir polis böyle olmazlar. Yani bir kent böyle olmaz. Bu kesimlerin hepsinin birbirleriyle ilişkisi olması lazım. Bu başka bir konu. Şimdi benim sormak istediğim şu aslında. Mansel Hoca, Müfit Mansel Hoca diyor ki Bergama böyle kuruldu. Bu plana göre kuruldu. Evet. Assos da böyleydi. İşte Antakya'da da İskenderiye'de de görüyoruz bunu. Aygai de böyledir diyor. Şimdi gerçi tam olarak bilemiyoruz burada. Bütün kent ortada değil. Ama böyle bir ızgara plan var mı?
2: Şimdi tabii problem şu aslında. Hipodamik plan genellikle düz arazilerdeki kentlerde uygulanıyor. Hmm. İşte mesela Milet dediğin yer bir düz arazi. Helenistik dönemde Aygai inşa edilirken büyük ihtimalle Pergamonlu mimarlar ve şehir plancıları burada çalışıyor. Şimdi biz onun izlerini takip edebiliyoruz. Çünkü kentin kamu yapılarının yerleştirilme şekli, işte yelpazeye benzer açılmış konumu falan aslında birebir Bergama'ya benziyor.
3: Athena
2: i̇şte
3: tiyatro. Için aynı şey.
2: Evet yani tiyatronun konumu hemen üzerinde yer alan tapınak, işte hemen stoalar aynı konumda falan çok şeye benziyor, Bergama'ya benziyor.
3: Agora ve Doğu Stoa.
2: Evet, Agora binasına geldik yani.
3: Hocam şimdi Emre Hocam, öyle enteresan ki bütün görsellerde Aygai yazınca burası çıkıyor.
1: Burası, bunun bu kadar yüksek olmasının nedeni yukarıda şehir meydanıyla evet. ve Agora'yla birleşiyor olması.
3: Teras
1: yani bunun
3: olarak.
1: En üst katı Brutario'nun yanındaki
2: Batı Stoa'yla aynı seviyede.
1: Aynı seviyede oluyor. Doğru. Bir de aklıma şimdi şey geldi.

0: Yani stoa stoa deyince stoacılıklardır biliyorsun.
1: Tabii.
0: Yani. Stoacılık işte Kıbrıslı Zenon başlatıyor. Onun da ismi gene bu duvarlardan geliyor. Yani tabii. Onun da okulu Atina'da işte üstü kapalı, önünde açık bir şey, alan meydanlık olan sütunlu bir yermiş.
2: Ben bunu bilmiyordum.
0: Evet, oradan da bu stoacılık felsefi akımı ortaya çıkıyor. Okulun şekli yüzünden yani.
1: Şimdi zaten mantık şu aslında, şöyle düşüneceğiz. Agora dediğimizde kentin merkezi, kent meydanı. Yani insanların toplandığı yer burası, hayat burada geçiyor. İnsanlar burada felsefe de yapıyor, politika da yapıyor, günlük hayat burada geçiyor. İşte o stoa felsefesi, işte mesela filozoflar toplanıyorlar. İşte o sohbetler sırasında bir felsefe akımı ortaya çıkıyor. İşte o stoa felsefesi.
0: Tabii tabii, Aristoteles'in filan o Kıbrıs'ta, şey Kıbrıs diyorum, Asos'ta filan verdiği dersler hep stoa mantığıyla, tabii. Sokakta yani.
1: Tabii, evet, tabii, doğru. Evet.
3: Makellum'dayız. Makellum bir havuz. Bu havuzun içi su dolu. Aşağıda biliyorsunuz koca çay. Antik çağdaki adı Picitus. Picitus çayından tutulan balıklar buradaki havuzun içerisine atılıyor. Ve burada insanlar Agora'ya alışveriş yapmaya geldiklerinde bu balıkları alıyorlar. Şöyle bir şey de düşündüm. Ne derece mantıklı. Şimdi onu hocalarıma da danışacağım. Aygay adını keçiden alıyordu. Canlı keçiler kesiliyor. Kesildikten sonra haliyle buzdolabı ve soğutucu olmadığı için bu suyun içerisine o balıklarla birlikte atılıyor. Hocam olur mu böyle bir şey?
4: Tabii ki olmaz. Özgür. Şimdi eti suyun içinde saklamak mümkün değil ama dediğin gibi burası büyük ihtimalle su tutan bir yer. Neden biliyoruz bunu? Bak dikkat edersen zemin kireç, yani bu taşlar kirece batırılmış. Bu ne demek? Suyun sızdırmazlığını sağlamaya çalışıyor.
3: Yani hep su vardı.
4: Evet
3: içinde.
4: Su vardı. Bak şurada iki tane delik göreceksin. Bir tanesi temiz suyun girdiği, bir tanesi de kirli suyun çıktığı yerler var. Demek ki burada su biriktiriliyor.
3: Aşağıya bakalım aşağı terasta ne
4: var? O teraslardan aşağıda koca çayı güzel bir şekilde görebiliriz. Güzel bir manzara var.
3: Manzara seyredelim.
4: İsterseniz geçelim. Bize.

0: Bir antik kentte beni en çok heyecanlandıran yerdeyim hocam. Meslek itibariyle. Tiyatrocuyum ya ben.
1: Evet.
0: Ve antik kentin tiyatrosunun içerisine giden vomitoryumda.
1: Ben tonoz diye biliyordum bunları.
0: Ukalalık yapayım size. Evet, vomitoryum. Ben de buranın kazı başkan yardımcısı Yusuf Hoca'dan öğrendim. Vomitoryum yani tiyatro binasının içerisine giden tonozlu yapı. Roma tiyatrolarında özellikle böyle vomitoryumdan geçiş oluyor. Geçiş olduktan sonra mesela şöyle bazı kaynaklarda şöyle şeyler de yazıyor. Tiyatrolar salt tiyatro seyredilebilecek mekan da değil. Gün içerisinde kendinizi dinlendirmek istediğinizde karşıdaki o ovaya, vadiye, işte akarsuyun sesine veya doğal güzelliğe kendinizi bırakabiliyorsunuz.

0: Bak bunlar 3 tane alt alta kemer. Değil mi? Demek ki bunu aşağıya doğru vermek için bu tonozu yöneltmek için böyle kademeli yapmışlar. Evet.
1: Şimdi orijinalinde herhalde teras olduğu için bu kapalıydı.
0: Kapalı. Böyle dümdüz geliyor bu, evet. Ve tiyatroya doğru açılıyor.
1: Açılıyor. Buradan tiyatroya doğru açılıyor. Hemen karşıda gördüğümüz yer tiyatronun
0: sahnesi. Böyle bir yamaç var.
1: Önünde bir orkestra çukuru diye tabir ettiğimiz prosenyum var.
0: Evet, galiba. O bayağı ilerliyor içeri doğru.
1: Bu yamaca doğru da tiyatro böyle genişliyor.
0: Genişliyor.
1: Ama bu söylemiş ol, yani içinden çıktığımız bu vomitorium sadece Roma tiyatrosunda mevcut.
0: Tabii tabii.
1: Evet.
0: Yani gördüğümüz şey o şu,
1: evet,
0: anda.
1: Helenistik dönemde bu yoktu sanırım. Hele ki bir de bunun üstünde böyle teras olduğu düşünülüp kapalıysa, ya bir de bu böyle basamaklarla aşağıya doğru indiğinde gerçekten mekana, hani ilk girdiğiniz anda sizi büyüleyebilecek bir güzellik sunuyor. Batı Anadolu'da böyle yamaca yaslıyor işte. Yamaca yaslıyor ki sahneden herhangi bir oyun oynandığında oyuncu veya oyuncular bağırdığında ki böyle ses akustik bir biçimde kendilerine gelsin diye, ya da bütün sahneye aynı anda yayılsın.
0: Tabii
1: diye.
0: Bütün antik tiyatrolardan başlayarak Helenistik, Roma hepsi aynı sistem. Bir yamaç bulunuyor, evet. Ve oraya yaslanıyor tiyatro.
1: Kazılırsa önümüzdeki yıllarda görebilme imkanı bulacağız.
0: O zaman göreceğiz, evet.
1: Buyurun.

0: Aiolis'te bir dağ kentine veda vakti geldi hocam.
1: Böyle yerleri görmek başka bir duygusallık. Yani deniz, güneş, kum falan çok güzel. İşte macera da hoş bir duygu. Ama bir de buradaki o çalışmalar, burada o yaşamı yeniden hayal etmek, özel bir takım durumlara yeniden tanık olmak, o başka bir duygu.
0: Evet.
1: Belki işte öyle insanların daha çok ilgisini çekebileceği bir yer burası.
0: Pergamon'un arka bahçesi Aygai'ye veda vakti.
1: Evet.
0: Bizim rotamız başka bir yer.
1: Şimdi yeni bir yer gerekiyor.
0: Peki, buyurun. Yolcu yolunda gerek.

0: Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru'da ile karşınızdayız. Her zamanki gibi 4 yarışmacımızla birlikteyiz. Ki ikisi bugün aramıza katıldı. Kaan Bey ve Şeyma Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Kaan Bey, sizi tanıyalım önce.
1: Merhaba Ersin Bey, ben Ziver Kankaran. 1988 İstanbul doğumluyum. Aslen Tekirdağlıyım. Lojistik sektöründeyim. İşletme okudum. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Çok heyecanlıyım.
0: Farkındayım.
1: Evden hiçbir farkı yokmuş.
0: Öyle mi?
1: Evde de heyecanlıydım, burada da heyecanlıyım. Hiçbir şey değişmedi.
0: Bakalım puan anlamında performansa nasıl yansıyacak? Evdeki başarınız ne durumdaydı?
1: Başarılı olduğum için evde.
0: O yüzden başvurdum.
1: Evet, eşimle beraber izlerken eşim kendisi başvurdu. Benden gizli şekilde. Bana çok büyük bir sürpriz oldu. Ben de koşa koşa geldim ve yarışmaya katıldım.
0: İyi ki geldiniz.
1: Çok teşekkürler.
0: Şeyma Hanım, siz de hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim, hoş buldum.
0: Sizi tanıyalım.
2: Ben Şeyma, 21 yaşındayım. Öğrenciyim, aynı zamanda da yarı zamanlı olarak özel bir bankada çalışıyorum. Bu şekilde burada olmaktan çok mutluyum şu anda.
0: Nerede öğrencisiniz?
2: Kocaeli Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı okuyorum.
0: Hedef?
2: Çok belirsiz hedef. Bence belli olmamalı hedef.
0: Öyle mi? Bir hayaliniz yok mu peki?
2: Çok değişkenlik gösteriyor kendimi tanıdıkça.
0: Kendinizi tanıdıkça. Evet. Daha yol uzun.
2: Evet.
0: Şimdi tanıdığınızı zannedip daha sonra hiç tanıyamamışım kendimi diyebilirsiniz.
2: Evet.
0: Peki, iyi ki geldiniz siz de.
2: Teşekkürler.
0: Sevgi Hanım, bugün yer değişikliği olmuş.
3: Evet. İkinciliğe oynuyorum.
0: İkinciliğe?
3: Evet. Hedefi büyük tutmuyorum ki sonra üzülüyorum.
0: Ama biliyorsunuz dün de ikincilik hedefinde olan bir yarışmacımız vardı.
3: Evet.
0: Sessiz sedasız gitti.
3: Gitti vallahi. Ama olsun.
0: Ebru Hanım, bugün nasılsınız?
4: Bugün harikayım. Vallahi son andaki U dönüşlerimle beraber.
0: Hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı. Cevap sorunun içinde puan değeri 2000. Ve son etap akıl oyunu etabı, bu kez 3000 puan değerinde. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Ve finalde de 5000 TL ödülümüz var. En fazla puan alan yarışmacımızla birebir yarışacak.

0: Yapacağız burada. 20 saniye süreniz var. Bana sorunuz yoksa eğer başlayalım mı?
1: Başlayalım. Teşekkürler, başlayalım. Teşekkür.
0: O halde cevap soruda başlıyor. Her zamanki gibi bilgi etabıyla başlıyoruz. İşte ilk sorumuzun konu başlığı.

0: Oyun dünyasında bir yolculuğa çıkacağız şimdi. En eski oyunlardan biridir. Üçgen şeklinde dizilen 10 adet lobutun tamamını bir top yardımıyla düşürmeye çalışılan bir oyundur. 7'den 70'e herkesin oynayabileceği bir salon oyunudur. Set içerisinde 10 adet oyun bulunur ve bu oyunlarda her oyuncuya 2 atış hakkı verilir. 10 oyunluk setin sonunda en yüksek puanı alan oyunun galibi olur. Oyun hattının uzunluğu 18.288 metredir. Bu uzunluk hattın başındaki faul çizgisinden ilk lobutun olduğu yere kadarki yatay mesafedir. Strike, spare, split, frame bu oyunda kullanılan bazı özel terimlerdir. İlk sorumuz gelsin. Verilen bilgilere göre anlatılan oyunun adı nedir? Süreniz başladı. Ekranları başındaki izleyicilerimiz görüntülerden bu oyunun ne olduğunu anında bulabilmişlerdir ama yarışmacılarımız o görüntüleri görmüyor ve yüzlerindeki endişeyi buradan görüyorum daha yolun başındayken. Buyurun cevaplarınız lütfen. Ebru Hanım.
1: Bowling.
0: Sevgi Hanım.
2: Bowling.
3: Bowling.
0: Kaan Bey'in cevabı bowling. Şeyma Hanım.
4: Cevap veremedim. Aklıma gelmedi. Sanırım heyecandan oldu. Aklıma gelmedi.
0: Peki diğer yarışmacılarımız bowling deyince aklınıza bir şey geldi mi?
4: Evet.
0: Doğru mantıklı. Cevap bowling mi?
4: Doğru, evet mantıklı.
0: Öyle
4: aklıma
0: mi?
4: Aklıma gelmedi ama.
0: O halde cevabı görelim. Doğru cevap bowling olacaktı. Üç yarışmacımız puanlarla başlıyor. Ben soruyu okuyunca hepinizin yüzünde bir endişe vardı. Dedim ki eyvah hiçbirisi herhalde bilemeyecek.
1: İlk bilardo
0: taktik
1: mu?
0: Taktik mi bu?
2: Ben de bilardo diye bir an başladınız evet. Gibi geldi.
1: Aynen.
2: Ama bowling.
3: Ben 9 taş diye düşündüm ilk girdiğinizde. Sonradan yavaş yavaş bowling olduğunu anladım. Ama yine de yanlış yapmamak için.
0: O zaman endişe doğruymuş yani.
3: Evet.
0: Kafanız
3: doğru.
0: Bir karışmış.
1: Aynen. Aynen.
0: Peki daha çok karıştıracağım merak etmeyin. İkinci sorumuza geçiyoruz.
5: Tadilat var herhalde.
6: Pek tadilat denemez.
5: Hayrola?
6: Geçen gün buradaydı. Ağaç uçun ağacını kesecekken gördü beni. Sen hayatında hiç böyle bir ağaç yetiştirdin mi ki onu kesmek istiyorsun? Ağaç kalsın. Köşkü öte yana taşıyalım dedi.
0: Bu reklam filmi de son dönemde çok çok etkili olmuştu hatırlayacaksınız. Ve bakalım detaylarda ne var? Atatürk bir gün çiftliğe gittiğinde köşkün hemen yanındaki ulu çınar ağacının dallarını kesmeye çalışan bir bahçıvanla karşılaşır. Bahçıvanı yanına çağırarak bunun nedenini sorar. Aldığı cevaptan tatmin olmayan Atatürk, düşünülmesi bile imkansız olan bir emir verir. Ağaç kesilmeyecek, bina kaydırılacak. 8 Ağustos 1930 tarihinde önce bina çevresindeki toprak büyük bir dikkatle kazılıp yapının temel seviyesine inilir. İstanbul'dan getirilen tramvay rayları döşenir. Bu olağanüstü ve riskli iş 10 Ağustos 1930 tarihinde tamamlanır ve Ulu Çınar Ağacı da kesilmekten kurtulur. O günden beri köşkün adı Yürüyen Köşk olarak kalmıştır. Sorumuz gelsin. Yürüyen Köşk hangi ilimizde yer almaktadır? Süreniz başladı.

0: 15 saniye. Sevgi Hanım çok kararsız kaldı. Sevgi Hanım.
1: Kapatamadım da. Kapattım. Yetişemedim.
0: Sevgi Hanım bir yandan konuşuyorsunuz, bir yandan yazıyorsunuz.
1: Çok pardon.
0: Yazıyorsunuz, siliyorsunuz, tekrar
1: kendimle
0: konuşuyorsunuz.
1: Kendimle kavga ediyorum çünkü.
0: Hep böyle misiniz peki?
1: Evet.
0: Evde de böyle misiniz?
1: Böyleyim.
0: Eyvah eyvah.
1: 9 aylık kızımla bile kavga edebiliyorum ben. Bir şeye kızınca.
0: Hayda.
1: Söylene söylene. Kendime kızıyorum tabii de. Ama böyle demek ki de şarkı.
0: Size en çok ne mutlu eder peki?
1: Şu anda mesela bu soruları bilmek çok mutlu ederdi ama evet tatlı olabilir.
0: En çok ne kızdırır?
1: Ay bilemedim şimdi çok şey kızdırır.
0: Yani. Cevabı bilemeyince.
1: Aynen. Yani şu ortamda bilemeyince aynen.
0: Peki cevaplarınızı göreyim lütfen.
1: Ay
0: buyurun.
1: Evet ya hiç.
0: Ebru Hanım.
2: Bursa dedim ben. İzlemedim açıkçası reklamı hiç. Bilmiyordum eşimin memleketini yazdım o yüzden.
0: Peki. Sevgi Hanım.
1: Ya ben de izledim ama hiç hatırlayamadığım için yani yanlış cevap vermekten...
0: Bir şey
1: hiç...
0: yazdınız ama siz önce
1: ya
0: yazmadınız mı?
1: İzmir yazmak istedim. İçime birden İzmir gibi doğdu ama bilmiyorum o yüzden iptal
0: sonra
1: sildim. Aynen
0: vazgeçtiniz.
1: Vazgeçtim.
0: Peki Kaan Bey.
3: Ankara dedim. Reklamı da çok iyi biliyorum aslında. Bir bankanın reklamı.
1: Evet.
3: Önce İstanbul diye düşündüm. Sonra İzmir aklıma geldi. İstanbul'dan getirilen tramvaylar deyince İstanbul olmayacağını düşündüm. O yüzden Ankara yazmak istedim.
0: Siz başkente gittiniz. Şeyma Hanım nereye gitmiş?
4: Ben Yalova dedim. Zihnimde bir yerlerde öyle olduğu kalmış o sebeple.
0: Peki farklı farklı iller var şu anda karşımda. Bir tane de cevap yok. Baştan söyleyeyim. Çarpı 2 geliyor. Çarpı 2'nin anlamı nedir biliyor musunuz? 2000 puan demek. 2000 puan kime gidiyor? Buyurun doğru cevabı görelim. Yalova doğru cevap olacaktı Şeyma Hanım. Güzel. Peki. Üçüncü soruya gidiyoruz o halde.
5: Yavrularım, ben ormana gidiyorum. Sakın kimseye kapıyı açmayın.
6: Yavrularım, kapıyı açın bakayım. Anneniz geldi. Hepinize ormandan yiyecekler getirdim.
7: Sana kapıyı açmayız.
8: Annemizin ayakları seninkiler gibi siyah değil, beyazdır. Sen kurtsun.
0: Masallar dünyasındayız. La Fontaine masalları adını ünlü Fransız yazarı Jean La Fontaine'den alır. La Fontaine ilginç hayvan ve doğa betimlemeleriyle yaptığı öyküleri olan fabllarla ün kazandı. Ünlü yazarın en sık bahsettiği hayvanlar aslan, kurt, eşek ve horozdur. Dilimize çevrilmiş birçok yapıt arasında Ağustos böceği ile karınca, tavşan ile kaplumbağa ve kurt ile kuzu en ünlülerindendir. La Fontaine gençliğinde bir gün akşam yemeğe gelmez. Nerede olduğu sorulduğunda bir karıncanın cenaze töreninde olduğunu söyler. Ölen bir karıncanın diğerleri tarafından nasıl götürüldüğünü merak etmiş, karıncaları bahçenin bir köşesine, oradan da yuvalarına kadar takip ettiğini söylemiştir. Masalları toplam olarak 238 adet olup 12 kitapta toplanmıştır. Sorumuz gelsin. La Fontaine'in ünlü masallarının birinde tilkiyle birlikte hangi hayvanın öyküsü anlatılmaktadır? Süreniz başladı.

0: son saniyeler artık. Herhalde bahsettiğim birçok masalla ilgili bilgi sahibisiniz diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Değil mi? Ağustos böceği ile karınca bunlardan bir tanesi. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Ebru Hanım.
2: Kuzu dedim.
0: Tilki ile kuzu dediniz.
2: Evet. Emin olmamakla birlikte.
0: Sevgi Hanım.
3: Ben de kuzu dedim.
0: Kuzu dediniz. Kaan Bey.
1: Maymun dedim, hiç aklıma gelmedi. Maymun olduğunu da düşünmüyorum ama maymun yazmak istedim, içimden öyle geldi. Kuzu olduğunu da düşünmüyorum ama.
0: Kuzu da değil, maymun da değil diyorsunuz. Evet. Şeyma Hanım sizce?
2: Karga dedim.
1: Evet, karga.
0: Ben de siz karga bambaşka. Dedim.

0: Başka bir hayvan ismi yazmışsınız.
1: Tilkiyle kargayı hatırlıyor gibiyim.
2: Evet doğru.
0: Nasıldır
2: doğru.
0: O?
1: Yok sadece başlık olarak. Şu an içerik olarak hatırlıyorum.
3: Şarkı söyletmeye falan mı çalışıyordu? Öyle bir şeydi galiba.
0: Ne yapıyordu?
3: Peynir ağzından düşürmeye falan çalışıyordu. Evet. Öyle bir şeydi galiba.
0: Tilki neredeydi? Karganın.
2: Yerdeydi. Kargada ağaçtaydı.
3: Kargada ağaçtaydı.
0: Evet. Maymun orada değildi herhalde.
2: Maalesef değildi.
0: Maymun
2: keşke olsaydı.
3: Kuzu da orada otluyordu herhalde. Kuzular da otluyordu.
0: Kuzu kuzular, onlar da kurtlar. Başka taraftan izliyorlar.
2: Kurtla beraberler.
0: Evet.
3: Ben çok
0: güzel. Kuzu kuzu, yani. Yan yana gelince şarkıyı da hatırlamış olduk böylelikle. Peki, doğru cevaba gidelim. Tabii ki karga olacaktı Şeyma Hanım. İkidir üst üste. Tebrikler. 4000 puan oldu. Diğer yarışmacılarımız henüz 350 puandalar. Daha yarışmanın başında arayı açtınız. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Ve ilk etabın son sorusu gelecek şimdi.
4: Kaderimizi siz yazarsınız. Siz silersiniz. Siz belirlersiniz. Nasıl isterseniz.
5: İki mantı, iki çiğ börek, iki kola, 35 milyon 500 bin lira.
6: Ne?
5: Tamam. 500'ünü almayalım. Yuvarlak hesap 35 olsun.
0: Nostaljik diziler konu başlığımız. 1986-1988 yıllar arasında önce TRT 1, sonra TRT 2'de yayınlanan komedi ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Perhan Kutman'la Şevket Altun paylaştığı dizi toplam 74 bölüm sürdü. Çekimleri İstanbul'un Kuzguncuk semtinde yapılan ünlü dizi aynı mahallede yaşayan farklı insanların hikayelerini anlatıyordu. Dizide Ercan Yazgan, Cihat Tamer ve Tulu Çizgen gibi çok önemli oyuncular da yer aldı. Dizi yayınlandığı dönemde büyük ilgi gördü ve Türk televizyon tarihinin kült dizileri arasına girdi. Sorumuz gelsin. 1986-1988 yılları arası yayınlanan, başrollerini Perhan Kutman ve Şevket Altun paylaştığı bu ünlü dizinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Tarihler biraz sizler için eski olabilir. 80'li yıllara götürdük sizi ama ben cevaplara iyi bir şekilde yansıyacağını düşünüyorum. Öyle umut ediyorum. Görelim lütfen. Ben öyle deyince Ebru Hanım zaten.
1: Çok iyi yansıdı.
0: Aklınıza hiç gelmedi mi?
1: Hiç gelmedi yani.
0: Hiçbir dizi ismi gelmedi mi peki?
1: Şöyle ilk Ekmek Teknesi geldi ama onda da Türkan Şoray oynuyordu.
2: Yok, yok. Hayır. Doğru Ekmek Teknesi farklı bir kanaldaydı zaten.
1: Yani yok
0: ya. ATV'deydi Ekmek evet. Teknesi.
1: O geldi bir hani. Onda da onun oynadığı Perihan Kutman'ı hatırlayamadım zaten. Boş bıraktım.
0: Peki Sevgi Hanım?
3: Perihan abla.
0: Perihan abla dediniz.
3: Evet.
0: Kaan Bey?
2: Ben Perihan dedim. Tam hatırlayamadım. Kalp yapmamın nedeni de annemin ismi. Peri.
3: Sevgiler anne.
2: Ona gönderme yaptım ama herhalde Perihan abla diye hatırlıyorum ben de.
0: Buradan selam ve saygılarımızı iletelim. Ellerinden öpüyoruz.
2: Çok teşekkürler.
0: Soyadı?
2: Karan. Peki. Peri Karan.
0: Perihan olarak yazdınız. Devamını getiremediniz.
2: Evet.
0: Şeyma Hanım?
4: Ben de Perihan abla dedim. Aslında yaşım yetmiyor bu diziye. 2000 doğumluyum ben. Ama sanki annem izlerken yine bir yerlerden kalmış gibi. Bunu da bu şekilde hatırladım. Doğruysa şayet.
0: O zaman doğru cevabı görelim. Etabı da bitirmiş olalım böylelikle. Perihan abla doğru olacaktı tabii ki. Ve Şeyma Hanım'la Sevgi Hanım puanları bölüşüyorlar. Birinci sıradasınız. İlk etabı muazzam geçtiniz. İkinci sıradasınız Sevgi Hanım. Hedeflediğiniz yer orasıydı. Orada kalmayı da arzu ediyor musunuz?
3: Yok.
0: Bire çıkarım belki diyorsunuz.
3: İnşallah.
0: Kaan Bey. 350 puanınız var.
2: İkinci etapla beraber inşallah yükselişe geçeceğim.
0: İnşallah. İddia var mı Ebru Hanım? 350 puanınız var ama.
1: Yani sonradan açılıyorum. İddialıyım bakalım inşallah.
0: Peki. Önümüzde şimdi yeni bir etap var. Dikkat etaba başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda dikkat etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. Ve işte 5. sorumuzun konu başlığı geliyor.

Spor iyidir ama bazı sporlar vardır ki son derece ilginçtir. İşte örnekler. Buzkaşi, Kırgızistan ve Afganistan'ın geleneksel sporlarından biridir. Polo sporuna benzer. Zorbing, Yeni Zelanda'da 2000 yılında ortaya çıktı. Dev bir plastik topun içine giren bir ya da iki kişi bir yamaçtan aşağı bırakılarak yuvarlanıyor. Peynir yuvarlama her yıl İngiltere'de düzenlenen festivalde yapılan bir spordur. Yüzlerce kişi bir yokuştan aşağı yuvarlanan silindir bir peyniri yakalamaya çalışır. Eş taşıma, Finlandiya'da ortaya çıkan sporda erkekler eşlerini sırtlarında taşır. Engellerle dolu koşu parkurunu ilk tamamlayan da oyunu kazanır. Fil polosu, at polosuna benzeyen bir oyundur. Nepal, Hindistan ve Tayland'da oldukça popülerdir. Sorumuz gelsin. Zorbing sporu ilk olarak hangi ülkede ortaya çıkmıştır? Süreniz başladı.

0: 2000 puan değerindeki ilk sorumuz ve cevaplar lütfen. Ebru Hanım.
1: Yeni Zelanda.
0: Sevgi Hanım.
2: Finlandiya.
0: Finlandiya. Pek bir mutsuz söyledik.
2: Evet. Yine çok hiç emin değilim.
3: Yeni Zelanda.
0: Ve Şeyma Hanım.
1: Yeni Zelanda.
0: Peki doğru cevabı gidelim o halde. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Zorbing Yeni Zelanda'da 2000 yılında ortaya çıktı. Cevap soruda. Yeni Zelanda doğru cevaptı.
4: Dikkat, dikkat dedim. Konuşan polis akademisinden komutan Eric Lazar. Şunu bak.

Evet, yeni sorumuzun detayları. Polis Akademisi filmi 80'ler boyunca neredeyse her yıl çekilmiş dizi filme benzer ve sevilen komedi filmidir. 10 yıllık süre içerisinde 7 farklı film çekildi. Serinin ilk filmi 1984 Polis Okulu'dur. 1994'te Görev Moskova serinin son filmidir. Film, uyumsuz ve aykırı karakterler tarafından oluşan polis ekibinin beklenmedik başarısı şeklinde özetlenebilir. Film, Türk seyircisi tarafından çok beğenilince 2015'te yerli kopyası çekildi. Bu filmde başrolü Mehmet Ali Erbil oynadı. Sorumuz gelsin. Polis Akademisi film serisi kaç sinema filminden oluşur? Süreniz başladı.

0: Sevgi Hanım 3, 2. Yine oralarda böyle bir hafif şiddetli.
1: Yine son anda değiştirdiğim rol çıkarsa çok kızacağım kendime.
0: Ama yazabildiniz herhalde.
1: Yazdım.
0: Son anda. Peki. Görelim cevaplarınızı. Ebru Hanım.
2: 7 dedim.
0: Sevgi Hanım.
1: 7.
0: Kaan Bey.
3: 7.
0: Ve Şeyma Hanım.
2: 7.
0: Şeyma Hanım yine 80'lere 90'lara götürdük ama izlediniz mi bu filmi?
2: Hayır, izlemedim.
0: Polis Akademisi.
2: İzlemedim. Dizi filmlerle aram genel olarak iyi değil o sebeple.
0: Peki Kaan Bey.
3: İzledim Hightower. Bayağı bir benim ilgimi çekerdi.
0: Ebru Hanım.
2: Ya izledim ama hani şu isim olarak söyleyemem o 7 serisi.
0: Peki o zaman ben ne demişim? Doğru cevabı görelim. Cevap soruda. 10 yıllık süre içerisinde 7 farklı film çekildi. Cevap soruda. Doğru cevap 7 olacaktı.

1802'de doğdu. Annesinin ölümüyle sefaletin eşiğine gelen yazar, bu durumdan kraliyet yanlısı şiirleriyle kurtuldu. 1831'de Notre Dame'ın Kamburu isimli ilk romanını yayınladı. Romantizm akımının en güçlü beyni olarak nitelendirildi. 1843'te çok sevdiği kızının kazayla boğularak ölmesi üzerine 9 yıl hiç eser vermedi. 1862'de başyapıtı Sefiller yayınlandı. Romanın ilk baskısı o tarihlerde Paris'te 4 saat içinde satılarak rekor kırdı. Bunu 1866'da Deniz İşçileri ve 1869'da Günen Adam gibi önemli romanları izledi. 1874'te son romanı 93 İhtilali'ni yayınladı. 83 yaşında da hayata veda etti. Sorumuz gelsin. Victor Hugo'nun 1866'da yazdığı romanının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Ebru Hanım.
1: Sefiller.
0: Sevgi Hanım.
1: Ben ismi doğru hatırlıyor muyum bilmiyorum ama deniz işçileri dedim.
0: Deniz işçileri dediniz. Kaan Bey.
2: Ben de sefiller dedim.
0: Ve Şeyma Hanım.
3: Sefiller dedim.
0: Öyle olduğuna inanıyor musunuz? O yüzden mi sefiller diye yazdınız? Yoksa Victor Hugo deyince akla gelen ilk eser sefiller olduğu için mi? Hani boş bırakmayalım da bari sefiller diye yazalım. Ha, ne diyorsunuz Ebru Hanım, öyle mi?
3: Şimdi Notre Dame'ın Kamburnu şu an okuyorum. Tarihini o yüzden aklımda tuttum. 31 yılıydı 1831. O yüzden bir de sefilleri duydum.
0: Sonrasını?
3: Şansımı sefillere denedim o yüzden.
0: Kaan Bey siz peki?
2: Ben çok tarihlere gittim. Kızının kaybetmesine, 9 sene yazamamasına gittim. Sefiller, deniz işçileri, Notre Dame'ın Kamburu hepsini hatırlıyorum ama tarihler kesinlikle karıştı. Hangisi peki, hangisi tarihte bilmiyorum yani.
0: Sevgi Hanım siz deniz işçileri yazdınız ama emin değilsiniz herhalde.
1: Evet çok emin değilim yani. Bilmiyorum ismi doğru hatırlıyor muyum?
0: Evet. O zaman yüzünüzü güldürme zamanı.
1: İnşallah. Çok mutlu olurum.
0: Doğru cevabı görelim. Acaba evet, ben ne demişim? Cevap soruda. 1862'de başyapıtı Sefiller yayınlandı. Romanın ilk baskısı o tarihlerde Paris'te 4 saat içinde satılarak rekor kırdı. Bunu 1866'da Deniz İşçileri ve 1869'da Günel Adam gibi önemli romanları izledi. Cevap soruda. Deniz İşçileri doğru cevaptı ve Sevgi Hanım'ı alkışlayalım lütfen. Çünkü tek başına doğru cevabı bildi. Şu anda istediğiniz yerdesiniz. İkinci sıra.
1: Ay, süper, tamam. Şimdi sonraki hedefime odaklanabilirim.
0: Yedinci soru ve sekizinci soruyla beraber ikinci etabı bitirmiş olacağız. Yani 2000 puan değerindeki son sorumuz geliyor. Önce konu başlığına bakalım. Osmanlı'da eğitim kurumları, beni dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Osmanlı Devleti'nde askeri ve mülki alanlardaki alt kadrolara eleman yetiştirmek için farklı eğitim kurumları tesis edilmiştir. Mektebi Tıbbiye-i Şahane, Sultan II. Abdülhamit Han tarafından yaptırılmıştır. Osmanlı tarihindeki ilk tıp okuludur. Mektebi Mülkiye, sivil yönetici yetiştirmek için kurulan bir mekteptir. Darül Kura, Kur'an-ı Kerim'i okuma ve hafızlık eğitimi verilen yerdir. Medreseler bünyesinde tesis edilmiştir. Darül Muallimat, ilk ve orta öğretim kız okullarına kadın öğretmen yetiştirmek üzere kurulmuştur. Musikai Hümayun, musiki kurumlarını bünyesinde barındıran bir eğitim kurumudur. Sorumuz gelsin. Osmanlı Devleti'nde sivil yönetici yetiştirmek için kurulan mektep hangisidir? Süreniz başladı.

0: İkinci etabı bitiriyoruz. Bakalım nasıl bitireceğiz? Cevaplarınız lütfen. Ebru Hanım.
1: Mektebi Mülkiye.
0: Sevgi Hanım.
2: Hatırlayamadım, o yüzden kaldım mektebi de.
0: Sadece mektebi yazdınız.
2: Evet, hatırlayamadım çünkü.
0: Kaan Bey.
3: Maalesef hatırlayamadım.
0: Ha, orada maalesef mi yazıyor?
3: Evet.
0: Ve Şeyma Hanım.
4: Hatırlayamadım.
0: Hatırlayamadınız. İlk defa duyduğunuz var mı? Yoksa daha önceden duymuş muydunuz bahsetmiş olduğum bu?
4: Darül Kura duymadım.
2: Ben duymadım.
3: Ben sadece Darül Kura'yı duymuştum.
4: Duymuştum ben.
0: Acaba doğru cevap ne? Sekizinci sorumuzda ben ne demişim? Cevap soruda. Mektebi Mülkiye, sivil yönetici yetiştirmek için kurulan bir mekteptir. Cevap soruda. Mektebi Mülkiye Ebru Hanım'a böylelikle 4000 puan kazandırıyor. Alkışlıyoruz. Puanlar bir anda arttı. Bir tek Kaan Bey siz kaldınız şu anda, onu söyleyeyim.
3: Maalesef.
0: Yani teker teker çünkü...
3: 700'de kaldım galiba.
0: Çift çift gittiler. Ve hemen puan durumunu da böylelikle hatırlamış olayım. Şeyma Hanım, 5700 puanda birinci sıradasınız. İkinci sıraya geldiniz Ebru Hanım. 5550 puanınız bulunmakta. Sevgi Hanım, 5350 puanla üçüncü sıradasınız. Ve Kaan Bey, 1550 puanınız var şu anda. İlk iki etap iyi geçmedi sizin için.
3: Çok kötü geçti.
0: Bugünkü yarışmanın özelliğini bir kez daha hatırlatayım. Bir yarışmacımızla finalde olacağız. Diğer üç yarışmacımıza da veda edeceğiz. Bu yüzden üçüncü etap her biriniz için çok daha kıymetli ve önemli. Üçüncü etaba geçiyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Final öncesi artık önümüzde 4 soru var. Akıl oyunu etabında her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. İşte yeni sorumuz. Tavla terimleri. Bakalım kimlerin tavlayla arası iyi. Tavla özel bir platform üzerinde 2 zarve, 15 siyah, 15 beyaz taşla oynanan 2 kişilik bir oyundur. Tavlada usta oyuncular bir gelenek biçiminde zar kombinasyonlarının Farsçadan Türkçe'ye geçen isimlerini kullanırlar. Birin karşılığı Farsça'da yektir. Zardaki sayılar sırasıyla 1 yek, 2 dü, 3 se, 4 car, 5 penç ve 6 şeş olarak isimlendirilir. Tavla dünyadaki en eski oyunlardan biridir. Tarihi M.Ö. 3000 yıllarına dayanır. Osmanlı'nın yükseliş döneminde tavla çok büyük bir önem taşımaya başlamıştı. Sorumuz gelsin. Tavlada pencüse gelen zarın toplamı kaçtır? Süreniz başladı.

0: Kimlerin arası iyi tavlayla? Şeyma Hanım, kafa salladınız hemen.
1: İyi değil yani, bilmiyorum.
0: Dalla oynamayı bilmiyorsunuz.
1: Bilmiyorum.
0: Kaan Bey?
2: Biliyorum ama çok öyle düşkün değilim.
0: Usta değilim diyorsunuz.
2: Evet.
0: Sevgi Hanım?
3: Bilmiyorum.
0: Hiç ilginiz yok mu?
3: Ya severim aslında. Eşim çok iyi oynar. Çok istedim öğretsin. Ama öğretemedi. Sıkıldı ben anlayamayınca. Ben de öğrenemedim. Aslında çok seviyorum. Yapamadım, başaramadım. Ha, o da pes değil, etti.
0: Siz değil, eşiniz sıkıldı.
3: Evet.
0: Yeter artık dedi ya.
3: Evet. Ya o çok iyi oynadığı için benim de aynı performansı sergilememi istedi ama olmadı tabii.
0: Bakın, bu sadece eşinize has bir özellik değil. Eğer herhangi bir şeyde çok iyiseniz ve çok fazla bilgi sahibi olmayan, hatta hiçbir şeyi bilmeyen birisine karşı bir sabır eşiği vardır Sevgi Hanım.
3: Doğru.
0: Belirli bir noktada sabredersiniz, edersiniz, edersiniz, belirli bir noktadan sonra yeter kardeşim ya. Öğrenmeyeceksen öğrenme.
3: Mesajı aldım.
0: O yüzden sadece eşinizde olan bir şey değil.

0: bu.
1: Tamam.
0: Ebru Hanım sizin?
2: Benim iyi, ben severim. Tabii isim olarak hani kapı falan bilmiyorum ama evimizde de var, hatta eşimle oynuyoruz arada. Bu şekilde.
0: Oynuyorsunuz.
2: Evet.
0: Peki cevaplarınıza acaba nasıl yansıdı onu merak ediyorum. Buyurun lütfen. Ebru Hanım?
2: 8.
0: Sevgi Hanım?
1: 8.
0: Kaan Bey?
3: 8. Severler güzeli, genç hissederler hatta.
0: Şarkıdan mı çıktınız yola?
3: Yok, Pencuse'den çıktım.
0: Ve Şeyma Hanım?
4: Ben 7 dedim.
0: Neden?
4: 4 ve 3 gibi hatırladım.
0: Herkes 8 derken siz niye 7 dediniz?
4: Farklıyım ben.
0: Önemli olan bu farkı, evet, puana yansıtabilmek, evet, tabii ki. O halde görelim doğru cevap ne? Doğru cevap 5 ve 3'ün toplamı 8 olacaktı.

Otomobilin icadı ile ilgili bazı detaylar vereceğim. Modern otomobillerin temeli 1769 yılında soylu bir Fransız olan Nicolas Cugnot'un eseridir. Cugnot ilk otomobil sayılabilecek buharlı aracı Fransız ordusu için tasarladı. Üç tekerlekli bu araç çok büyük bir buhar kazanından sağlanan güçle çalışan buhar makineli bir arabaydı. Saatte yaklaşık olarak 4,5 kilometre yol alabiliyordu. Ancak her 20 kilometrede bir kazanın doldurulması gerekiyordu. 1789 yılında Amerikalı Oliver Evans kendiliğinden hareketli ilk taşıt aracı için Amerika patentini aldı. Dört tekerlekli bu aracın arka tarafındaki pedallı tekerlekler hem karada hem de suda hareket edebilmesini sağlıyordu. Sorumuz gelsin. İcat edilen ilk üç tekerlekli araç 20 dakikada kaç kilometre yol alabiliyordu? Süreniz başladı.

0: Nereden nereye geldi değil mi otomobiller? Şimdi artık yani bıraksanız kendiliğinden gidip
1: gidecekler.
0: Yani yolda direksiyonun döndüğü,
1: evet.
0: Hızını ayarladığı, öndeki araçla mesafesini ayarladığı, işte elektriklisi evet. Falan derken olağanüstü bir gelişme var tabii evet. Teknolojik anlamda. Kocaman bir buhar kazanından buralara geldik. Cevaplarınızı da görelim. Ebru Hanım?
1: 4,5 kilometre dedi.
0: 4,5 kilometre.
1: Evet.
0: Nasıl yaptınız o hesabı peki?
1: Aslında bir hesap yapmadım. Sizin söylediğiniz kilometre geldi aklıma. Onu yazdım.
0: Ben ne dediysem
1: evet,
0: onu yazdınız.
1: O geldi aklıma.
0: Sevgi Hanım?
2: Ben de yine farklı şeylere odaklandım galiba. Tamamen şansımı kullanmak istedim. Hiçbir fikrim yok şu anda. 40
0: salladınız
2: dedim.
0: Salladınız mı?
2: Evet, aynen. Kısacası salladım.
0: Kaan Bey?
3: 1,5.
0: 1,5? Orada öyle yazmıyor yalnız. Dört buçuk yazmışsınız.
3: Düşündüğümle ya... Aa, çok kötü oldu. 4,5 kilometre, 1 saatte 4,5 kilometre gidiyor. 60 dakika, 20 dakikada 1,5 kilometre gider.
0: Ama siz 4,5 yazdınız.
3: Evet ama yani... Hatta yazıyla yazacaktım, sonradan dedim sayıyla yazayım.
0: Siz normalde aslında evet yazıyordunuz.
3: Evet, normalde yazıyla yazıyordum ki yanlışlık olmasın diye şu an o hataya düştüm.
0: Şeyma Hanım.
1: Ben de 4,5 dedim. Ebru Hanım gibi düşündüm aslında, bir hesaplama yapmadım, siz söylediniz diye.
0: İşin en kolayı da bu herhalde. Ersin Bey bir şey söylüyorsa herhalde bir bildiği vardır diye. Biz de yazalım. Belki tutar. Bakalım 4,5 mu? Yoksa Kaan Bey az önce bir hesap yaptı 1,5 falan diye. Ne çıkacak? 1,5 olacaktı. Kaan Bey hiç üzülmeyin.

0: İlk değilsiniz.
1: Son olmuş.
0: Sorunun en ince detayına kadar cevabı fevkaladenin fevkinde açıklayan. Lakin aynı şekilde yanlış yazan yarışmacılarımız oldu. Bir ilk değilsiniz. Zaman zaman bu tür durumlarla karşılaşabiliyoruz bu yarışmada.
1: Çok kötü oldu. Şu an büyük ihtimal liderliğe geçecektim diye düşünüyorum.
0: Tabii 6000 puan alacaktınız. Puanınız 8550 olacaktı.
1: Aynen. Hayırlısı diyelim.
0: Büyük bir talihsizlik yalnız.
1: Aynen öyle.
0: 11. sorumuzla devam ediyoruz yarışmamıza. Güzel bir türküyle ve onun içindeki hikayesiyle devam ediyoruz. Osmanlı, Yemen çöllerinde zorlu bir savaşa tutulmuştur. Savaş ve şartları haftalar boyu tartışılır durulur. Çözümün Yemen ellerine vilayetlerden birinde oluşturulacak bir alayla gidilmesidir. Osmanlı'nın dört bir yanından uzun beklemelerine karşın istekli olanlar çıksa da yeterli olmaz. Muş'un Bulanık, Malazgirt ve Varto ilçelerinden Yemen çöllerine gitmeye gönüllüler çıkar. Yemen çöllerine Muş'tan oluşturulan 25. Redif Alayı gönderilir. Alaya bağlı bu askerlerin hiçbiri geri dönmez. 1849-1918 yılları arasındaki dönem milletimizin hafızasında derin izler bırakan, ağıtlara, türkülere, destanlara konu olan bir dönemdir. Yemen türküsü gidip de gelemeyen o isimsiz kahramanlar için Muş'taki yakınlarının yaktığı ağıt olarak ortaya çıkmıştır. Sorumuz gelsin. Muş'un kaç ilçesinden Yemen çöllerine gitmek için gönüllüler çıkmıştır? Süreniz başladı.

0: 11. sorumuz ve işte cevaplar. Buyurun lütfen. Ebru Hanım.
1: 3 dedim.
0: Garantiyi alayım diye herhalde az önce Kaan Bey'in söylediklerinden sonra değiştirdiniz mi?
1: Şöyle ilk isimlerini de mi yazsam diye düşündüm. Sonra 3 yazayım dedim. Orada bir şeyler düşündüm.
0: Sevgi Hanım.
2: Ben de 3 dedim.
0: 3 dediniz ve Kaan Bey.
3: 3.
0: Şeyma Hanım.
1: 3.
0: 4 yarışmacımız da aynı cevabı verdi. Aslında genelde 3. etapta bu tür durumlarla pek karşılaşmayız. Yani tek başına doğru bilen ya da hiç bilemeyen yarışmacılarımız oluyor. 4'te 4 olma ihtimali var mı? Doğru cevabı görüyoruz. Bulanık, Malazgirt ve Varto böylelikle 3 doğru cevaptı. 4 yarışmacımıza da puanları bölüştürüyoruz. Şimdi artık önümüzde sadece bir soru kaldı final öncesi. İsterseniz puan durumunu da bir hatırlatayım. Kim nerede daha iyi hatırlayabilir? Şu anda Ebru Hanım 7300 puanla birinci sıradasınız. Hemen arkadan Sevgi Hanım takip ediyor. 7100 puanınız var. Şeyma Hanım 6450 puandasınız. Kaan Bey 3300 puanınız bulunuyor. 4 yarışmacımız finale çıkabilir. Her bir şarkısının gönüllerde ayrı yeri vardır. MFÖ şarkıları bazılarını hatırlayalım. Grubun ilk albümü olan Ele Güne Karşı Yapayalnız 1984'te yayınlandı. Albümdeki diğer şarkılardan Güllerin İçinden, Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da, Yalnızlık Ömür Boyu gibi şarkılarda büyük ses getirdi. MFÖ 1985'te Peki Peki Anladık albümünü çıkardı. Aynı albümde yer alan Diday Diday Day şarkısıyla Eurovision'a katıldılar ve 19 ülke arasından 14. oldular. 1988'de bu kez Sufi ile Eurovision'a tekrar katıldılar ve bu kez 15. oldular. 1990 yılında çıkardıkları Geldiler albümüyle Ali Desidero ve Mecburen gibi iki efsane şarkıyı Türk pop müziğine kazandırdılar. 1995'te çıkan Mazeretim Var Asabiyim Ben rock tarzının çalışıldığı özel bir albümdü. Fikret Kızılok'un sözlerini yazdığı Sakın Gelme bu albümün ses getiren bir diğer şarkısı oldu. Sorumuz gelsin. MFÖ 1985'te katıldığı Eurovision şarkı yarışmasında sondan kaçıncı olmuştur? Süreniz başladı.

0: Değerli izleyiciler, 360 ekranlarında cevap soruda yarışmasında final öncesindeki en kritik an. Buyurun cevaplarınız lütfen. Ebru Hanım.
1: 3 dedim. Aklıma gelmedi.
0: Şansımı deneyeyim mi dediniz?
1: Şansımı denedim. Salladım.
0: Peki Sevgi Hanım.
2: 5.
0: 5. Siz emin misiniz peki?
2: Sanki eminim ya. 19 ülke vardı. 15. diye hatırlıyorum o tarihte. Yani yanlış hesaplamadıysam 5.
0: 5 diyorsunuz. Kaan Bey.
3: 6 diyorum. Doğru mu? 6
0: yazmışsınız.
3: 6 yazıyordum. Gerçekten 6 yazıyordum. Sonra da yazıya döktüm. 19 ülke arasından 14. olduk. 88'de de 15. olduk. Yani sondan 6. oluyoruz.
0: Sevgi Hanım böyle bir kafa salladı ama aklından neler geçiyor acaba diye. Şu anda Şeyma Hanım'a da sorayım.
4: 5 dedim. Çok emin değilim.
0: 2 tane 5 var, 1 tane 6 var ve 1 tane de 3 cevabını görüyorum şu anda. Doğru cevaba gidelim. Her şey belli olsun artık. Değil mi?
2: Evet.
0: Hem finalistimiz hem de giden yarışmacılarımız belli oluyor. Doğru cevap 6 olacaktı. Kaan Bey tek başına doğru cevabı verdi.
3: Teşekkür ederim.
0: Sonuncuydu Kaan Bey ve şu anda birinci sırada adını finale yazdırdı. Alkışlıyoruz.
3: Çok teşekkürler.
2: Tebrikler.
0: Az önce demek ki içinizde o kadar kalmış ki.
1: Aynen.
0: Yani o 4,5 yerine 1,5 yazsaydınız belki de şu soruda bilemeyecektiniz. Kim bilir?
3: Ersin Bey şöyle başladım. Gerçekten korkudan 6 yazdım. Yanlış yazıyorum diye. Korkudan 6 yazdım yani.
0: Ya o kadar üzerinize bir baskı var mı ya? Yani
3: İnanılmaz. Acaba... yani şuraya bir tane mikrofon koysalar kalbime inanılmaz atıyor şu anda.
0: E finalde ne yapacağız?
3: Bilmiyorum.
0: Finali yarın yapalım isterseniz.
3: Ya sizin için de mümkünse.
0: Peki tebrik ediyoruz.
3: Çok teşekkürler.
0: Yani gerçekten olağanüstü bir geri dönüş oldu. Tam böyle... Uzatmanın da uzatmasında bizim Hırvatistan maçına döndü.
3: Semih.
0: Az önce golü yemiştiniz. O 4,5'la 1,5 arasındaki gelgitler. Şimdi Semih Şentürk attı golü.
3: Aynen öyle.
0: Bizi aldı götürdü.
3: Aynen öyle. Arkadaşlarımı da gerçekten tebrik ediyorum. Mükemmel yarıştılar.
0: Çok. Eşinize, çocuklarınıza buradan selam ve saygılarımızı iletin.
2: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Ve Şeyma Hanım, bugün geldiniz. Bugün veda ediyoruz. Evet. Ama iyi yarıştınız.
1: Teşekkürler.
0: İyi ki geldiniz.
1: Sağ olun.
0: Değerli izleyiciler, 3 yarışmacımıza kitap hediyemizi de verdikten sonra bizleri hatırlayacağınızı ümit ediyoruz. Ve Kaan Bey diyor ki şuraya bir mikrofon taksanız da kalbimin heyecanını ben kelimeleri dökemiyorum. Belki duyarken anlarsınız diye. Neler yaşayacağız acaba finalde? ...360 ekranlarında final heyecanı ve karşımda bu akşam yeni bir isim var. Kaan Bey, nasıl heyecan durumu?
3: Ya ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten dünya basını bizim Türk milli takımına isim takmıştı ya... ...şu anda o da aklıma gelmiyor.
0: Biz bitti demeden bitmez.
3: Biz bitti demeden bitmez.
0: Siz de çılgın bunu, Türkler.
3: Evet, siz de bunu maçlarda çok söylersiniz.
0: Her türlü lakabımız var bizim.
3: Aynen öyle, öyle bir şey yaşadım. Yani çok büyük bir hata yaptım aslında. Daha önce de öne geçebilirdim. Matematik benim en iyi olduğum dallardan birisidir. Siz söylediğiniz anda 1,5 kafamdaydı zaten. 1,5 netti benim için. Oraya 4,5 ben mi yazdım, başkası mı yazdı artık? Tekrar izleyince görürüz.
0: Oo, bizi töhmet altında bırakmayın
3: yok,
0: da.
3: Yok ben kendime sallıyorum şu anda.
0: Peki. Şimdi artık finale gidelim yavaş yavaş.
3: Gidelim.
0: Finalde önümde 2 tane çek var. Bir tanesi 5000 para ödülü gördüğünüz gibi. Doğru cevap verirseniz bunu size takdim edeceğim. Haftaya yine sizinle beraber devam edeceğiz. 20 saniye sürenizin ardından cevap vermeme hakkınız olabilir. O zaman 1000 TL vereceğim. Yine haftaya bizimle beraber devam edeceksiniz. Cevap verir ve yanlış olursa diğer 3 yarışmacımıza veda ettiğimiz gibi size de maalesef bugün veda edeceğiz. Bana bir sorunuz var mı Kaan Bey?
3: Yok, kesinlikle yok.
0: Hazır mısınız?
3: Hazırım. Eğer yanlış yazarsam lütfen düzeltin.
0: Peki, konu başlığına gidelim o halde.
3: Lütfen.
0: İşte final sorumuzun konu başlığı geliyor.

Tarihte felaketlere neden olan dev tsunami dalgaları meydana gelmiştir. Tsunamiler özellikle de Japonya'da çok görülmüştür. Öyle ki tsunami de Japonca'dan gelen bir kelimedir. 1883'te Endonezya'da tsunami oluştu. 37 metreyi bulan tsunami dalgaları ülkenin Anyar ve Merak kentlerini vurdu. 1755'te Portekiz ve İspanya'nın kuzeyini vuran ve yüksekliği yer yer 30 metrelik 3 büyük tsunami dalgası oluştu. 1896'da Japonya'nın Sanriko kenti açıklarında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem 38 metrelik tsunami dalgaları yarattı. Şili'ye ait olan Arica kıyısı açıklarında meydana gelen tsunami de dalga boyu 21 metreyi bulmuştu. Final sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Endonezya, Japonya ve Şili'de oluşan tsunamilerin dalga boylarının toplamı kaç metredir? Süreniz başladı.

0: Final sorumuzda 20 saniye süremiz bitti ve 4 gündür Mehmet Bey vardı burada. Çok onunla beraber 4 gün üst üste finalde karşılaştık. Ama dün cevap verdi ve maalesef veda ettik. İlk 3 finalde cevap vermeme hakkını kullandı. 3000 lirayla kendisini uğurladık. Acaba haftanın son yarışmasında 5000 lirayı verebilecek miyim?
1: Ne desem, Bey. Ne desem şu anda boş. İyi, heyecanım devam ediyor.
0: Bir şeyler yazdınız.
1: Cevabımdan ya %100 eminim.
0: O halde soruyorum.
1: Ya hayır o ya hayır o diyeceğim. Cevap vereceğim ya da pazartesi gününe garanti altına alacağım. Ama riskleri severim. Çok kararsızım şu anda. Ama gerçekten sorunun cevabından eminim. Bütün sayıları aklımda tuttum diyebilirim. Büyük ihtimal cevap vereceğim.
0: Büyük ihtimal cevap vereceğim dedi Kaan Bey. O zaman ben de bunun karşılığında şimdi soruyorum. 5000 lira para ödülümüz için final sorumuza cevap verecek misiniz?

0: Doğru yazdığımı düşünerek cevap vereceğim.
1: Cevap vereceksiniz. Evet. Cevabı görmedim ama sonuçta böyle bir riski almanız önemli. Alkışlıyorum sizi. Alkışın karşılığında görelim cevabı o zaman.
0: Göstermiyormuşum.
1: Peki, cevap vereceksiniz. Doğru cevabınız?
0: 38 ve 21 toplamda 59 metredir.
1: Toplam 59 dediniz.
0: Evet.
1: Peki, sorumuza bir daha bir bakar mısınız? Endonezya.

0: Japonya ve Şili. 38-21 yazdınız değil mi?
1: Evet.
0: 38 ve 21'in içerisinde 3 ülkede var mı sizde?
1: Evet, maalesef yanlış oldu.
0: Yanlış mı oldu?
1: Yanlış oldu. Japonya ile Şili'yi yazdım.
0: Japonya ile Şili'yi yazdınız.
1: Evet.
0: Endonezya'yı unuttunuz mu yani?
1: Endonezya'yı hem unuttum hem de soruyu tam göremedim, tam dinleyemedim.
0: Yani hepsini ezberlemiştiniz. Öyle demediniz mi?
1: Maalesef.
0: 59 cevabınız.
1: Maalesef.
0: Artık maalesef oldu.
1: Artık maalesef oldu, emindim.
0: Endonezya'yı hatırlıyor musunuz peki?
1: Şu anda hepsi aklımdan gitti. 1883.
0: Evet.
1: Japonya'ydı. 1795 Endonezya'ydı. Şili 1800. Yok, hepsi gitti şu anda aklımdan.
0: Hepsi gitti. Evet. Hepsi maalesef gitti. O zaman doğru cevaba gidelim biz de Kaan Bey.
1: Maalesef.
0: Acaba bugünkü finalde doğru cevap ne? Hep birlikte görüyoruz. ...96 olacaktı. Doğru cevap 38 artı 21.
1: Artı 37.
0: Artı
1: 37.
0: 37'yi unuttunuz işte.
1: Evet, maalesef soruyu tam dinlemedim.
0: O kadar güzel bir heyecanla, eminim, cevaptan eminim, bir daha bakıyorum eminim dediniz. Nihayet dedim, bu kadar emin olmasıyla birlikte herhalde tamam yakaladı. Bir de üstüne bir de hepsi, bütün rakamlar tek tek aklımda dediniz ya. Orada dedim ki artık bankoların bankosu, 5000 lirayı veriyoruz dedim.
1: Maalesef.
0: Ama maalesef olmadı.
1: Kısmet değilmiş.
0: Olmasın ama şöyle söyleyeyim. Bugünkü yarışmaya geri dönüşünüzle, heyecanınızla ve finaldeki aynı zamanda yaklaşımınızla birlikte renk kattınız. Teşekkür ediyoruz.
1: Asıl ben teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Umarım gerçekten renk katmışımdır. Soruya doğru cevap verip pazartesi de gelmek isterdim. Çok isterdim. Yeni arkadaşlarla yarışmak, yeni bir rekabete girmek. Maalesef olmadı. Kısmet değilmiş dediğim gibi.
0: Kısa sürdü.
1: Maalesef
0: ama
1: kısa
0: iyi
1: sürdü.
0: Oldu.
1: Aynen.
0: Peki. Ailenize selam ve saygılarımızı iletiyoruz buradan.
1: Bilmiyorum abi, teşekkür ederim.

geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Sen hayatında hiç yemek yapmadın mı? Biraz daha dikkat et.
2: Evet, kardeşim, hiçbirini bir şey bilmedin mi sen hayatında?
3: Bu dünyada bütün canlılar hem av hem de avcıdır.
1: Niye durdun?
2: Beraber görmesinler. Mahallede dedikodu olur. Sen git.
3: Çok güzelsiniz.
1: Teşekkür ederim.
2: Buyurun.
4: Saçları da şöyle bir son moda yaptırmak lazım. John Travolta gibi.
5: Herhangi bir kadın. Bugün 18'de TV4'te.

pırıl pırıl bir deniz, mavi bayraklı koylar, Akdeniz'le Ege Denizi'ni buluşturan bir akvaryum cenneti. Burası zeytin ağaçlarının diyarı, Muğla'nın şirin ilçesi Datça. Datça için 3 B'si ile ünlü derler. Balı, bademi ve balığı. Datça'nın bitki zenginliği ise antik çağlardan beri biliniyor. Knidos'un bir tıp merkezi olmasında bu özelliğinin de önemli bir rolü bulunuyor. İklim özellikleri flora zenginliğinin başlıca nedeni. Datça florası denilince akla öncelikle badem geliyor. İster baharın çağla bademi, isterse sonrasının badem içi düşünülsün fark etmiyor. Datça'nın bademi her ikisinde de söz sahibi. Ege bölgesinin incisi 13. yüzyılda Menteşe Beyliği'ne bağlanmış. 15. yüzyılda ise Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına katılmış ve adı Datça olmuş. Son Osmanlı padişahlarından Sultan Reşat döneminde Datça adı Reşadiye olmuş, Cumhuriyet'le birlikte ise tekrar Datça'ya dönüştürülmüş. Zeytinyağı, suyunu, rüzgarını aldığı her bölgede farklı lezzetler ediniyor. Datça'nın sarıdan yeşile dönüşen altın sarısı zeytinyağının lezzeti de buradan geliyor olsa gerek. Mitolojide bile kendine yer bulan, her alanda farklı şekillerde kullanılan zeytin ve zeytin ağacı şifa kaynağı olmasıyla bilinir. Zeytin ağacı ağır ve zahmetli büyümesine karşın uzun ömürlü ve dayanıklı bir ağaçtır. Bu nedenle zeytin ağacının adı mitolojide ve botanikte ölümsüz ağaçtır. Zeytin ağacı derken Hititleri, Yunanları, Romalıları, İsa'nın havarilerini, Türklerin Anadolu'ya gelişini gören, Pir Sultan'ı, Karacaoğlan'ı bilen ölümsüz bir ağaçtan söz ediyoruz. Datça'ya yolunuz düşerse eski Datça'yı da mutlaka görmelisiniz. Adının eski Datça olduğuna bakmayın. Datça'nın merkezdeki 3 mahallesinden en düzenlisi ve son yılların gözde mekanlarının yer aldığı bir yer. Sokaklarında gezerken kendinizi tarihin atmosferine kaptırıyorsunuz. Eski Datça, taş evleri, dar sokakları ve otantik havasıyla sizi adeta geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor.

Yüreğini vatanına katık edenlerin yurdudur Anadolu. Gücünü topraktan alıp gözünü fezaya çevirenlerin memleketidir. Her karış toprağa inançla örülmüş, bereketli topraklardır Anadolu. Ve cennetin yeryüzü köşesidir Bodrum. Turkuaz koyların, tarihin izlerini taşıyan antik kentlerin, kireç beyazı taş evlerin, çivit mavisi kapı pencerelerinden ve balkonlarından sokaklara taşan Begonvillerin memleketidir Bodrum. Bilinen en eski adıyla Halikarnassos'un geçmişi M.Ö. 484'lere kadar uzanır. Tarihin babası Herodot'a göre kuruluşu dorlara dayanan bu cennetten köşede Karyalılar, Lelekler,

Megaralılar, Persler, Helen, Roma ve Bizanslıların ayak izlerini günümüzde bile sürmek mümkün. 1415'te Rodos Şövalyelerinin eline geçen Halikarnassos'a şövalyeler bir kale yaptırır ve bu kaleye mensup oldukları dinin azizlerinden Sanctum Petrum adını verirler. Kanuni Sultan Süleyman döneminde tekrar Osmanlı İmparatorluğu'na katılan şehrin Petrum olan ismi Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Bodrum olarak değişir. Cennetten akvaryuma, kara incirden tavşan burnuna, Aspat'tan Mazı'ya kadar yüzlerce koy, dingin denizi, eşsiz plajları ve muhteşem doğasıyla ziyaretçilerinin damağında doyumsuz bir tat bırakır Bodrum. Sıra sıra dizili yel değirmenleri Bodrum'un imzasıdır. 18. yüzyıla tarihlendiği düşünülen bu değirmenler, ziyaretçilerinde her an deklanşöre basıp zamanı dondurma arzusunu tetikler. Şehrin tarihi süliyetini Sancan Şövalyeleri tarafından 1406-1522 yılları arasında iki liman arasındaki yarımadada inşa edilen Bodrum Kalesi süsler. Anadolu'nun en eski antik tiyatrosuna da ev sahipliği yapar Bodrum. Tarihi M.Ö. 4. yüzyıla uzanan Bodrum Antik Tiyatrosu, günümüzde de en eşsiz ezgilerin yankılandığı en özel konserlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sanat güneşi Zeki Müren'in son günlerine ev sahipliği yapan Bodrum'un aşığı çoktur. Ama hiçbiri adını alacak kadar gözü kara olmadı, Halikarnas balıkçısı gibi. Ruhunu Bodrum'a adayan Cevat Şakir Kabaağaç'tı, bakın nasıl dile getirir ölümsüz aşkını. Yokuş başına geldiğinde Bodrum'u göreceksin. Sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin. Senden öncekiler de böyleydiler. Akıllarını hep Bodrum'da bırakıp gittiler.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün yeni meslekleri öğrenmeye, bir gün bir yerlerde çalışmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün ne yapacağım dersiniz? Balıkçı olmaya karar verdim. Ama denizde değil, karada. Her işin kendine göre bir zorluğu var ya, en zor işlerden bir tanesi de bu olsa gerek. Efendim, eğer hava şartları müsaade ederse denize de çıkacağım önümüzdeki günlerde. Aklıma ne geldi? Balıkçı Azize vardı, hatırlar mısınız? Türkan Şoray'ın canlandırmış olduğu karakter. İşte bu şapkayı da falan taktım böyle uyum sağlayayım diye. Hatırlamak ister misiniz? O zaman hatırlayalım. Biz arkadaşlarla balıkçılık yaparız. Ekmek parası davasında da söylediğimiz bir şarkı vardır. Ama sizin gibi hanımlara, beylere göre değil. Madem çok ısrar ediyorsunuz, günah benden gitti. Balıklarım taze deri alıp yiyip doysana. Balıklarım taze deri alıp yiyip doysana. Bir kilodan ne çıkar? Oh oh bey amca. 3-5 kilo alsana, 3-5 kilo alsana. Efendim, ben çok fazla bekletmeden Köksal abinin yanına gideceğim ve balıkçılık öğreneceğim. Hadi buyurun başlayalım.
1: Tuğba, şu an şok olmuş durumdayım.
0: Efendim, Küçükçekmece'de çok güzel bir balıkçıdayız. Çok zengin bir tezgahı var. Almanyalardan geliyorlar efendim buraya. Coşkun abi...

0: geldik. Ben bugün Köksal abiyle çalışacağım. Efendim hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş geldiniz. Misafir misiniz bugün? Çalışacağız inşallah.
0: Misafir miyim, çırak mıyım? Orasını hiç bilmiyorum. Bakın Köksal ya. Abimin gözleri mükemmel. Böyle masmavi. Bana çok kızmayacakmış gibi görünüyor. Ama bakacağız. Başlayalım abi.
1: Başlayalım.
0: Ne yapacağız? Hadi. Bana bugün neler yaptıracaksın?
1: Efendim bugün normal olayın akışına göre balık satacağız. Yani de, bu arkadaşlar ne iş yapıyorsa sen de aynı işi yapacağız.
0: Güzel.
1: Başka yapacağım bir şey yok. Balık sat.
0: Ayıklama?
1: Balık yıkayacaksın.
0: Eyvah.
1: Kasa kaldıracaksın, yere koyacaksın. Yani bu işi yapacaksın.
0: Yapacağız artık. Buraya geldik. Ha. Artık yapacağız. Bir şekilde yapacağız.
1: Yapacağız.
0: Tamam. Hadi buyurun başlayalım.
1: Başlayalım hadi. Buyurun, buyurun efendim. Balık satalım size.
0: Ne yapıyorum abi?
1: Evet Tuğba'cığım, önce şeyden başlıyorsun. Balıkları ıslatmaktan başlıyorsun. Balıkları ıslatacaksın.
0: Niye ıslatıyoruz abi?
1: Balıkları ıslatmazsan balıklar kurur.
0: Ha,
1: kurur,
0: tamam.
1: Kurumayacak.
0: Of, suda buz gibiyim. Ne yapacağım, şöyle mi?
1: Şöyle, at elinle at, böyle ha? Şeyle fırlat.
0: Şöyle.
1: Ha.
0: Olmadı abiler, siz ıslat.
1: Millet yani, ıslatma.
0: Şey, müşteriyi
1: ıslatıyor. Yapma böyle. Bak şöyle yapacağız.
0: Bir yap, bir şöyle. Sen mi? Ha.
1: Parmakları açıyorsun. Bak şöyle.
2: Kendin... Sıkma, ben canlıyım zaten.
0: Abi tamam, Coşkun abi.
1: Az su, çok su koyma. Az suyla.
0: Ha,
1: az
0: tamam. Suyla. Ben olayı çok yanlış şu, anladım.
1: Şu parmağın, üç parmağın.
0: Abi her bakayım, şeyin bir tekniği bir olur ya.
1: Bir dene bakayım.
0: Şöyle. Bir dakika şöyle.
1: Baba, bak iki baş parmakta şu işaret parmağı
0: ha,
1: tutuyorsun.
0: Tamam şöyle.
1: Ha, öbür parmakları da açıyorsun.
0: Böyle.
1: Ha, ha. Böyle. Yok, doğal olsun her şey.
2: Bak şöyle, şöyle bak şöyle. Bak
1: şöyle, bak. Öyle
0: Coşkun abi da. Nasıl yapacağım? Aa, orada herkes, herkes ıslandı.
1: Merhaba,
0: ben sürekli nasıl oynamak istiyorum.
1: Şöyle de yapabilirsin, daha basit şöyle. Şöyle bak.
0: Nasıl
1: şöyle.
0: Edeceğim yok ya?
1: Dur bak, biraz şöyle yap.
0: Ha, şöyle biraz bak. Sakince.
1: En basiti bu sana.
3: Bir su serpeceksin, olay oldu Tuğba.
0: Ya benim bir tek noktaya gidiyor, niye öyle?
1: Ama işte ya, normaldir ya, tek noktaya...
0: Ya şunu yapmanın bile bir stili var, biliyor musun yani, sevgili yani, seyirciler?
1: Yani.
0: Abi ne istiyorsun? Ne lazım?
4: Çinekop.
0: Çinekop mu? Verelim
1: sen
0: hemen.
1: Sen çinekop ver orada, al kav eline. Elinle al, elinle, elinle. Ellerin balığı alışsın artık.
0: Kaç kilo abi?
1: Bir kilo yap, bir kilo yap. Hadi abla, abiye.
0: Hemen.
4: Parlak olsun ama.
0: He?
4: Parlakından seç.
0: Parlaklardan.
1: Hepsi parlak balıklarımızın, hepsi parlak.
0: Ya bizde hepsi parlak ya.
1: Aa, yapma.
3: Esnaf ol Tuğba.
1: Bu yeni elemanımız.
0: Çıkmaz mı?
1: Hadi at, iki tane daha. On altı tane daha.
0: Aa, saymış bir de bak, görüyor musun? Saymış. Hadi şunlar da benden olsun.
1: Memiş, memiş.
0: Hemen tartıyoruz şimdi.
1: 2 kilo 100 gram olsun, fazla fazla.
0: Hadi, hadi bu...
4: Yer, vallahi yer olsun.
0: Hadi bu 100 gramı da benden olsun.
1: İlk günü bugün.
0: Bunları şimdi ayıklamaya gönderiyoruz.
4: Sağ ol.
0: Ne güzel, insanlar ne güzel çalışıyor. Evet, Köksal abi.
1: Evet, çinekopu sattın. İlk müşteri, tane yaptın.
0: Evet, evet, bak ben buraya geldim. Evet. Hemen burası böyle yaptın. Fıkır fıkır oluverdi. Neden? Çünkü ben çekiyorum evet, insanları
1: evet,
0: kendime.
1: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Evet abicim, ne istersin? Almanya'dan gelen abi sen miydin? İşte bu. Evet, ne istersin? Sana ne verelim? Ne vereyim Almanca, abime?
2: Kalkan almak istiyorum ama.
0: Kalkan?
2: Evet, kalkan.
0: Ay ben ona dokunamam.
2: O zaman cumbo olsun. Cumbo karides. Ona hiç dokunamazsın.
0: Karides mi?
2: Evet. O da...
0: Bunu.
1: Ya sen tamam. Ne zorunu istiyorsun bu kızdan? Daha yeni günü bugün.
0: Kalkan fazla... balığına bakın. Nusra
1: fazla
0: keseri gibi.
1: Tuğba'yı.
0: Kalkan balığına bakın.
1: Babacığım tut.
0: Buradan.
1: Şuradan. Şöyle şuradan tut. Şöyle tut buradan. Şöyle al. Tamam mı? Böyle kaldır bakın. Tut, sıkı tut. Sıkı kaldır. Sen yaparsın, becerirsin. Ha?
5: Balığın babası bu.
1: Evet, balığın babası bu.
5: Balığın babası.
1: Gel bakalım kaç kiloymuş. Al kabını da al Tuğbacığım.
0: Elimden düşürmeyeyim de. Şimdi ne kadar geldi burası?
1: Bu bir kilo
0: pazarlık yapalım.
1: Gram.
0: 1 kilo 850 gram gelmiş
2: tamam,
0: abi.
2: Alalım, alalım.
1: Güzel. Al, çarpalım. Tuğbacığım kaç para yazıyor burada?
0: 276 lira.
1: Evet, 275 yaparız.
0: 275 olsun sana.
1: Tamam, ver arkaya.
0: Tamam, verip geliyorum.
3: Yalnız Tuğba balıkçılığı ile hesap yaparken fark ettim. Matematik zayıf belli.
0: Köksal abi tüm hızımla devam ediyorum ben. Evet, öyle müşterilerimiz mi? Geliyor yavaş yavaş. Hoş geldiniz abi.
1: Oldu abi, geldi. Abi,
0: hamsi mi?
6: Evet.
0: Tamam, ne kanı?
6: Taze varsa alacağım.
0: Taze, evet. Hep taze.
1: Tam adrese geldi. Tamam.
6: Kilosu ne kadar?
0: Kilosu ne kadar abi?
1: 20 lira olur, 20 lira.
0: 20 liraya veririz sana.
3: Hay maşallah hamsilerimize. Hepsi iri, hepsi taze taze.
0: Sana ayıklayayım mı abi bunu?
6: Ayıklanacak tabii.
1: Abi yenge ayıklamıyormuş evde, o yüzden.
0: Tamam, biz hemen ayıklayıp veriyoruz sana. Biraz vaktini alacağız ama sana bir çay ikram edelim orada.
3: Tuğba sen de geçsen artık ayıklama faslına diyorum. Ne dersin, daha iyi olmaz mı?
1: Tuğba salak mısın?
0: Salak mı?
1: Ulan ben diyorum niye böyle aksi iş yapıyorsun?
3: Solak değil, sağlak da olsa Tuğba'nın işleri aksidir Köksal abi.
0: Evet, benim için ilk olacak bir şey bu balık ayıklamak. Abi ben normalde aldığım zaman ayıklatıyorum. Çok vaktim olmadığı için buna. Nasıl yapacağım? İlk defa hamsi şimdi ayıklıyorum.
1: Hamsiyi tuttun elinden.
0: Hamsini böyle kafasını buradan böyle...
1: Kafayı koparttın mı böyle çekiyorsun. Şöyle de elinle çekiyorsun. İşte bu. İşte bu kadar.
0: Böyle.
1: Bu kadar pırıl pırıl bak, attın suya.
0: Ha, bu.
1: Attın suda yüzecek.
0: Böyle hamsinin kafasını tutayırım. Buradan ha buradan koparayım. Böyle koparayırım. Sonra efendim şuradan şöyle içinden ne varsa alayırım.
1: Sen çok başarılısın maşallah.
0: Gerçekten.
1: Tabii evet, senden balıkçı olurmuş ya.
0: Balıkçı Azize.
1: Azize.
0: Balıklarım taze deri alıp yiyip doysana. Balıklarım taze deri alıp yiyip doysana. Bir kilodan ne çıkar? Oh oh bey amca, 3-5 kilo alsana, 3-5 kilo alsana. Nasılım abi?
1: Kaptırdı kendini maşallah. Alıştı da, alıştı da.
0: Alıştım da buraya bir yerden sonra.
3: Alışır Tuğba iş eğlenceliyse, hemen alışır Köksal abi.
0: Ben onu biraz yerine, yanlış yaptım.
1: Şimdi ben onu tamir ederim, bunun kılçığını çıkartırım ben. Bak oldu yine bu. Kılçıksız oldu, daha güzel oldu.
0: Oldu, bak, oldu sana. Buyur. Evet, kılçıksız evet. Ayıklamışım ben.
1: Evet, sen daha
0: işim
1: zorunu yapıyorsun.
0: İşim daha zor benim. Benim içimde şarkı çalıyor Köksal abi, duyuyor musun?
1: Evet, kıpırdıyor belli. Bir şeyler kıpırdıyor da ben anlayamadım, tamam o da.
0: Benim içimde şarkı çalıyor, ben hep böyle çalışıyorum.
1: Tamam.
0: Eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum.
1: Öyle olacak tabii. Ama biraz hızlan biraz, Azize oğlan şey, Azize.
0: Azize.
1: Biraz hızlı çalışalım biraz. Böyle olmaz ki ya, yapma böyle ya.
0: Gel abi gel.
1: Yapma.
0: Böyle balığın tazesi burada.
1: Akşama kadar bir külah hamsiyle uğraşırsak burada iş bitmez. Ho.
0: Ama bak nasıl hemen elim alıştı.
1: Hızlı hızlı bak, ben de yardım ediyorum
0: nasıl
1: sana.
0: Nasıl elim alıştı hemen?
1: Sen şarkı söylemekten çalışamıyorsun ki, nasıl yapacağız bu işi? Yapma böyle ya.
0: Balık zamanı ne zaman? Ne zamanları çıkıyorsunuz demiş. Kameraman arkadaşım Ayberk böyle cep telefonuna yazıp yazıp bana okutuyor abi. Ne zaman balık zamanı?
1: Balık
0: elimde kılçık baktım.
1: 9. aydan 4. aya kadar balık gelir. Haydi, haydi, hızlan
0: haydi,
1: biraz.
0: Haydi,
1: haydi. Haydi, elin hızlansın biraz ya.
3: En sonunda Köksal abiyi de kızdırdın Tuğba, aferin.
1: Al bu kirazdan, kalmaz birazdan. Hey baba.
3: Al bu kirazdan, kalmaz birazdan.
1: Ellerin üşüdü mü ellerin?
0: Üşüdü.
1: Yapma.
0: Nasıl temiz ayıklıyorum.
1: Haydi,
0: vallahi.
1: Haydi, hızlan. Haydi. Bak hala oynuyor bu ya. Bundan zor çalışacak bu. İçindeki müziği bir sustursak bunun.
0: İçindeki müzik hiç susmasın abi.
1: Susmasa. Tamam baba geliyor, geliyor.
0: Geliyor abi ya. Akşama daha çok var, pişirirsiniz ya.
1: Ya akşama çok var ama başka müşteri de sırada bekliyor.
3: Mis gibi koktu Tuğba. Sen de aldın bu kokuyu.
0: Köksal abi, hamsi ayıklamayı tamamladım tamam. Ben ama... Ellerim balık kokay.
1: Ya burası güzellik merkezi değil. Buraya çalışmaya geldim sen. Yapma böyle şey ya.
0: Saçım falan bir daha aldın mı acaba?
1: La ilahe illallah ya. Olmaz ki böyle ya. Senden güzel sorun çalışacağız gibime geliyor yani. Haberin olsun.
0: Vay, her şey güzel gidiyordu. Ama şu söylediğim cümleden sonra...
1: Yapma böyle işleri. Ya. Barışırız.
0: Barışırız Köksal abi. Barışalım gel.
1: Barışalım. Bir gel
0: sen söyleyeyim. Sen abimsin, büyüğümsün.
1: Müşteri de geldi. Müşteri de geldi. Bak bu arada yani. Para da lazım.
0: Hoş geldiniz. Efendim ne istersiniz? Ne verelim size? Olta sarı kanat.
1: E işte bu ya.
0: Sarı kanat var, lüfer var, çupra var, çinekop var, güzel hamsimiz var. Var da var.
3: Öğrendim bu işi Tuğba.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım ben.
0: Hadi bakalım.
1: Oynama dalma. Boşuna yavlarma be. Tat bakayım, 2 kilo yap bunu, haydi yavrum.
0: Ekmek
1: haydi.
0: Parası be abi.
1: 2 kilo yap.
0: 2-200 geldi.
1: Tamam. Çıkarma.
0: Bugün... Tamam hadi iki tanesi de bizde.
1: Ha, olsun aferin. Ha.
0: Bunu İbrahim'e gönderiyorum.
3: Maşallah Göksal abimizin de gönlü zengin sağ olsun.
0: Al.

0: Hopa almayana sopa ha?
1: Aa ne
0: Haydi bana sesin çıkmıyor, duymuyor kimse.
1: Ne diyecektim unuttum. Hoş geldiniz.
2: Merhaba. Merhaba, ne istersiniz?
1: Ne alalım, ne tavsiye edersiniz?
2: Vallahi çok güzel. Çinekopumuz var, az önce sattık 2 kilo. Ondan sonra sarı kanat var.

0: Evde varsa yoksa yumurta makarna.
1: Sula sula hepsini sula. Şunları da bul.
2: Sula.
1: Onları da.
2: Bunları unuttuk.
1: Ha, onları unuttun orada tabii. Müşterilere bakmaktan, balık satmaktan maşallahın var.
2: Ama bir şey söyleyeceğim. Bereketli olmadı mı?
1: Çok güzel oldu. Onda şüphe yok. Biraz daha erken gelseydin biz ciroyu kırmıştık ama tembellik işte, ne yapacaksın? Gençler böyle artık.
2: Ne yapacaksın abi? Oraya yetiş, buraya yetiş. Memnun musun benden peki?
1: Allah razı olsun. Çok memnunum. Biraz erken gelsen iyi olurdu. Hani sinirleniyorum, kızamıyorum bile yani.
2: Ha, niye çok, kızamıyorsun bana? Neden kızamıyorsun?
1: Çok tatlı olduğun için kızamıyorum.
2: İşte bu. Anladım. Duymak istediğim şey buydu. Bunu zorladım.
1: Bugün Tuğba'yı misafir ettik. Çok da güzeldi, çok da başarılıydı. Hakikaten de hiç beklemiyordum bu kadar başarı ama çok eli de yatkındı. Hamsiyi çok güzel ayıkladı. Müşterilere çok iyi baktı. Almayacak insanlar bile balık aldı. Yoldan geçen bile balık aldı diyebilirim. Ona çok teşekkür ediyoruz, onu seviyoruz.
0: Teşekkür ederiz Göksal abi.
2: Abicim çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür
2: bana
1: ediyorum.
2: Göstermiş olduğun iyi niyet için.
1: Seni seviyoruz.
2: Abilik için, babalık için çok teşekkür ederim.
1: Ben de size teşekkür ediyoruz.
2: Efendim?
1: Size yardımcı olduğunuz için.
2: Elimden geldiğince.
1: Bir şarkı patlat da dinleyelim bari şu.
2: Balıklarım tazedir alıp yiyip doysana.
1: Oh, oh.
2: Balıklarım tazedir alıp yiyip doysana.
3: Bir kilodan ne olur?
2: Oh oh bey amca. Oh. 3-5 kilo alsana, 3-5 kilo alsana.
1: Şarkı söylemek kolay mı kutla? Teşekkür ederim.
2: Efendim kolay mı sandın da ben bugün balıkçı olmaya çalıştım artık olabildiğince. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım ve karşınızda olmaktan da inanılmaz mutluyum sevgili seyirciler. Her gün yeni işler öğrenmeye, yeni işler yapmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün Büyükçekmece Kültür Park'tayız. Burada böyle minik ahşaptan yöre evleri var. Adı üstünde yöresel yemekler yapıyorlar. Ben bugün mantıcı olmaya karar verdim. Laf aramızda, mantıyı çok seviyorum. Böyle bahane ettim biraz da. Daha önce annemle birlikte evde denemelerim oldu. Ama tek başıma yapmadım. Nasıl yapacağım çok merak ediyorum. Hava çok soğuk, üşüyorum ben artık. Koşun.
1: Madem laf aramızda, şurada 81 milyon biz bize konuşuyoruz Tuğba. O zaman ben de bir itirafta bulunabilir miyim? Biliyor musun? Ben de mantıyı çok seviyorum. Aslında herkes gibi.
0: Efendim, benim ustam kim olacak? Emine ablacığım, merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz programıma.
2: Sen de hoş geldin.
0: O kadar tatlı ki. Hep söylerim, Karadeniz hanımlarını çok seviyorum diye. Bunu bir kez daha yinelemek istiyorum. Kendisi çok tatlı bir hanımefendi.
2: Teşekkür ederim.
0: Bugün onun yerine böyle konuk olduk. Çok küçük dedim ya, ahşap evler var.
2: Allah bir sen dedin onu bana çok tatlısın. Benim kardeşlerim bana değil çok kadar.
0: Niye?
2: Ben çok bağırıyorum çünkü.
0: Kıyamam ya. Ama herhalde şey, işin gereği.
2: Aynen.
0: Bu değil mi?
2: Evet.
0: Biraz
2: işin gereği olmazsa bir oluyor. Şey, birazcık titizim ondan.
0: Ha, tam aradığım insan.
2: Ondan dolayı. İyi bir şey değil.
0: Ben bir türlü iyileşemiyorum bu ara. Böyle sesim kötü. Kendimi iyi hissediyorum ki çalışıyorum. Ama biraz sesim böyle boğuk, kusura bakmayın. Bugün mantı yapacağız. Laf aramızda çok seviyorum mantıyı. Bahane ettim aslında. Ablacığım, siz ne yapıyorsunuz mantı dışında burada?
2: Mantı, gözleme, sarma, muhlama, çiğ börek, karalahana çorbası, sarması...
0: Oh, yoruldum.
2: Hamsi, balık, her çeşit.
0: Her şey var.
2: Her şeyi yapıyoruz. Hepsi kendi ellerimizden. Asla dışarıdan bir şey almıyoruz.
0: Evet. Ben bunu mantı yapayım dedim. Bunun için şimdi ben gelmeden Emine abla sabırsızlanmış, malzemeleri eklemiş.
2: Aa, ne bileyim ben.
0: Çok tatlısın.
2: Onun için dedim ben işte beni sevmek kardeşlerim diye.
0: Çünkü hemen böyle iş olsun istiyor.
2: Aynen öyle.
0: Un var. Ay, estağfurullah, benim işime gelir. Hazır her şey. Un var. Tuz var.
2: Ne?
0: İki tane yumurta var.

0: Ben itiraf etmeliyim ki hiç hamur yoğurmadım.
1: Şaşırdık mı? Elbette hayır. Ev işlerinden bir haber olduğunu artık hepimiz biliyoruz.
2: Çok güzel, aferin sana.
0: Şimdi Emine abla sen dedin ya ben titizim diye.
2: Evet, ben çok
0: titizim. Ben tırnaklarımı kestim. Bir güzel kısalttım.
2: İyi yaptın.
0: Ellerim temiz.
2: Belli zaten titiz olduğun.
0: Nereden geliyor acaba bu titizlik?
2: Belki anandan geliyordu.
0: Oo, annem çok çok.
2: Ha işte çok. Bak gördün mü?
1: Emine ablamız hemen doğru tespiti yaptı.
0: Biraz un ekleyelim mi buna?
2: Evet bak orada un şey. Oradan al kızım. Ben bunu alıyorum. Bunun işi bitti.
0: Tamam.
2: Heh, oradan ekle. İstersen ha bunun üstüne koy onu. Daha kolay hapole hapole yaparsın.
0: Ha böyle hapole. Ay çok tatlısın ya. Dur ablacığım birazcık istersen şöyle yapayım.
2: Ay çok güzel. Yakışıyor elin kız senin her şeye ya. Aferin sana. Gerçekten yakışıyor.
0: Yine duymak istediğimiz laflardan cümlelerden biri.
2: Evet, çok güzel vallahi eline. Vallahi eline sağlık.
0: Gerçekten.
2: Gerçekten vallahi herkes böyle beceremez.
1: Emine ablacığım, şimdi siz Tuğba'ya aferin dediniz ya. Umarım sizi pişman etmez aferin dediğiniz için. Çünkü Tuğba hemen başlar oynamaya, eğlenmeye, tembellik etmeye, haberiniz olsun. Bu arada o elindeki oyun hamuru değil. Hatırlatırım, mantı hamuru Tuğba.
0: Emine ablacığım, efendim canım. Herhalde
2: birazcık daha oldu mu onu keseceğiz şimdi. Şeye, meze yapacağız onları.
0: Tamam.
2: Ondan sonra açacağız.
0: Vallahi bayağı da sert bir hamur oldu.
2: Evet çok zor açacaksın onu ama öyle yani.
0: Vallahi.
2: Böyle dur.
0: Vallahi patladık yani. Elim de yakışıyor.
2: Yakışıyor vallahi çok güzel de yakışıyor. Bilmezler yani şimdikiler bilmez.
0: Vallahi öyle bir nesil yetişiyor ki Emine abla.
2: Gerçekten hiç.
0: Dünyadan bir haber ya.
2: Evet çok iyi, hiç iyi bir şey değil biliyor musun?
0: Hem dedikodu yapıyorum. Hem dedikodu hem hamur yoğuruyorum.
2: Annem derdi ki her şeyi öğreneceksiniz derdi.
0: Evet,
2: her şeyi.
0: Aynen. Şahsen annem de öyle yaptı. Hani yapma ama öğren.
2: Aynen öyle. Aynen
0: hani
2: öyle.
0: Gördüğün bana ise öğrendin kendine diye bir laf vardır.
2: Doğru demiş. Anacığın doğru demiş.
0: Değil mi?
2: Oğlum evlenmek istemeyi. Çok zor. Bekar duruyor.
0: Ay, sen bir de gelin de bulamazsın ama.
2: Bulama.
0: Yandınız gelinler. Yandınız.
2: Şimdi daha bir şey yapmadım sana. Bağırmadım, çağırmadım. Ne yapacaksın? Hani bir bak bakalım yapabilecek mi? Ondan sonra bağıracağım sana.
0: Hadi ya ama
2: evet. Ben. Şimdi ben keseyim mi? Şey vereyim sana da kes.
0: Tamam. Dur. Bezeler ayıralım.
2: Evet oldu. Al kızım. Hani büyük yaparsan çok açacak. Küçük yaparsan az açarsın. Anladın mı?
0: Anladım.
2: O zaman uğraşmazsın şimdi. Yani çok açmaya.
0: Tamam.
2: Kıyman hazır mı? Hazırlattın mı kıymanı?
0: Yok.
2: Nereye koyacaksın? Ne koyacaksın içine?
0: Onu şey yaparız ya, hazırlarız böyle kesince.
2: Şey, getirdin mi kıymanı?
0: Kıymamı getirmedim.
2: Şimdi bize var mı acaba bilmiyorum ki. Bir bakayım dolaba. Sen her şeyi getireceğim deyince biz yani hiçbir şey almadık.
0: Aa.
2: Şey, bakalım kıyma var mı dolapta?
0: Kameraman arkadaşım Ayberk alıp gelir misin? Ha?
2: Şimdi söylemeyeyim gidip
0: patladı,
2: alacağım.
0: Patladık.
2: Ben içeri gideyim bakayım var mı ama buraya hepsini yetme. Senin ablanın hepsini yapacaksın mı?
0: Olduğu kadar, yetiştiği kadar bilmiyorum. Sen bir bak abla o zaman.
2: Ben bir bakayım.
0: Bu, var mı?
2: Bak bunun ikisini bir yap, şunun ikisini de bir yap.
0: İş çıkmasın bana diye ama.
2: Ben bakayım ama yoktur.
0: Ben ne bileyim var zannettim kıyma. Söylemedi ki yok diye.
2: Yok maalesef. Kıymamız yok. Kıymamız yok.
3: Kıymamız yok.
0: Yok mu? Ne de çok ya.
1: Neyse ben bir koşu alıp geleyim.
2: Şaka yaptım size. Şaka yaptım bak burada. Neyse ben size şaka yaptım.
0: Yok diye aklım çıktı.
2: Evet birazcık da şaka lazım buraya.
0: Hep ben mi yapacağım
2: size? Hep sen mi yapacaksın ben de yapayım dedim.
0: Bunları böyle bezeliyorum ben o zaman.
2: Çok güzel. Ellerine sağlık. Harika birazcık. Yaparsın.
0: Gerçekten.
2: Vallahi güzel yaparsın kız. Yalan mı diyeceğim
0: niye
2: sana?
0: Niye inanamıyorum biliyor musun? Her gittiğim yerde bana laf söylüyorlar.
2: Ne söylüyorlar be onlar bilememişler.
0: Şu kameraya konuşur musun?
2: Onlar bilemez. Sen has güzel elini her şeye de yatkın.
0: Ah buyur.
2: Ama o çok küçük biliyor musun?
0: Küçük mü?
2: Onu ekle.
0: Şuradan alalım dur.

0: Ya şimdi kemence olsa ne güzel oynarım ben burada.
1: Aa.
0: Oo.
1: Sonuncu bezemizi de böyle pıt diye koyduk.
0: Eline sağlık. Çok güzel
1: becerdin. Teşekkür ederim.
0: Elin de çabuk. Hemen evet. Bak yoğurdu.
1: Bunu mu üzerine kapatacağız?
0: Evet, temiz.
1: Onu şöyle üzerine kapatalım. Bunlar birazcık minnoşlar dinlensinler.
2: Biz de soba başında biraz dinlensek, çay içsek mi Tuğba, ne dersin?
1: Efendim, yapmış olduğum ponçik bezeler dinlendi. Değil mi? Dinlendiniz mi siz? Ben böyle konuşurum abla yaptığım şey.
0: Dinlendiler.
1: Dinlendiniz mi? O zaman hemen açalım bir tanesini.
2: Tuğba sadece yaptığı işlerde konuşmaz. Her zaman çok konuşur Emine abla. Ama doğrusunu söylemek gerekirse tatlı dillidir.
0: Ben seni hiç bilmiyordum. Yeni tanıdım.
1: Gerçekten.
0: Çok sevdim. Vallahi ben bilmiyordum.
1: Sevdin mi?
0: Vallahi sevdim. Çok sevdim. Hatta geçen gün bile Naciye'yle konuştuk.
1: Hı.
0: Çok tatlı bir kız. Allah onun yolunu açık etsin inşallah.
1: Ay canım. Naciye abla da biliyorsunuz ki bir önceki bölümlerde gözleme yapmıştık hatırlarsınız. Evet. Emine ablacığım Naciye ablanın ablası oluyor. Çok tatlı bir aile. Böyle bol kızlı.
0: Oo, değil mi? Yedi kız bir oğlan.
1: Maşallah.
2: Bu arada Tuğba, hamur açmak konusunda hiç fena değilsin. Aferin, tebrik ederim.
1: Naciye abla bak öğretmişti bana böyle açarken
0: evet,
1: diye
0: evet,
1: at diye. Bak. İzliyorsa kendisi. Şöyle.
0: Bak şimdi unutmamışım.
1: Hiç bir kere bir şey öğrendim mi tamam yani o bende. Şu kolumu bir katlayabilir misin abla?
0: Katlayayım, açılmaz mı burası?
1: Ya inip inip duruyor, sinir bozuldu ya.
0: Katlayayım o zaman.

0: şeyi koysan, oklavayı koysana becereceğim. Öyle daha kolay değil mi oklavayla?
1: Aa, oklavayla mı ki?
0: Tabii, ölçüyorsun. Daha kolay ölçüyle.
1: Ha, şöyle yapayım o zaman.
0: Hı-hı, sen kendine göre bu istin. Çok küçük olmasın, çok da büyük olmasın.
1: Bir şey söyleyeceğim, ben hiç böyle oklavayla ölçmedim bunu.
0: Biz öyle geçiyoruz.
1: Yeni yeni şeyler öğreniyorum.
0: Evet, daha dur, daha çok gençsin.
1: Yaşta çok şeyim yok biliyor musun? 30 yaşındayım diyorum ama 30 hissetmiyorum kendimi.
0: Ben de öyle, ben de 60'ım ama ben de 60 demeyelim zaten.
1: 60 mısın?
0: Aa, evet.
1: İnanmıyorum maşallah.
2: Tuğba, ben de 50 yaşındayım diyeceğim ama bana da inanmayacaksın. Zaten 50 değilim ama beni senin her işi kolay sanman yaşlandırdı, haberin olsun.
1: Emine abla, Allah'tan kızmıyorsun bana yani.
0: Yok, bak biraz sakinim dur, birazcık sakinim dur. Şey,
1: ama sonrasını...
0: Bilemem.
1: Bilemeyiz.
2: Aman sonrasını görmeyelim.
1: Efendim, elimin hamuruyla geldim. Şimdi bunları bir güzel... Kıymalarını koyduktan sonra...
0: Çok koymayacağım.
1: Bohçalayacağım değil mi? Evet.
0: Evet.
1: Böyle
0: yap,
1: değil mi?
0: Bak şimdi koy birazcık. Yap eline, tekrar koy. Ha, sen ayrı ayrı... Ha, öyle koyacaksın sen.
1: Şey, evet. He, sen bir anladım. Taraftan bük diyorsun.
0: Ha, bak şöyle. Ha.
1: Olmadı.
0: Sen onu
1: niye? Çünkü elim kıyma var
0: kıyma
1: ya.
0: Ondan dolayı mı diyorsun?
1: Ondan yapışmıyor.
0: Yapışır. Bak yapıştı. Gördün mü? Aferin kız, ne güzel becerdi.
1: Kayseri mantısı gibi oldu.
0: Evet, küçük, bu Kayseri, küçük. Evet, Kayseri mantı. Bayağı da küçük kesmişsin onları.
1: Ben büyük büyük sevmiyorum abla ya. Ha, ondan
0: büyük,
1: yani.
0: Ben yine büyük büyük seviyorum.
1: Gerçekten
0: şey, kaşığa dolsun.
1: Ha, ben şey böyle hemen bitmesin.
0: Bitmesin diyorsun.
1: Çok seviyorum çok çünkü mantıyı.
0: Evet.
1: Mantıyı çok sevdiğim için böyle hemen bitmesin. Bir de her yerini kapatmıyorum ki içine su girsin, kıyması pişsin diye.
0: Güzel. Bak onu ben bilmeydim. Ben daha neler öğreneceğim.
1: Kız, ben Kayserili miyim yoksa Konyalıyım ben ama biliriz öyle şeyleri.
0: Konya Ereğli bir arkadaşım var.
1: Konya Ereğliliyim ben.
0: Çok çok iyiler ya.
1: Evet, çok iyiyiz.
0: Gerçekten çok iyiler. Bilmiyorum valla.
1: Biz çok iyiyiz. Aman da pek minnoş oldu bu mantılar.
0: Valla çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Harika.
1: Aman,
0: yaptı. Gerçekten
1: oldu.
0: Yaptın yani. Bir daha gelince de alırsın şey, mıhlama yaparsın. Ondan sonra elimizden almayasın kız bizim mesleğimizi.
1: Hemen şu karşıda bir yer boş.
2: Yapmaz yapmaz Emine ablacığım.
1: Program süremiz 15 dakika ama 15 dakikada yapmıyoruz bu. En az 1,5 saat.
0: Gerçekten öyle. 15 dakikada bitiriyorsunuz programı. Niye o kadar az, kısa? birazcık uzatın onu.
1: Ay çok tatlısın abla. Bana 15 dakika tahammül edebiliyor insan.
0: Yok vallahi ben, biz çok memnunuz.
1: Vallahi.
0: Vallahi.
1: Emine abla da ne hikayeler vardır da anlatmıyor.
0: Anlatsam kim bilir o. Senin programın bu, benim değil.
1: Aa, lütfen. Anlatabilirsin. Bu hepimizin programı. Ben buraya geldiysem bu program senin programın. Usta sensin.
0: Vallahi ne güzel, eline sağlık, ne güzel yaparsın.
2: Emine ablamızın kalbinin iyiliği, güzelliği hem yüzüne hem de sözlerine yansıyor. Tuğba'yı hiç üzmeden, yormadan bir abla sevecenliğiyle, sıcaklığıyla teşvik ediyor. Teşekkür ederiz kendisine.
1: Emine ablacığım, bu bir tabaklık çıktı.
0: Çıktı.
1: Sabırsızlanıyorum ben bunu pişirip yemek için. Sana yedirmek için. O yüzden bunları daha sonra tamamlayacağım ben. O zaman haşlamaya geçiyoruz.
2: İyi ama peki ben Tuğba, ben ne zaman yiyeceğim? Olmadı ki şimdi, şurada kaç dakikadır bekliyorum mis gibi mantıdan yemek için. Hadi bir an önce diğerlerini de yap ki kameraman arkadaşlarım ve ben de yiyeyim Tuğba. Olur mu?
1: Dın dın dın dın dın. Yavaş yavaş geliyor. Evet efendim. Buyurun. Buyurun Tuğba'nın mantısına.
0: Evet.
1: Nasıl görünüyor?
0: Çok güzel
1: abla.
0: Görünüyor. Sunumu da çok güzel.
1: Değil mi?
0: Ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Bir de tadına bakalım nasıl yaptın onu.
1: Buyurun.
2: Asıl mesele tadı zaten Emine abla.
1: Nasıl?
0: Harika. Ellerine
1: gerçekten
0: sağlık.
1: Mi?
0: Vallahi çok güzel. Senin çok elinden mutlu. Her şey geliyor Tuğba'cığım.
1: Ya ben bugün bir de böyle uçuyorum yükseklerde.
0: Çok az tanıdım ama...
1: Yükseklerde.
0: Gerçekten çok güzel, ellerine sağlık. Gerçekten. El lezzetinde.
1: Afiyet olsun ablacığım.
0: Önemli, çok önemli el lezzeti. Vallahi hepsi mantıyı çok güzel yaptı, hamuru çok güzel yoğurdu. Mantıyı da yaptı, ellerine sağlık, hepsini de becerdi. Ben çok memnun kaldım, çok becerikli bir kız.
1: çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Ekmek kapını bize açtın. Bize vakit ayırdın.
0: Tabii ki
1: için.
0: Ne güzel
1: çok
0: bir şey.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok tatlısın.
0: Sen de çok tatlısın. Sen de çok güzelsin. Maşallah. Allah senin nazarlardan sakınsın. Amin. İnşallah. Çok iyiler, çok daha güzel yerlere ay gelesin canım, inşallah.
1: Ağzına sağlık.
0: O zaman da görüşürüz ama hani çok zengin olunca bizi bırakma ya.
1: İnşallah
0: anlayacağım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bol kazançların olsun.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Efendim ben bugün kolay mı sandın da Emine ablayla birlikte mantı yaptım. Mantıcı olmaya karar vermiştim ki doğru karar vermişim. Evet. Çok da güzel oldu. Evet. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Güle güle.
1: Ne kadar emanet tutuyorum.
3: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
4: Tamam yaparım.
1: Sorun değil yani, hiç sorun değil.
4: Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
5: Bitki diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitki ya? Ben ya.
1: Nasıl yakışıyor mu bana?
3: Sünger çok büyük olan yazsınız.
6: Ulan ne yapıyorsun?
3: Hava asacağız mı buraya daha?
1: Eyvah yakalandım.
2: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
14: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearware Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
3: Ariel hepsi bir arada Pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
2: Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
4: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
9: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
10: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
10: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, Hacim 1, Kepek 0.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Otel harika.
4: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Sen hayatında hiç yemek yapmadın mı?
8: Kardeşim, hiç minibüse binmedin mi sen hayatında?
9: Bu dünyada bütün canlılar hem av hem de avcıdır.
7: Niye durdun?
10: Beraber görmesinler. Mahallede dedikodu olur. Sen git.
9: Çok güzelsiniz.
7: Teşekkür ederim.
9: Buyurun.
11: Saçları da şöyle bir son moda yaptırmak lazım. John Travolta gibi.
12: Herhangi bir kadın bugün 18'de TV4'te.

0: Sevgili dostlar merhaba. Bendeniz psikolog doktor Mehmet Şakiroğlu. Her programda bir konuda ne yapmalı sorusunu sorup elimizden geldiğince cevaplar arıyoruz. Bu programdaki konumuz ebeveynlik. Ebeveynlik hayatın en önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Ve ebeveyn olduğunda insanların zamanının çok büyük bir kısmını alan bir iş gibi adeta. Duygusal olarak çok yoğun, sevgi, paylaşım, aile olmak tüm bu kavramlarla iç içe geçmiş bir olgu, ebeveynlik olgusu. Ve bugün size ebeveynlik becerilerinizi çok arttıracağını düşündüğüm yepyeni bir kavramdan bahsedeceğim. Bu kavramın ismi birlikte ebeveynlik. Ne mi yapıyoruz birlikte ebeveynlikte? Birlikte ebeveynlikte eşleri alıp çocuk yetiştirme konusundaki hedeflerini gözden geçiriyoruz. Şayet anne baba çocuk yetiştirme konularında ortak hedeflere sahip değillerse bu birlikte ebeveynlik puanlarının düşük olduğunu gösteriyor. Şayet anne baba çocuklara koydukları kurallarda hemfikir değillerse bu birlikte ebeveynlik puanlarının düşük olduğunu gösteriyor. Şayet anne babanın babalığını, baba annenin anneliğini yeterince etkili bulmuyorsa ve zaman zaman bunu dile getiriyorsa olumsuz yönde, o zaman birlikte ebeveynlik puanları düşük oluyor. Şayet anne babaya sen harika bir babasın bu yüzden sana ailece minnettarız diyorsa, baba da anneye sen harika bir annesin o yüzden ailece sana minnettarız diyorsa, o zaman birlikte ebeveynlik puanları artıyor. Birlikte ebeveynlik eşlerin ebeveynlik tutum ve prensipleri konusunda hemfikir olmalarından ibaret. Şimdi bugün hepinizi, bütün anne babaları, bütün ebeveynleri birlikte ebeveynlik açısından kendilerini bir gözden geçirmeye davet edeceğim. Birbirlerine destek oluyorlar mı? Ebeveynlik çatışması yaşıyorlar mı çocuğa koyulacak kural? Mesela çocuğu hangi okula gönderelimle ilgili bir tartışma günlerce, aylarca sürüyor mu? Çatışma ya da tartışmalar eninde sonunda bir çözüme kavuşabiliyor mu? İşte bunların hepsi birlikte ebeveynlikle ilgili konular ve sorular. İş bölümü konusu birlikte ebeveynlikte. Eşler, anne baba, çocukla ilgili iş bölümü konularında hemfikir oldular mı? Herkes rollerini kendisi seçti ve bu rollerden memnun mu? Şayet anne babalık rollerini istemeden zoraki bir tarafın bir tarafa yüklemesiyle yapıyorsak işte o zaman bir sorun ortaya çıkıyor. O zaman ebeveynlerden bir tanesi bu rollerin keyfini yaşamaktansa biraz zorunluluğundan dolayı pişmanlığını yaşıyor. Bu da ebeveynlik becerilerini düşürüyor. Bu nedenle birlikte ebeveynlik kavramı, eşlerin birbirini ebeveynlik açısından desteklemesi, çocukla ilgili ortak hedefler koyulması, çocukla ilgili ortak kuralların koyulması, anne babanın birbirinin anne babalığını beğenmesi ve bunu dile getirmesi gibi alt başlıklardan oluşan ebeveynlik becerilerini arttıran bir yeni sistem ve bugün ilk olarak size birlikte ebeveynliği tanıtmak istedim. Devamında ne yapacağız? Birlikte ebeveynlikten hemen sonra ebeveynlik becerilerini fazlasıyla arttıracağını düşündüğüm, çocuğunuzla ilişkinizi daha iyi bir noktaya götüreceğini düşündüğüm, ailenizi daha sağlıklı hale getireceğini düşündüğüm bir takım önerilerde bulunacağım şimdi size. İsterseniz her zaman gibi tahtamızı kullanıp bu önerileri görsel olarak da görünür hale getirelim. Birinci öneri, frene bas. Evet, biraz yavaşlamak zorundayız. Hayat bizi o kadar hızlandırdı ki çocuklarımıza ayırdığımız zaman artık bir zorunluluğa döndü. Ve çocuklar kendisine ayrılan zamanın bir zorunluluğa döndüğünü hissediyor. Ve o zaman da kendisini bir yük gibi algılıyor. O yüzden birinci maddemiz frene bas. Yani herkesin ebeveynlik konusunda biraz yavaşlaması gerekiyor. Yavaş hayat daha derin bir hayattır. Yavaş hayat diğerleriyle daha bir arada olduğumuz o derinlikli anların bizi tatmin ettiği bir hayattır. Peki nasıl frene basacağız? Tam evden çıkacağız, işe gideceğiz. Çocuğu da servise bindirmemiz lazım. Çektik çocuğu, gelmedi. Çektik çocuğu, gelmedi, direniyor. Başladı ağlamaya. Ayakkabıları çözüldü. Bir yandan işte pantolonunu giymekten vazgeçti. Tam bir kaos ortamı. Biz onu çekiştirmeye mi devam ediyoruz böyle durumlarda? Frene basmak o anda durup çocukla beraber içeri girip oturup onun derdini dinlemek. Çekiştirmekle evden çıkacağımız süre 7-8 dakikaysa bir durup yüz ifademizi yeniden toparlayıp daha sevgi dolu, kabullenici bir yüz ifadesiyle içeride 3 dakika geçirdiğimizde çocuğu dışarı çıkarabiliriz. İşte frene basmak böyle bir şey. Çocuğun ödevine yardım mı edeceğiz? Paldır küldür olup ödevi kendimiz yapmak yerine çocuğa öğreterek götürdüğümüz bir süreçte daha yavaş, frene basmış ama daha işlevsel hareket etmiş oluruz. O yüzden ebeveynlik frene basılarak yavaş yavaş, sindire sindire yapılması gereken bir şeydir. Hem size öyle bir tüyo vereceğim ki, yaşlarınız belli bir noktaya geldiğinde geri dönüp baktığınızda hayatı ıskaladım demek istemiyorsanız çocuklarınızla yavaş yavaş frene basarak bağ kurun. Çünkü hayatı ıskalayanlar en çok keşke çocuğumla daha çok zaman geçirseydim o küçükken cümlesini kullanırlar. Gelin ikinci maddeye geçelim ama önce frene basın. İkinci madde. Şöyle büyük büyük yazalım ki hemen bugün başlayın. Oyun. Çocuklarla ne kadar çok oyun oynanırsa ebeveynleri, hem ebeveyn çocuk ilişkisi olumlu bir yere gider, hem de çocukların sağlıklı gelişimine oyunun büyük katkısından faydalanmış oluruz. Oyun çocuğa temas etmeyi sağlar. Siz çocuğun uyku sorunlarından, yeme sorunlarından ya da tuvaletle ilgili sorunlarından muzdaripseniz, size ne yapmalı programından harika bir öneri. Ne kadar çok oyun oynarsanız, ne kadar çok temas ederseniz çocuğunuzun bu tür zorlandığınız problemlerini ortadan kaldırma ihtimaliniz artar. Ebeveynliğin temel kurallarından bir tanesini frene basmak dedik. Peki frene basıp ne yapacağız? Temas edeceğiz, oyun oynayacağız. Bilmiyor musunuz oyun? Öğrenin. Çünkü ebeveyn olma kararını verdiğinizde çocuğunuzla iyi zaman geçirme kararını da vermiş oluyorsunuz. Bunun dönüşü yok ve en azından çocuğunuzla iyi zaman geçirip oynayabileceğiniz birkaç tane oyunu öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Ve bu temas etmenizi sağlayacak. Ne kadar çok temas, o kadar çok iyi huylu çocuk. Özellikle çocuğum çok hareketli diye şikayet edenler, onunla oyun oynarken enerjisini biraz alıp frene basarsa daha iyi bir iletişim kurabilir. Gelin hemen üçüncü maddemize geçelim. En çok duyduğumuz sorulardan bir tanesi. Hocam çocuğa kural koymuyor, koyamıyoruz. Kuralları dinlemiyor. Tam bir kural tanımaz bir çocuk yetiştirdik. O zaman gelin bu konuda biz bir kural koyalım. Az kural koyun. Ne kadar çok kural, o kadar çok uyum problemi. Ne kadar çok kural, tırnak içinde söylüyorum, o kadar çok yalan duyma ihtimali. Kural koyup bir de nedenini iyi açıklamazsanız çocuklar nedenini bilmediği kuralları çiğner. Size çiğnediğini söyler mi? Hayır. Özellikle 36 aydan sonra, özellikle 48 aya gelindiğinde çocuklar yalan söylemek konusunda herhangi bir vicdani sıkıntı yaşamazlar. Ve sırf cezadan kaçmak için ya da ödüle yaklaşmak için gerçeği çarpıtmayı öğrenmişlerdir. O yüzden özellikle bu yaştaki çocukların size yalan söylemesini, ergenlik döneminde size yalan söylemesini engellemek istiyorsanız kurallarınızı iyi seçin. Emin olmadığınız kuralları koymayın. Her koyduğunuz kuralın sizin cephenizde bir cevabı, bir mantığı, rasyonel bir gerekçesi olsun ve sorulduğu anda bunu açıklayabilin. Mesela yatmadan önce dişlerini fırçalamak zorunda kalan çocuğunuz sizin koyduğunuz kuralla gelip de anne baba ben neden dişlerimi fırçalamak zorundayım diye sorduğunda ona yapacağınız bir açıklama olsun. Fırçalayacaksın işte deyip gönderirseniz çocuk sizin görmediğiniz yerde fırçalamayabilir. Çünkü artık onun için bu kurala uyacak bir gerekçe yoktur. Bu manada az kural iyidir. Hangi kural mı kesin olsun? Bu konuda size önerim. Bir yatma kuralını, yatma saati kuralını doğru belirleyin. Çünkü bunun için sizin de büyük bir burada faydanız var. Ne kadar güzel bir uyku sistemi kurarsanız o kadar gününüz kaliteli geçer. Bir yatma saatini kural koyun. İkincisi uyandığında okula gidecek olmayı kural koyun. Onun dışında aradakiler çok önemli bir yaşamsal değeri yoksa kurallaşmasın. Çünkü çocuğunuzla kuralları uygulatma savaşına girerseniz ebeveyn çocuk ilişkisinde sıkıntı ortaya çıkar. Biraz akışta kendi problemlerini çözebilen bir çocuk yetiştirirseniz ömür boyu keyifli olursunuz.
1: Az kural koyduk ama bir kritik nokta daha var.
0: İşte o kritik nokta benim için çocuk yetiştirmenin en önemli kuralı. Çocukları oyalamayın. Efendim çocuklar sürekli olarak oyalanmakta. Sürekli olarak bir takım etkinlikler, sürekli olarak bir takım telefon içerikleri, akıllı telefon içerikleri, Legolar, bir yandan işte çizgi filmler, bir yandan yapbozlar, uzaktan kumandalı arabalar, efendime söyleyeyim kreşteki oyunlar, şunlar bunlar. Çocuklar hiçbir zaman can sıkıntısı yaşamıyor artık. Çünkü anneler, babalar, çocuk can sıkıntısı yaşarsa kendi ebeveynliklerinin iyi olmadığını düşünme eğilimindeler. Oysa ki can sıkıntısı son derece faydalı bir duygu olmakla beraber çocuğun yaratıcılığını artırır. Canı sıkılan çocuk kendine bir uğraş bulur. Kendine uğraş bulan bir çocuk artık kendini nasıl geliştireceğini öğrenmiştir. Yani can sıkıntısı hem yaratıcılık hem de kendini geliştirme açısından değerli bir duygudur. Bizler

çocuğun canının sıkıldığı her an ona bir oyalayıcı verip onu idare etme durumuna sokarsak çocuğun gelişimine engel olmuş oluyoruz. Buradan bir sözüm de kreşlere, kreşlerdeki bütün öğretmenlere. Sevgili dostlar, çocuklar eve mutlu gönderilmek zorunda değil. Çocuklar okulda ve hayatın içerisinde her türlü duyguyu yaşarlar. O yüzden çocuklar eve mutlu gitsin diye sürekli onları oyalayıcılarla, oyunlarla, etkinliklerle sürekli doldurmanın çok da anlamı yok. Çocuk harika bir boyama kitabıyla saatlerini geçirebilir. Çocuk kendi ufak bir şu elimde gördüğünüz gibi bir plastik parçasıyla isterse kendi uçağını yapar, isterse kendi arabasını yapar. Çocuğa bir uçak ya da araba vermek yerine sadece bu kalemi verseniz yeter. Çünkü o yaratıcılıkla buradan oyuncağını geliştirecektir. Gelelim son maddeye. Son maddede yine tabii ki çok önemli bir kavram. Doğa sevgisi. Doğa sevgisi her çocuğa verilmesi gereken bir şey. Çünkü bizim doğayla bağımız ne kadar koparsa, ne yaparsak yapalım, o iyi olma haline, kendini iyi hissetmeyi ya da yaşam tatmininden o kadar uzaklaşmış oluyoruz. İşte bu noktada doğa sevgisini verdiğimiz çocuk, doğayla kurduğu bağ içerisinde kendi köklerinin farkına vararak hem size daha huzurlu bir ortam sağlayacaktır, hem de bir sorunla karşılaştığında onu çözme becerisi daha yüksek olacaktır. Şöyle bir toparlayacak olursak, yavaşlamış, daha derin ilişkiler kuran, oyun oynayan, temas eden, az ama öz kural koyan, çocuğunu oyalamak yerine yaratıcılığına yatırım yapan ve çocuğuna doğa sevgisi öğreten ebeveynler olarak çok daha kaliteli bir, çok daha sağlıklı bir aile sistemine sahip olacaksınız. Hepinize iyi bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın.

Ben Türev Uludağ. Bugün size ev yapımı çökelek ve ev yapımı çökeleği yaptıktan sonra da Van usulü cacık yapacağız. Çökeleği yapmak çok kolay. Sadece yoğurt kullanacağız. Yoğurdu böyle tenceremize koyacağız. Birazcık böyle ısıtacağız. Isıttıktan sonra bir iki damla limon koyacağız. Bu sayede de yoğurt kesilecek. Bu çökeleğe dönüşecek. Daha sonra da cacık yapacağız. Van usulü cacık yapıyor olacağız. Van'da bu çok fazla tüketiliyor. Ama bildiğiniz cacıkları unutun. Burada yoğurt değil, tamamıyla çökelek kullanılacak. Burada sivri biber, taze soğan, maydanoz, dereotu, birazcık cacığın olmazsa olmazı nedir? Tabii ki salatalık. Hemen hiç sözü uzatmadan yoğurdumuzu tenceremize koyalım. Şimdi ocağın altını yaktık, yoğurdu böyle yavaş yavaş pişirmeye başlayacağız. Çökelek yapmanın aslında üç tip yöntemi var. Birincisi bu yapmış olduğumuz gibi. Önce yoğurdu alırız, tencereye koyarız. Tencereyi koyduktan sonra böyle bu güzel güzel ısınmaya başlar. Güzel güzel ısınmaya başladıktan sonra böyle birazdan farklı bir şeye dönüşecek. Böyle partiküllerine ayrılıyor olacak ve burada gerçekten bir peynir elde edebileceğiz. Ya da diğer bir yöntem olarak sütü alın, sütü böyle pişirin, kaynatmaya başlayın. İçerisine bir kaşık yoğurt koyun. Onu yine çökelek yapma konusunda böyle o mayanın ısınması ile birlikte farklı bir şey doğru dönüşecek. Diğer bir yöntem ise yağ alınmış ayranı alın. Yağ alınmış ayranın ısıtılması sonucu ortaya çıkan partiküllere de yine çökelek deniliyor. Çökelek ülkemizde farklı bölgelerde farklı farklı isimlerle yer alabiliyor. Örneğin buna Mersin bölgesinde ham çökelek deniliyor. Hatay bölgesinde sürt peyniri deniliyor. Ama Hatay'ın böyle çökeleği birazcık daha farklı. Ona böyle baharatlar ekleniyor. İnanılmaz güzel bir tarif haline geliyor. Daha önce yapmıştık hatırlıyorsunuz. Çökelek salatası yapmıştık. O sürt peynirinden inanılmaz güzel bir salata ortaya çıkıyor. Şimdi ama bugün Van usulü cacık yapacağız. Van usulü cacık yaparken ne yapacağız? Hemen normal cacık yapar gibi salatalıklarımızı alalım. Önce dış kabuklarını soyalım. Bunları böyle küp küp doğrayacağız. Bunları doğradıktan sonra, bütün malzemeleri doğradıktan sonra elde etmiş olduğumuz çökelekle birlikte karıştıracağız. Van usulü cacık haline getireceğiz. Van'da kahvaltı salonları çok erken açılıyor. Bunun sebebi şu, Van'da bu ta İstanbul'dan başlayan Çin'e kadar uzanan o ticaret yolunun önemli noktalarından birisi Van. Van olduğundan dolayı da sabahın ilk ışıklarından böyle insanlar uyanıyorlar. Ne yapmaları gerekiyor? Kahvaltı yapmaları gerekiyor. O yüzden Van'da kahvaltı aslına bakarsanız çok önemli bir yere sahip. Kahvaltıda Van'da baktığımız zaman mutlaka sıcak süt içerler. Olmazsa olmazlarıdır. O güzel balla yoğurdu karıştırırlar. Kavut yaparlar. Cacık yaparlar. İşte murtuga yaparlar. Çok lezzetli, çok güzel tarifleri Van'da var. Tabii ülkemizin her yerinde farklı kültürlerle farklı lezzetler mevcut. Salatalıkları güzel güzel doğrayalım. Cacık yapar gibi ince ince doğrayacağız. Bu arada bakın yoğurdumuz yavaş yavaş kaynamaya başladı. Partiküllerine yavaş yavaş ayrılıyor. Birazdan birkaç damla limon damlatacağız. Bunu taze çökelek olarak kullanabiliriz. İsterseniz taze çökeleğin içerisine tuz koyabilirsiniz. Tuzlu çökelek olur. Bunun servisini yaparken birazcık çörek otu koyabilirsiniz. Çok lezzetli ve çok güzel olur. Çok yakışır çörek otu. Bizim ülkemiz peynir bakımından aslında çok zengin bir ülke. Her bölgede farklı peynirler, farklı özelliklere sahip bir şekilde üretiliyor. Gerek fabrikalarda, gerekse evlerde. Şimdi buradaki niye evde peynir yapmamız önemli? Çünkü kalsiyum bakımından en zengin özelliğe sahip olan peynirlerden birisi çökelek peyniri. Şimdi sütü nereden, kalsiyumu nereden alacağız? Sütten alacağız. Ama belki süt içemiyor olabilirsiniz. Örneğin mesela benim eşim süt içemiyor ama süt ürünleri tüketebiliyor. Peynir tüketebiliyor, peyniri seviyor. Sütten böyle çok hoşlanmıyor. Biz de onun çözümü olarak mesela evde çökelek yapıyoruz. O var olan kalsiyumu oradan almasını sağlıyoruz. Örneğin yeni doğan çocuklara, yani daha doğrusu ek gıdaya geçtikten sonra yeni doğan çocuklara kalsiyum bakımından, besleyici özelliği fazla olması bakımından taze çökelek güzelce yapıp yedirebilirsiniz. Çok lezzetli, çok güzel, çok keyifli bir tarif. Dediğim gibi üç tane farklı yöntemi var bunun. Ben şu an size en kolayını gösteriyorum. Ayran alınmış, yağ alınmış ayranın ısıtılması sonucunda yapılan işlem de kolay ama o yağı alma işlemi birazcık meşakkatli.
Onun yerine biz direkt yoğurdumuzu ısıtarak bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. Şimdi salatalıkları güzel güzel doğradık. Bunları bir kaşık yardımıyla hemen orta derinlikte bir kaba koyalım. Hemen dereotumuzu doğrayacağız, maydanozlarımızı doğrayacağız. Besleyici özelliği bakımından zengin, lezzetli, güzel bir tarif. Hemen dereotlarını ince ince güzel güzel doğruyoruz. Hep bahsediyorum, ben yıllar boyu dereotu yemedim. Ta ki evlenene kadar. Evlendikten sonra eşim bana sağ olsun dereotunu sevdirdi. Birçok sebzeyi sevdirdiği gibi. Ben örneğin yıllarca brokoli devredim. Brokoli oysa ki çok yararlı, çok faydalı. Bununla ilgili çok garip bir anımız var. Ben işte kayınbabamla ilk kez tanışacağım. Eve yemeğe davet edildim ve hani yemek yiyeceğiz. Şimdi hayatım boyunca hiç brokoli yememişim. Hiç hoşlanmıyorum, hiç böyle güzel gelmiyor bana. Oturdum, masada brokoli çorbası var. Kayınbabam yanımda oturuyor, sevgili kayınvalidem karşımda, sevgili eşim karşımda oturuyor, müstakbel eşim. Şimdi o an öyle bir challenge ki yani bu, hani o an ya o brokoli yiyeceksin ya da olmamış bir evlilik olacak ortaya. Ben o brokoli çorbasını afiyetle yedim. Sonra dedim ki ya ben bugüne kadar niye yememişim bunu? Şimdi gerçekten karnabahar brokoli böyle çok severek tükettiğim besinler arasında bu sayede de bana brokoliyi sevdirdiler. Hani hep tuzlu kahve yapıyorlar ya, bizimki birazcık bir Adanalı'ya brokoli yedirmek aynı şeye tekabül etti. Güzel güzel taze soğanlarımızı doğradıktan sonra sivri biber kullanıyor olacağız. Buna isterseniz dağ kekiği de koyabilirsiniz. Dağ kekiği de çok böyle aromatik ve güzel bir şekilde renklendirecektir vanilyalı cacıkta. Dediğim gibi, biraz önce de belirtmiş olduğum gibi bildiğiniz cacıkları tamamen unutun. Bu vanilyalı cacık. Bunda yoğurt yok, bunda çökelek var. Instagram'dan yaptığınız tarifleri bana atmaya devam ediyorsunuz. Gerçekten çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Beni onur ediyorsunuz, çok mutlu ediyorsunuz. Instagram'dan Tülay Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Birazdan çökeleğimiz olacak. Sivri biberlerle birlikte hepsini böyle karıştıracağız. En üstüne de tereyağı gezdireceğiz. Tereyağını böyle biraz eriteceğiz. Üstüne gezdireceğiz. Çok lezzetli ve çok güzel olacak. Biliyorsunuz ben tereyağı çok seviyorum. Taze soğanlarımızı da aldık. Gelen misafirlerinize farklı tarifler yapmak istiyorsanız bu vanilyalı cacık gerçekten sizi çok mutlu edecek bir tarif. Hemen sivri biberimizin iki ucunu aldık. Biberlerimizin içini temizledik. Son biberimizin de içini temizleyeceğiz hemen. O içerisindeki var olan çekirdekleri alacağız. Ben burada 3 tane biber kullandım ama siz bunların miktarlarını kendi porsiyonunuza göre arttırabilirsiniz. Diğer biberin de içini temizledik. Bunları böyle ince ince doğrayacağız. O yüzden şöyle birkaç bıçak darbesiyle hemen ayıralım. Böyle kürdanın ucu olur ya, kürdanın ucu olacak şekilde ince ince ayırıyor olacağız. Lezzetli, güzel, keyifli bir tarif bu. Hepimizin evde kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Bu arada çökeleğimiz çok güzel bir şekilde olmaya devam ediyor. Tuzsuz olmasından kaynaklı olarak bu tarifi diyet yapan insanlar da rahatlıkla kullanabilirler. Çok lezzetli, içinde besleyici özelliği çok fazla olan bir sürü malzemeyi bu şu an karıştırdık. Taze soğan koyduk, dereotu koyduk, maydanoz koyduk. İçerisinde böyle sivri biberlerden koyuyoruz. Kalsiyum miktarı, protein bakımından çok zengin olan çökeleğimizi hazırlıyoruz şu an. Bu tam sizin ağzınıza layık. Tabii üzerinde birazcık tereyağı olacak ama o tereyağı da onun hani birazcık küçük bir kaçamağı, küçük bir lezzetlenmesi için açısından kullandığımız bir yağ. İsterseniz bunu zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Direkt zeytinyağı ile karıştırıp bir yağ elde edebilirsiniz. Bir karışım elde edebilirsiniz. Hemen burada ince ince doğramaya devam ediyorum. Bu arada çökeleklerim çok güzel görünmeye devam ediyor.
Çok güzel oluyorlar. Bütün parçacıkları ayrıldılar. Şimdi onları süzeceğiz. Süzme işlemini iki türlü yapabilirsiniz. İsterseniz bunu bir tülbentle yapabilirsiniz ya da birazdan benim yapacağım gibi normal süzgeçle süzüp taze çökeleklerimizi kullanabilirsiniz. Hemen birkaç parçaya da şurada ayıralım. Sivri biberlerimizi de doğradık. Çökeleklerimiz de olmaya başladı. Hemen bir iki damla sadece limon damlatacağız. Çok değil. Burada lor yapar gibi fazla bir şekilde limon koymayacağız. Sadece dediğim gibi çok az bir şekilde limonu hani böyle annelerimizin şey deyimi vardı ya böyle renk versin. Sadece öyle. Birkaç damla. Bu kadar yeterli olacaktır. Bakın yarım limon bile sıkmadım. Yarım limonun hemen hemen yarısını kadar sıktım. Bu zaten çökeleğimiz için yeterli olacaktır. Şöyle hafif bir karıştırıyorum. Bakın şu ortaya çıkan güzelliklere bakın. Nasıl güzel kokuyor. Çok lezzetli ve çok güzel oldu. Birazcık karıştıracağız. Ve şu an ocağımızın altını kapattık. Hemen süzeceğiz. Şöyle. Bakın taptazecik çökelek. Bu oluşan su çok değerli. Uğda protein bakımından çok zengin bir su elde ettik. Ve yoğurdu ısıtma üzerine de birazcık limon koyarak taptaze, tuzsuz çökeleğimizi elde ettik. Şimdi ne yapacağız? Van usulü cacığımız için gerekli olan çökeleğimizi buradan temin edeceğiz. Hemen malzemelerimizi koyduk. Tüm malzemelerimizi iyice karıştıracağız. Bakın dereotu var, maydanoz var, sivri biber var, taze çökelek var.

Şimdi üzerine birazcık tereyağı eriteceğiz. İnanılmaz lezzetli, inanılmaz güzel oldu. Tabağımızı alalım. Tuz atmadım farkındaysanız. Bu kadar yeterli olacak.

artık üzerine pul biber atabiliriz. Çok renkli, çok güzel bir tarif oldu. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Ben çünkü yiyeceğim birazdan. Evet, tereyağımızı erittik. Şu an hazırlamış olduğumuz cacığın üzerine güzelce gezdiriyoruz. Bakın nasıl güzel görünüyor. Mis gibi tereyağı kokuyor. Bol tereyağlı. Tabii ki hemen küçük bir lokma tadına bakacağım. Birazcık tuzsuz. Ama çok lezzetli ve çok güzel. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırladık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

İspanya'nın en büyük şehri olan Madrid, Avrupa'nın da en kalabalık nüfusa sahip şehirlerinden biri olarak biliniyor. Kültür sanat şehri olan Madrid, İspanyol İmparatorluğu'nun izlerini taşımayı sürdürüyor.

1800'lü yıllarda Madrid büyümeye başladığında kral Salamanca markisine bir emir veriyor. Şehre yakışacak şıklıkta ve büyüklükte bir cadde inşa edilmesini söylüyor. Burada örnek alınan şehirse Paris. Bir barok mimarisi örneği. Salamanca markisi ise Madrid'in ortasına bu semti oluşturuyor. Caddeleriyle, binalarıyla görkemli, lüks ve son derece şık barok mimarinin en güzel örneklerinden bir tanesi bu semt. Bölgede sadece bu semte has dünyaca ünlü markaların dükkanları bulunmakta. İstanbul'da Nişantaşı'nı andıran bölge son derece elit ve şık dükkanlarla, kafelerle, restoranlarla dolu.

Burası da Madrid'de keşif meydanı. Keşif meydanında bulunan bu bayrak, tüm İspanya'daki bayrakların en büyüğüymüş. Keşif meydanı, ünlü kaşif Christophe Colomb'un anısına yapılmış bir meydan. Christophe Colomb'un Amerika'yı keşfettiği yolculuk bu meydandaki eserlerde betimlenmiş.

Madrid toplu taşıma olarak da dünyanın en gelişmiş sistemlerinden birine sahip. Gerek otobüs, gerek tren, gerek metro olsun, Madrid'in bir ucundan diğerine gitmek son derece kolaymış.

0: Futbol Madrid için önemli bir turizm kaynağı. Maça uğramadan önce bu enteresan bahçeyi sizlere gösterelim istiyoruz. Bunun adı Dikey Bahçe.
1: Değerli izleyenlerimiz, Madrid turu devam ederken şu anda da burada arkamızda görmüş olduğunuz ilginç bir yapıyı gözlemlemek ve sizlere göstermek istiyoruz. Bu Dikine Bahçe'ye adı verilen binaların dış cephelerini güzelleştirmek adına kullanılan bir metot. Son dönemde ülkemizde de zaman zaman görüyoruz ama bunun ilki Madrid'de yapılmış ve bu bahçe, Dikine Bahçe, turistlerin uğrak noktası olarak Madrid'in tam göbeğinde yer alıyor. Biz de bir göz atalım istedik. Özellikle bahar aylarında rengarenk olan bu bahçe şu anda yemyeşil.

0: Atletico Madrid'in ünlü stadı Vicente Calderon'a doğru yola çıkıyoruz. İşte maçın öncesinde hazırlıklar tamam. Atkılar, formalar satışa sunulmuş.
1: Değerli izleyenlerimiz, Madrid turunda tabii ki çok önemli detaylardan bir tanesi futbol. Çünkü Madrid'de büyük bir futbol turizmi var. Sadece Madrid'de değil, Barcelona'da, yani İspanya'nın tamamında geçerli bu. Ama Madrid'in ayrılan özelliği şu: iki tane dünya çapında takıma ev sahipliği yapıyor Madrid. Bunlardan birisi Atletico, öbürü de Real Madrid. Biz bugün Atletico Madrid'in maçına geliyoruz. İşte görmüş olduğunuz gibi Leganes isimli takımla, onlar da ikincilikten La Liga'ya bu sene çıkmışlar. Onlar da bir Madrid takımı. Yani bir Madrid derbisi izleyeceğiz hep beraber. Ve bu derbinin anısına görmüş olduğunuz gibi atkılar yapılmış. Ve Atletico Madrid Leganes maçı bu atkılarla ölümsüzleştiriliyor diyoruz. Ve Vicente Calderon stadına doğru yola çıkıyoruz.

0: ve arkamızda Atletico'nun futbol mabedi Vicente Calderon var.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, işte arkamızda görmüş olduğunuz stat Atletico Madrid'in mabedi Vicente Calderon. Görmüş olduğunuz gibi çoluk çocuk herkes burada futbolu ve bu keyfi yaşamaya gelmiş durumda. Bir kez daha hatırlatıyoruz, Madrid'de her yıl ortalama olarak 3,5-4 milyon turist sadece futbol maçı seyretmek için geliyor. Hem Atletico Madrid hem Real Madrid maçları burada dünyanın her yerinden izleyiciyi çekiyor diyoruz. Ve bizler şimdi biletimizi alacağız, stada geçeceğiz ve taraftarlarla da birazcık laflayacağız.
0: Stadın hemen önünde Atletico Madrid'in maskotuyla karşılaşıyoruz.
1: Ve Griezmann. Gördüğünüz gibi burada çok büyük bir enerjiyle galibiyet için.
2: Pepperoni, mamma mia.
1: Are you ready for victory?
2: Victoria.
0: Ve sonunda biletimizi alıyoruz. Maçın başlamasına daha var. Atletico'lu taraftarların yanına uğruyoruz ve kendilerinden maç tahmini istiyoruz.
3: Okay, I hope Atletico wins at least 2-0.
1: 2-0, 2-0 yours.
3: 2-0 is okay.
4: Okay. Simeone is the same to the first president of Turkey. Okay.
1: Evet, görüyorsunuz. Atletico'lu taraftarlar Simeone'yi sordum. Simeone kral mı dedim. Kraldan ötesi bir tanesi de arkadan dedi ki, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Atatürk neyse bizim için de Simeone o dedi.
0: İşte stadın içindeyiz. Atletico Madrid rakibine karşı büyük bir üstünlük sağlıyor. Kazanılan penaltı ve gol. Atletico Madrid öne geçiyor.
1: Gol!
0: Atletico Madrid 1, Leganes 0.
5: Bir sıfır yaptı.

0: Chabi, Chabi.
1: Bu keyifli maçtan harika görüntülerle güzel bir Madrid akşamını tamamlıyoruz. Atletico 2, Leganes 0 maçın skoru oluyor ve bu gece Atletico'lu taraftarlar için keyifle bitiyor.

0: ve Madrid'de yepyeni bir güne uyanıyoruz. Güneş merhaba diyor bu kez bize. Madrid'de sokaklarda kayboluyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Madrid'de üçüncü günümüz. Çok şükür bugün güneş açtı. Güzel yüzünü gösterdi güneş. Kış güneşi biraz soğuk ama hakikaten Madrid güneşte bir ayrı güzel, bir ayrı özel diyoruz. Ve Madrid'in ara sokaklarında, turistik yerlerinde kaybolmaya devam ediyoruz. Şimdi Madrid'den, üçüncü günden keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. Bakalım Madrid'in güneşli halini sevecek misiniz?

0: adetin en güzel yanı birçok yere yürüyerek ulaşılıyor olması. Harika restoranlar, modern kafeler ve flamenco izleyebileceğiniz özel mekanlar var. Ama bunun için yürümeniz gerekiyor.
1: Yürüyerek birçok yere ulaşabiliyorsunuz. Arkamızda görmüş olduğunuz bu dar sokaklar ve birçok sürpriz Madrid'de her an karşınıza çıkabiliyor. Bir başka detay da bu ara sokaklarda yer alan tapas restoranları ve flamenco izleyebileceğiniz harika mekanlar var. Bunun için biraz çaba harcamanız lazım. Yani biraz yürümeniz lazım diyoruz ve yolculuğumuzu sürdürüyoruz.
0: Madrid turunun daha sonuna geliyoruz.

0: dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru'da ile karşınızdayız. Yeni bir hafta, yeni bir gün ve yeni yarışmacılarımız burada şu anda.
1: İsmim İbrahim, İstanbul'dan katılıyorum. İlk yarışma tecrübem bu arada.
0: Ne güzel.
1: Çok yakın yine İstanbul'da ikamet ediyorum. Kendi gıda firmam var, onunla üzerine çalışıyorum. İthalat, ihracat ürünleri satıyorum. Bu kadar, başka çok heyecanlıyım. Ne diyeceğimi bilemedim. Arkadaşlara da başarılar diliyorum.
2: Teşekkürler.
0: Kuday Hanım, merhaba.
3: Merhabalar. Ben Kuday, 24 yaşındayım. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde felsefe okudum. Bu sene mezun oldum. Yüksek lisansı bekliyorum. Bakalım kısmet olursa yüksek lisans yapacağım.
0: Saçlar orijinal mi?
3: Orijinal mor, evet. Dipleri boyuyorum.
0: Ha, boyuyorsunuz?
3: Evet.
0: Orijinal deyince bir anda.
3: Yok yok, tabii.
0: Peki, Muhammed Bey merhaba.
4: Merhaba, Muhammed Tokpınar, 43 yaşındayım. Avukatlık yapıyorum, İstanbul'dan katılıyorum. Benim de ilk yarışma tecrübem olacak. Heyecanlıyım aslında ama yani iyi bir yarışma olacağını düşünüyorum. Zaten ekranlarda izlerken de gayet eğlenceli bir yarışma olduğunu gördüm ve başvurdum. İnşallah hepimiz için iyi olur. Arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Harika. Ve Öykü Hanım.
5: Merhaba, ismim Öykü, 28 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Yüksek lisans öğrencisiyim. Hep beraber Kuday'ı bekliyoruz. Onun dışında tüplü dalışla uğraşıyorum, seviyorum. Öyle vakit öyle geçiyor.
0: Ne güzel. Şahika Hanım'la tanıştınız mı hiç, Şahika Ercümen'le?
5: Biliyorum ismen ama tabii o serbest dalıştı. Ben tüplü dalışla uğraşıyorum. Hani alanlarımız biraz farklı ama tabii severek takip ediyorum.
0: Ve hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap, bu kez dikkat etabında sizlerle birlikte olacağız. Ve 2000 puan değerinde. Son etaba geçtiğimizde akıl oyunu etabı var. Her bir sorunun değeri 3000. Eğer bir yarışmacımız doğru bilirse o zaman çarpı 2 puan alacak. Ve en fazla puan kazanan yarışmacımızla 5000 lira para ödeneceği burada yarışacağız. 20 saniye süreniz olduğunu da hatırlatıyorum. Bir sorunuz var mı bana?
3: Hayır, teşekkürler.
5: Teşekkür ederiz.
4: Teşekkürler.
0: O halde başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Cevap Soru'da başlıyor. Cevap Soru'da, Cevap Soru'da. Her zaman olduğu gibi bilgi etabıyla başlıyoruz yarışmamıza. İşte günün ilk sorusu için konu başlığı geliyor.
6: Merhaba karga kardeş. Ne yiyorsun, sorabilir miyim? İlk kez böyle bir yiyecek görüyorum da.
7: Aa, buna peynir derler. İnsanlar yiyor.
8: Kaçacak bir yerin kalmadı Kaptan Kanca. Teslim ol.
9: Bütün tayfalar emrinize bekliyor Kaptan Peter.
8: Yelkenleri açın.
10: Merhaba.
11: Aman Allah'ım, bu kukla canlı.
0: Masallar dünyasında yolculuğa çıkıyoruz. Grimm kardeşlerin yazdığı en ünlü masallardan biridir. Fable tarzında yazılmıştır. Sahiplerinin kendilerine olan kötü tutumundan dolayı evden kaçan bir eşek, bir köpek, bir kedi ve bir horozun dost olarak birlikte müzisyenlik yapma düşlerini anlatan bir masaldır. Bugün Almanya'nın bu masala da adını veren en küçük eyaletinde masalın bronz heykeli bulunmakta ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir. İlk sorumuz gelsin. Dört hayvanın dostluğunu anlatan bu ünlü Grimm kardeşler masalının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Almanya'nın kuzeybatısında bir şehir. Buday Hanım, son anda, son saniyede yazdınız.
1: Evet.
0: Süre eğer dolduktan sonra bir harf dahi yazsanız kabul edemeyeceğimi ifade edeyim, hatırlatayım. Cevaplarınızı göreyim lütfen. İbrahim Bey.
2: Bremen mızıkacıları.
1: Aa, evet.
0: Kuday Hanım.
1: Hiç hatırlamıyorum.
0: Ve bunu kelimelere döktünüz.
1: Evet. Son saniyede de şunu çizdim.
0: Peki, Muhammed Bey.
3: Bremen mızıkacıları.
0: Evet. Ve Öykü Hanım.
4: Bremen mızıkacıları.
0: Bilir misiniz bu masalı İbrahim Bey?
2: Biliyorum. Arada yiyenlerim var, 3 tane anlatıyorum. Birazcık değiştirerek anlatıyorum tabii. Bremen'de hatta bir ziyaret ettim ama heykelini görmedim işin gerçeği. Yani en azından oraya gitmedim. Ama hatırlıyorum yani.
0: Hatırlıyorsunuz. Peki, hatırlamayan Kuday Hanım için de, izleyicilerimiz için de doğru cevap gelsin o halde. Bremen mızıkacıları olacaktı. Ve böylelikle yarışmamıza 3 isim puanlarla başlıyor. Tebrik ediyorum. Siz Bremen'e gittiğini ifade ettiniz.
2: Evet, ya bir dönem Almanya'da iş yaptığım için bir dönem birçok yerini ziyaret ettim. Yani heykele denk gelmedim ama şehri az çok gezdim.
0: Ya heykel şimdi aslında çok böyle büyük bir şey bekliyorsunuz. Ama aşağı yukarı 25-30 santim büyüklüğünde olan bir heykel. Ben Bremen'e maç anlatmaya gitmiştim. Werder Bremen Barcelona maçı ve hayatımda ilk defa kendi sağlığımdan maç anlatırken mikrofon başında hayatını kaybetti diye manşetleri düşündüğüm bir maçtı. Kebap çeşitleriyle devam ediyoruz. Gaziantep yöresinin en ünlü kebaplarından biridir. Közlenen patlıcanların kabukları soyulur. Elle yoğrularak veya tahta havanda dövülerek hazırlanan patlıcan söğürme çok ince bir hale getirilir. Söğürme hafif ateşte ısıtılır ve bu arada içine süzülmüş yoğurt yavaşça katılır. Sonra hafifçe karıştırılırken dövülmüş sarımsak ilave edilir. Tereyağında kavrularak hazırlanmış kıyma yoğurtlu söğürmenin üzerinde döşenir ve yemek servise hazır edilir. Sorumuz gelsin. Gaziantep yöresinin patlıcan söğürme ve kıyma ile hazırlanan bu ünlü kebabının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Türkiye'deki hemen hemen her ilin mutfağı o kadar zengin ve çeşitli ki biz de bu vesileyle hemen hemen her bölümde bir şehirde duruyoruz ve oranın o tatlarından bahsediyoruz. Bakalım bu yemeğin adını bulabildiniz mi? Buyurun cevaplar lütfen.
1: Ben bulamadım.
0: İbrahim Bey?
1: Hiçbir fikrim yoktu inanın. Yani çok Türk yemeklerine aşina değilim, o yüzden aklıma gelmedi.
0: Ve o yüzden?
1: İskender kebap yazdım ama yanlış olduğunu %100 eminim. Çünkü patlıcan olmuyor İskender kebapta tahminimce. Kıyma ve yoğurt kısmını yakaladım, o yüzden böyle bir şey denedim.
0: Siz kıymayı ve yoğurdu duyunca aklınıza İskender mi geldi?
1: Yani kıyma yok da kebap da yine İskender kebabında farkındayım. Boş kalmasını istemedim.
0: Hangi yemeklere karşı peki daha fazla bir yakınlığınız var?
1: Genelde Uzak Doğu yemekleri yiyorum. 10 tarz bir şey olsa belki bilebilirdim.
0: Sushi.
1: Evet.
0: Kuday Hanım?
2: Ben yoğurdu duyunca aslında beyti midir diye düşündüm ama o da lavaşa sarılıyor. Aklıma musakka geldi, musakka yaptım.
0: Patlıcan musakka dediniz. Muhammed Bey?
3: Ben her ne kadar yemeklerle çok ilgili görünmüyor olsam da görüntü itibariyle amatör seviyede biraz ilgim vardır. Doğru olduğuna çok emin olmamakla birlikte hünkâr beğendi olduğunu düşünüyorum.
0: Kafanızı karıştıran başka bir yemek var mı peki?
3: Aslında yok. Çok emin değilim. Beğendiğinin, bahsettiğiniz patlıcan söğürmenin beğendiği yemeğinde kullanıldığına eminim. dolayısıyla hünkâr, aslında emine çok yakınım. Öyle söyleyeyim.
0: Peki hünkâr
3: arada kaldığım ikinci bir yemek yok yani.
0: Evet, hünkâr beğendi de yoğurt var mı?
3: Yani patlıcanın içine katılabiliyor olabilir diye düşündüm açıkçası.
0: Mi acaba?
3: Acaba.
0: Öykü Hanım?
4: Ben de hünkâr beğendi dedim. Patlıcan, yoğurt yani beğendiği olduğunu biliyorum. Gaziantep'e ait olduğunu ben bilmiyordum. Hani artık globalleşti, hepimiz her yerde yiyoruz. Onu öğrenmiş oldum. %100 emin olmamakla beraber hünkâr beğendi diyorum.
0: Yemeklerle aranızın kısmen iyi olduğunu söyleyebilirim. Hiç iyi olmadığını net bir şekilde ifade edebilirim.
1: Teşekkür ederim.
0: Cevabı görelim. Ali Nazik,
3: Ali olmasından şüpheli.
0: Yoğurt işin içinde varsa, Ali Nazik, beşamel sos varsa eğer işte o zaman hünkâr beğendi olacaktı. İskender'le hiç alakası yok. Patlıcan musakkayla da hiç alakası yok.
2: Belli olmuyor mu hiç? Yemekle alakası.
0: Hiç yemiyor musunuz?
2: Ya aslında yiyorum da alamıyorum.
0: Alamıyorsunuz. Günde kaç öğün yiyorsunuz?
2: İki.
0: İki. Ne zamanlar peki?
2: Sabah akşam.
0: O kadar. Öğle yemeği yok.
2: Yok, arada yani çok nadiren ama oturduğumu bir ekmek bitiriyorum.
0: Bir ekmek.
2: Evet.
0: Siz.
2: Evet. Belli olmuyor değil mi?
0: Bu soru maalesef ve sıradaki sorumuza geliyoruz.

Eski oyunlar, bakalım neler var detaylarda. Anadolu'da yaygın olarak oynanan eski bir oyundur. Oyunu oynayabilmek için iki takım gerekir. Bu oyunun diğer adı Met'dir. Kıbrıs'ta bu oyunun ismi Lingiri'dir. Oyuna başlayacak takım kura ile belirlenir. Oyun için yaklaşık 1 metre boyunda bir değnek, yaklaşık 20-30 santim uzunluğunda ikinci bir değnek ve kısa olan değneği sabitlemek için iki taş ya da bir çukur gerekir. Çukurun oyundaki adı Mene'dir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Anadolu'da yaygın olarak oynanan bu oyunun adı nedir? Süreniz başladı.

0: Oldum. Değneklerden yola çıkabilirsiniz. Son 5 saniye eğer yetiştirebilirseniz. Hadi bir ipucu da vermiş oldum böylelikle. Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. İbrahim Bey.
1: Zamanında çok oynardım. Ben köyde büyüdüm. Yani sürekli oynadığımız bir şey abimlerle. Hatta bir kere o çobak dediğimiz şey benim dudağımı patlatmıştı. Yani küçük bir kazaydı ama hatırlıyorum. Çok net hatırlıyorum.
0: Evet, bu oyunun öyle bir sıkıntısı var. Var diyebiliriz.
2: Çelik Buyurun. Çomak değil mi? Çelik çomak mı?
0: Oyununu. Bilmiyorum. Siz bilmiyorum yazmışsınız.
1: Ben işte. Çelik çomak yazdım.
2: Ataspor'u diye yazdım.
0: Cirit.
2: Atalarımızı analım.
0: Peki öyle olsun. Muhammed Bey.
3: Ben yarışmayı izlediğim kadarıyla harfler kurbanı oldum galiba. Çelik çömlek yazdım.
1: Ben de yanlış yazmış olabilirim bu arada, emin olamadım.
0: Çelik siz yalnız, siz çelik çömlek yazınca İbrahim Bey'in tereddüde düştü.
1: Şüphe duydum.
0: Çelik çömlek olabilir mi acaba diye sorgulamaya başladı.
3: Bende de umut uyandı.
0: Öykü Hanım.
4: Çelik çomak yazdım ben de. Yani ben sokak oyunlarıyla çok büyümedim ama mantık yürüttüm. Çelik çomak olabileceğini düşündüm. Bilmiyorum, bakalım.
0: Peki o zaman doğru cevabı görelim hep birlikte. Çelik çomak olacaktı çomak. Tabii ki. Uzun olana çomak, kısa olana da çelik dendiğinden dolayı.
2: Ya benim jenerasyonumda bu tarz oyunlar hiç oynanmıyordu. İşte beş taş, istop, yakan top bu tarz oyunlar oynanıyordu. Dedim öyle bir şey çıkar herhalde ama çelik çelik çomağı sadece ismen biliyordum.
0: Saklambaç falan vardı. Aç kapıyı bezirgen başı o vardır. Aç kapıyı diye.
3: Arkadaşlara göre ben biraz daha avantajlıyım aslında.
0: O yüzden ama, öyle size geldim. Peki. Şimdi ilk etabın son sorusuna geldi artık sıra. Yani dördüncü sorumuz. Önce konu başlığını görelim.

Tarihi bir asansör ama acaba hangi asansör? 1907 yılında Nesim Levy tarafından yaptırılmıştır. Asansör birinden diğerine 155 basamakla ulaşılan iki semt arasında hızlı ve kolay ulaşım sağlamaktadır. Yapının demir konsollar üzerinde taşınan ahşap bir balkonu bulunur. Bu balkondan Ege'nin incisi kuş bakışı izlenebilmektedir. Günümüzde eğlence, kültür ve dinlenme mekanı olarak kullanılır, kentin turistik olarak önemli bir durağıdır. Asansör günümüzde çalışır durumdadır. Üst katı kafeterya ve küçük bir seyir balkonuyla hizmet vermektedir. Asansöre halk arasında asansör çıkmaz sokağı olarak bilinen, resmi adı Dario Moreno olan sokaktan ulaşılmaktadır.

0: Kule taş olan iki bölümden sonra tuğla olarak yükselir. Sorumuz gelsin. Tarihi asansör yapıtı hangi ilimizdedir? Süreniz başladı. Bir sorunun içinde ancak bu kadar ipucu olur. Hadi bakalım, 4'te 4 olur diye bekliyorum. Yarışmacılarımız bilsinler diye daha ne söyleyebilirim ki bu tarihi asansörle ilgili? Cevaplarınızı göreyim lütfen.
1: Hiçbir fikrim yoktu inanın. Yani söylediğiniz şeylerden de herhangi bir şey çıkarım yapamadım. Olsa olsa İstanbul'du diye düşündüm. Ki yanlış olduğunu görebiliyorum şu an.
0: İstanbul Ege'nin incisi mi peki?
1: O kısmı inanın çok kaçırdım, evet. Yani İstanbul veya İzmir veya Ankara yazacaktım. Üçünden biriydi. O kısmı kaçırdığım için İstanbul yazdım.
0: Ege'nin incisi deyince eyvah ben ne dedim dedim aslında evet. Ama... Bak, onu bile duymamış İbrahim Bey. Kuday Hanım ne diyorsunuz?
2: Tamamen Ege'den dolayı İzmir direkt aklıma geldi.
0: Yoksa
2: onu yazdım.
0: Eğer Ege demesem bilemez miydiniz?
2: Bilemezdim yok.
0: İlk direkt defa mı
2: İstanbul derdim.
0: İstanbul ilk defa derdiniz. Evet. Muhammed Bey?
3: Ben de Ege'nin incisinden yola çıkarak İzmir ile Muğla arasında kaldım ve İzmir dedim.
0: Ve Öykü Hanım?
4: Ben de İzmir dedim. Bir ara asansörün ismini soracağınızdan endişelendim. Yani Ege'nin incisi deyince aklıma Aydın'la İzmir arasında kaldım ama sanırım nüfus bakımından da, gelişmişlik bakımından da İzmir'e yapılmıştır bu asansör diye düşündüm. O yüzden İzmir dedim.
0: Peki 3 İzmir ve 1 İstanbul cevabı. Puanlar nereye gidiyor? Doğru cevabı görelim. Puanlar İzmir'e gidiyor. 3 yarışmacımız böylelikle bu soruyu puanlarla tamamladı. İlk etabı da bitirmiş olduk. Şu anda İbrahim Bey İstanbul demenize rağmen 850 puanla.
1: Ya bu soruda çok üzüldüm şu an gerçekten. Başarı kaçırdığım için. Bir de İzmir'e her yazın gidiyorum inanın. Ama merkeze değil. Genelde Çeşme'ye gidiyorum. Çok İzmir'e gitmedim. Asansörün nerede olduğunu da şu an bilmiyorum. İzmir merkezde mi? Bir fikrim yok ama üzüldüm birazcık. Ama eğleniyorum gayet. Güzel bir yarışma şu an. Heyecanımı da yavaş yavaş yeniyorum. Daha iyi olacak durumda.
0: Güzel, peki. Puan durumuna bakalım. Öykü Hanım 1200 puanla şu anda birinci sıradasınız. İkinci sırada İbrahim Bey var. 850 puanınız bulunmakta. Muhammed Bey 700 puanla üçüncü sırada yer alıyorsunuz. Ve Kuday Hanım çok heyecan var herhalde.
2: Heyecan yok. Ya şans diyelim.
0: Öyle mi?
2: Öyle diyelim, öyle diyelim.
0: Peki tamam, öyle diyelim. 350 puanınız var. Ve ilk etapta şu anda dördüncü sırada yer aldığınızı ifade edelim. İkinci etaba geçiyoruz. Artık dikkat etabı başlıyor. Cevabın sorunun içinde yer aldığı dikkat etabındayız. Ve her bir soru artık 2000 puan değerinde. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Tropik meyvelerle yolumuza devam ediyoruz. Pitaya olarak da bilinen ejderha meyvesi yenilebilen bir kaktüs türüdür. Çiğnemesi uzun süren meyvenin tadı ham armuda benzetilmektedir. İçi sarımsak dişleri gibi olan yılan meyvesi Endonezya'da yetiştirilmektedir. Tadı armudu andırmaktadır. Ana vatanı Malaya Yarımadası olan rambutan meyvesinin üzerinde sivri ve yumuşak dikenleri bulunmaktadır. Çok sert olduğu için emilerek tüketilir. Pasifik Okyanusu'nun ada topraklarında yetişmekte olan noni meyvesi sinir sisteminin güçlü olmasına katkı sağlamaktadır. Güneydoğu Asya'da yetiştirilen duku meyvesinin kabuğu akrep sokmalarına karşın kullanılır. Tadının üzümle greyfurt arasında olduğu söylenir. Sorumuz gelsin. Ana vatanı Malaya Yarımadası olan tropik meyve hangisidir? Süreniz başladı.

0: tatlı ekşi bir tadı vardır. Görüntüsü deniz kestanesine benzer. Cevaplarınızı görelim lütfen. İbrahim Bey.
1: Hiçbir fikrim yok. Novi diye bir şey dediniz ama sadece o kısmı hatırladım. Böyle bir şey dememiş de olabilirsiniz.
0: Yani Novi değil de Noni dedim.
1: Noli. O kısmı sadece hatırladım. O yüzden biraz uydurma oldu.
0: Kuday Hanım.
2: Ben rambutan diye bir şey hatırlıyorum. Bir de Noli ile ikisi arasında kaldım. Bu da doğru mu onu da bilmiyorum. Böyle bir meyve var mı? Uydurmuş da olabilirim.
0: Bu söylediğim meyveleri daha önce duymuş muydunuz?
2: Ejder meyvesini sadece.
0: Evet. Sadece onu duydunuz. Muhammed Bey.
3: Yılan meyvesi.
0: Yılan meyvesi mi?
2: O şey Endonezya'da yetişen.
3: İkinci sıradaki meyve.
0: Evet.
2: Armut'a benziyordu
0: tabii. Yılan meyvesi. Ben de bir anda şüphe ettim. Ya böyle bir meyveden
3: bahsettim. Ben de şüphe ettim. Yazarken bile emin olamadım.
0: Benim bile kafam o kadar çok karıştı ki. Sizin halinizi hiç düşünemiyorum. Öykü Hanım.
4: Ben yani bilmiyorum gerçekten. Hatırlayamadım. Sanki böyle bir şeyler duydum gibi. O yüzden maalesef.
0: Bir tahmin yürüteyim dediniz. Gruni yazdınız.
4: Evet.
0: Peki o zaman ben ne demişim hep birlikte görelim mi? Anavatanı Malaya Yarımadası olan rambutan meyvesinin üzerinde sivri ve yumuşak dikenleri bulunmaktadır. Rambutan doğru cevap olacaktı ve ikinci etapa 4000 puanla başlıyor Kuday Hanım. 2000 çarpı 2 tek başınıza doğru cevabı bildiniz.
2: Evet. Ya şansa güvenmiyorum işte. Bilgiye güveniyorum falan.
0: Ama bu yok, dikkatli.
2: Yok. Tabii tabii biliyorum.
0: Puanları aldınız çünkü. Ve şimdi sırada yeni sorumuz var. Konu başlığı geliyor.

Uzaklardan şimdi yeniden ülkemiz içine dönüş yaptık. Efes antik kenti yaklaşık 9000 yıl kesintisiz yerleşim görmüş en önemli merkezlerden biridir. Antik kentte bulunan ve dönemin en büyük açık hava tiyatrosu özelliğini taşıyan antik tiyatro 24.000 kişi kapasitelidir. Termessos Antik Tiyatrosu, Antalya Güllük Dağı'ndaki vadide manzaraya hakim konumdadır. Tiyatro yaklaşık 4-5 bin seyirci kapasitesine sahiptir. Bergama Antik Tiyatrosu, İzmir Bakırçay Havzası'nda bir yamaç üzerine kurulmuştur. Oldukça dik bir yapıda olan tiyatro 10.000 kişiliktir. Bodrum Antik Tiyatrosu, M.Ö. 4. yüzyıla dayanan tarihiyle görkemli bir yapıdır. Tiyatronun oturma sıraları bölümü ana kayaya at nalı şeklinde oyularak biçimlendirilmiş ve üzeri mermerle kaplanmıştır. Aspendos, tüm Akdeniz dünyasının en iyi korunmuş Roma dönemi tiyatrolarından biridir. Köprüçay yakınlarındaki tepe düzlüğünde yer alan tiyatro 15-20 bin kişi kapasitelidir. Sorumuz gelsin. Termessos Antik Tiyatrosu hangi dağdaki vadide yer almaktadır? Süreniz başladı.

0: Soros'ların eteklerindeki bir dağ. Antalya Korkuteli yolu bilir misiniz? O yoldan devam ederseniz eğer oraya çıkabilme ihtimaliniz var. Cevaplarınız lütfen. Kuday Hanım ne oldu?
1: Toroslar deyince.
0: Toroslar deyince İzmir'e mi gittiniz?
1: Gitmişim. Haberim yok.
0: İbrahim Bey.
2: Ben Aydın yazdım ama ben daha çok rakamlarla ilgili soracaksın sandım. Yani kapasiteli mesela 4000 kapasiteli neresidir gibi bir şey bekledim. O yüzden hiç dikkat etmedim o kısmı.
0: O yüzden Aydın yazdım.
2: O yüzden aklıma Aydın geldi. Başka bir şey geldi.
0: Peki. Kuday Hanım.
1: Bakırçay'ı hatırlıyorum ama o Termesos muydu hatırlamıyorum. Öyle eşleştirdim zihnimde.
3: Ben Muhammed Toros Bey. Dağları dedim.
0: Siz Toros Dağları dedi. Kestirmeden.
1: Direkt.
3: Kestirmeden.
0: Peki Öykü Hanım.
4: Ben de açıkçası sayılara odaklandım biraz. Öyle bir şey gelir diye. Dağları, ovaları hiç aklımda tutmadım. Aklımda kalan Bergama'ydı.

0: yazdın?
1: Valla bir tek yakın olarak söyleyebileceğim Muhammed Bey var ama...
2: Onu da zaten soru biter bitmez söyleyince eyvah dedim, o değil.
1: Peki, acaba ben ne demişim, hep birlikte doğru cevabı görelim. Cevap soruda. Termessos Antik Tiyatrosu, Antalya Güllük Dağı'ndaki vadide manzaraya hakim konumdadır. Tiyatro yaklaşık 4-5 bin seyirci kapasitesine sahiptir. Cevap soruda. Güllük Dağı olacaktı. Hatta Güllük Dağı Milli Parkı var. Hiç duymadınız mı bilmiyorum. Hatta Alageyik.
0: Evet.
1: Meşhurdur Güllük Dağı'nda, Milli Parkı'nda. Bakışlarınızdan hayır bilmiyorum diye şu anda bana ifade ediyorsunuz. Ama en azından şu andan itibaren öğrenmiş oldunuz. Yeni sorumuz, yedinci sorumuz, işte konu başlığımız.

kelimelerin Türk Dil Kurumu karşılıkları. Türkçedeki bazı yabancı köklü sözcüklerin Türk Dil Kurumu sözlüğünde farklı karşılıkları bulunuyor. Bazı örneklerini vereceğim şimdi sizlere. Zapping, geç geç. Voleybol, uçan top. Pastoral, çobanlama. Dart, oklama. Duayen, aksakal. Ekürü, ahırdaş. Fable, öykünce. Gurme, tat bilir. Klasör, sıralaç. Tabildot, seçmesiz yemek. Remix, bindirim. Navigasyon, yol bul. Sorumuz gelsin. Türk Dil Kurumu sözlüğünde pastoral sözcüğünün karşılığı nedir? Süreniz başladı.

0: son 5 saniyemiz süremiz bitti. Buyurun cevaplarınız lütfen. İbrahim Bey.
1: Çobanlaştırma yazdım ama öyle bir şey hatırlıyorum. Çobanlama da olabilir. Tam orayı hatırlayamadım. Ama bunun da çobanla başladığını eminim.
0: İşin içinde çoban
1: var. Girdiğine eminim.
0: Peki Kuday Hanım.
2: Çobanlama.
0: Çobanlama. Muhammed çobanlama. Bey.
3: Çobanlama.
0: Ve Öykü Hanım da çobanlama cevabını verdi. Peki ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Çobanlama diye yazmışsınız ama.
2: Pastoral.
4: Belki doğal, evet, daha anlamda, çok doğal doğallık resimler, anlamında olabilir.
1: Çizim şekli vesaire tarzı doğal bir şey
2: ve,
1: mi?
2: Evet, tabiat kaynaklı asıllı.
0: Bir edebiyat türü olarak desem.
2: Şiir.
3: Evet, doğa ve doğaya
0: üzerine,
3: dair
0: doğa üzerine
1: yazılan şiirler.
0: Kırlar üzerine, evet. Tabiat güzellikleri üzerine desem. Ve bunun karşılığında da ben ne demişim diye dönsem.
5: Hayatında hiç yemek yapmadın mı? Biraz daha dikkat et.
6: Evet, kardeşim, hiçbirini bir şey bilmedin mi sen hayatında?
7: Bu dünyada bütün canlılar hem av hem de avcıdır.
5: Niye durdun?
6: Beraber görmesinler. Mahallede dedikodu olur. Sen git.
7: Çok güzelsiniz.
5: Teşekkür ederim.
7: Buyurun.
8: Saçları da şöyle bir son moda yaptırmak lazım. John Travolta gibi.
9: Herhangi bir kadın bugün 18'de TV4'te.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
15: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
16: Yaşanacaksa yaşanacak.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bel Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
8: Yeni Magnum Signature, ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Su azizdir, berekettir, arındıran, temizleyen, geliştirendir. Sonu yokmuşçasına harcadığımız su, her geçen gün azalıyor, biraz daha kirleniyor. Oysa gıdayı korumak, toprağı ve suyu korumakla başlıyor. Doğru kullanırsak, yeryüzü kaynakları herkesi besler, herkese yeter. Su kuyuları açan, su kemerleri ve çeşmeler yapan, eşsiz bir milletin evlatları olan bizler, bugün de doğru planlamalarla su kaynaklarımızı korumaya devam ediyoruz. Çünkü su hayattır. Su gıda demektir. İsraf etmeden ve kimseyi geride bırakmadan kaynakları doğru ve verimli kullanabiliriz. Yaşamın her alanında azalt, yeniden kullan ve değiştir stratejileriyle tüketim alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Yaşama dair iyiliklerin, güzelliklerin, umutların tükenmemesi için suda sıfır kayıp. Türkiye yüzyılına bir damla da sen ol.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Süper Kumbara başlıyor.
12: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
13: Ben.
14: Kral Şakir.
15: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte.
15: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda.
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben.
14: Botanik.
15: Abacus.
16: Kasa.
15: Marul. Kumbara.
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
17: Süper Kumbara.
11: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
18: Otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
22: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
18: Yaşanacaksa yaşanacak. Otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
18: Yüzden fazlasından.
20: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne?

Çobanlama doğru cevap olacaktı. Üç yarışmacımıza böylelikle puanları veriyoruz. Ve artık ikinci etabın son sorusu bekliyor bizi.

Konu başlığımız Osman Hamdi Bey. Bazı bilgiler aktaracağım size şimdi. Osman Hamdi Bey, Tanzimat dönemi yenileşme ortamının yetiştirdiği bir Osmanlı aydınıydı. Kaplumbağa terbiyecisi, 221,5 × 120 cm boyutlarındaki bir tuvalin üzerine yağlı boya tekniğiyle yaptığı bir tablodur. 1906'da Fransız Sanatçılar Derneği'nin Paris'te düzenlediği sergide yer almak üzere yapılan tablonun sergideki asıl adı Kaplumbağalı Adam'dı. Osman Hamdi Bey bir yıl sonra ayrıntılarında bazı farklar olsa da ilkine çok benzeyen küçük boyutlu bir resim daha yapar ve iki versiyon arasında ufak tefek bazı değişiklikler göze çarpar. Resimde kırmızı giysiler içinde gördüğümüz yaşlı adam ressamın bizzat kendisidir. Eserdeki yaşlı adam sırtında nakkare denen bir vurmalı çalgı, arkasında kavuşturduğu ellerinde tuttuğu ney ve başındaki külahla tipik bir Osmanlı dervişidir. Şimdi Kaplumbağa terbiyecisi bu eserin adı. Bir bilgilendirme yaptım. Bu sorumuz görselli bir dikkat sorusu. Şimdi o tabloyu bir hatırlayalım mı? Şöyle bir bakmanızı rica ediyorum o tabloya. İşte az önce bilgilerini aktarmış olduğum Kaplumbağa terbiyecisi tablosu, ilk yapmış olduğu Osman Hamdi Bey'in eseri ekrana geldi. Ve sorumuz gelsin. Az önce göstermiş olduğumuz Kaplumbağa terbiyecisi tablosunda kaç tane kaplumbağa vardır? Süreniz başladı.

0: son 5 saniye. Etabı bitiriyoruz. Bakalım nasıl bitiriyoruz. Buyurun cevaplar lütfen. İbrahim Bey.
1: 4.
0: 4 dediniz. Kuday Hanım.
2: 3 ön, 2 sağ, arka, 5.
0: Toplam 5. Muhammed Bey.
3: Toplam 5.
4: Toplam 4.
0: Peki şunu sorabilir miyim? Tabloyu ekrana getirdiğimiz anda ilk odaklandığınız ne oldu?
3: İlk kaplumbağaları saydım.
2: Ben de.
1: Ben elbiselerine baktım. Çünkü sonradan değiştiğini söylediniz. Yani birçok farklı şey saydınız. Objelere baktım işin gerçeği.
0: İki resim arasındaki farkı bulmuş
1: farkı
0: gibi
1: bir şey mi
0: beklediniz?
1: Farkı tarzı bir şey soracaksınız diye düşündüm.
0: Öykü Hanım,
4: ben siz... elbisesine baktım. Hani elbisesiyle alakalı ikisini belki birleştirilebilir diye bir şey düşündüm. Ama çıkmadı.
3: Bu arada kaplumbağanın biri biraz sotedeydi. O yüzden biraz yanıltıcıydı. Bence 5 tane yani eminim.
0: Peki. O halde doğru cevabı görmek için şöyle hemen o tabloya bir daha bir bakalım mı? Acaba kaç kaplumbağa varmış? 1, 2, 3, 4, 5. Muhammed Bey 5'i mi görmekte biraz zorlandınız?
3: Hayır. Özellikle ben direkt kaplumbağaya odaklandım. Aradım ve buldum. Sotede olduğunu düşündüm sadece.
0: Ve doğru cevabı da bildiniz. Kuday Hanım'la beraber puanları bölüştünüz. Tebrik ediyorum. İkinci etabı iki yarışmacımız puanlarla tamamladı. Ve son puan durumuna bakalım. Kuday Hanım 6050 puanla birinci sıradasınız. Gayet iyi bir performans.
2: Teşekkür ederim.
0: İlk etap
2: demek
0: çok
2: ki üzülmemek gerekiyormuş ilk etapta. Bu da ileriye böyle şey olsun, yönelik bir mesaj olsun. İlk etapta sonuncuydum. Hatta sıfırla başlayacaktım. Ama sonrasında geldi.
0: Güzel. Muhammed Bey 2400 puanınız var. İkinci sıradasınız.
3: Evet, gayet yani şu an için en azından yarışmaya ilk gün olması, ilk gün başlamış olmamız, aynı zamanda da daha ortalarında olmamız nedeniyle fena değil, öyle diyeyim.
0: Öykü Hanım 1900 puanla 3. sırada yer alıyorsunuz. Nasıl
4: evet.
0: buldunuz performansınızı?
4: Yani 2. turda çok kötü buldum kendi performansımı. O yüzden 3'e hazırlandım. Beklesinler, geliyorum.
0: Oo, güzel, iddialı bir söylem. İbrahim Bey, sizden hiç duyamıyoruz yalnız bir şey.
1: Ya ben sıfır çekmeyi bekliyordum ilk yanda. Çok heyecanlıydım.

0: İlk cevapları bildiğimde ya, sıfır çekmedim, çok mutlu olduğumu düşündüm. İkinci bölümde çok farklı şeylere inanın odaklandım. Yani çok fazla şey sorabileceğiniz için bilgilerden. O yüzden çok kötü geçti. Umarım pozitifim, üçüncü bölümde etapta bir şeyler olur.
1: Peki. Üçüncü etap, yani final öncesi, artık önümüzde dört sorumuz kaldı. Geçiyoruz akıl oyunu etabına. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda akıl oyunu etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. İşte 9. sorumuz ve önce konu başlığı.

Türkiye'deki bazı ilklerle ilgili detayları aktaracağım sizlere. Cumhuriyetten sonra Atatürk heykelleri birçok yerde halkı selamlamaya başladı. İlk Atatürk heykeli 3 Ekim 1926 günü İstanbul Fatih Gülhane Parkı'nda açıldı. Ülkemizde düzenlenen ilk güzellik yarışması 1929 yılındaydı. Yarışmayı Feriha Tevfik kazandı. Türkiye'de çekilen ilk renkli film 1953'te Muhsin Ertuğrul tarafından çekilen Halıcı Kız filmiydi. 1955'te Sirkeci Soğuk Sattı'nda ilk defa elektrikli tren kullanılmaya başlandı. Türkiye'de GSM şebekesi üzerinden yapılan ilk telefon görüşmesi 23 Şubat 1994'te dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i aramasıyla gerçekleşti. Televizyondaki ilk uzun yayın 13 Mayıs 1971'de yapıldı. TRT'deki bu programı Halit Kıvanç ve Fecri Evcioğlu birlikte sundu. Sorumuz gelsin. Televizyondaki ilk uzun yayın, ilk renkli filmin çekilmesinden kaç sene sonra yapılmıştır? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Cevaplarınızı göreyim lütfen. İbrahim Bey.
1: 17 olarak düşündüm ama 1993'te 76 diye hatırlıyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim.
0: Oradan da 17'yi buldunuz. Evet. Kuday Hanım siz...
2: Ben sinema kısmını, renkli sinema sanırım. Onu kaçırdım. O yüzden hiç işlem yapamadım. Direkt salladım.
0: 24.
2: Evet.
0: Uğurlu rakamınız mı?
2: Yok değil.
0: 24 nereden geldi?
2: Yaşım.
0: Yaşım. Peki. Yok böyle yapıp da tutturan bir yarışmacımız olmuştu yalnız.
2: Çok ilginç. Umarım bana da gelir o şans.
0: Muhammed Bey.
3: Ben ilk uzun yayın 1971. Öncesinde 1955'te renkli yayın diye hatırlıyorum. Dolayısıyla 16 buldum.
0: Renkli film olarak 1955'i hatırlıyorum dediniz.
3: Evet, 16 buldum.
0: 16. Öykü Hanım?
4: Ben renkli yayın 51, 53, diğeri 55 diye hatırladım. Ama sonradan tam kaldırırken, yani 71'di galiba dedim. Ama geç kalmıştım, o yüzden 2.
0: Diye yazdınız. O zaman doğru cevabı görelim lütfen. Sizin yazdıklarınızın içinde doğru cevap yok. Sadece bir farkla İbrahim Bey, iki farkla da Muhammed Bey yaşınızda tutmadı.
2: Tutar umarım. Bir sonraki turda bekliyorum.
0: Puan veremiyoruz maalesef. Bu etaba puanlarla başlayamadık. Ve şimdi sırada 10. sorumuz var. İşte konu başlığı. Konu başlığımız Kara Kuvvetleri Komutanlığı. Ülkemizdeki askerlik düzeninde rütbeler bulunur ve her asker kendinden üst rütbedeki kişilerin emirlerine uymakla görevlidir. Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki subay rütbeleri omuzlarda bulunan apoletlere göre şöyle sıralanır. Asteğmen, tek çizgi. Teğmen, bir yıldız. Üsteğmen, iki yıldız. Yüzbaşı, üç yıldız. Binbaşı, bir yıldız. Bir çelenk, yarbay, iki yıldız, bir çelenk ve albay, üç yıldız, bir çelenk.

Sorumuz gelsin. Kara kuvvetlerinde bir yıldız, bir çelenk olan rütbeden bir çelengi çıkarıp bir yıldız daha eklersek hangi rütbenin simgesini elde ederiz? Süreniz başladı.

0: Buradan Mehmetçi'ye de selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Allah kolaylık versin ve cevaplarınızı da görelim. Buyurun lütfen. İbrahim Bey.
1: Yarbay dedim ama hiçbir fikrim yok. Bedelli askerlik yapmanın dezavantajları sanırım.
0: Bedelli askerlik yapmayla...
1: Ya her şeyi dinledim.
0: Az önceki aktarmış olduğum bilgilere de odaklanmadınız mı peki?
1: Ya odaklandım, bir yerden sonra kaçırdım inanın. Yarbay olmadığını biliyorum. Üsteğmen, genelkurmayın bir altında herhalde. Üsteğmen tarzı bir şey dediniz ama çok kaçırdım o kısmı.
0: Nerede yaptınız askerliğinizi?
1: Hatay'da yaptım.
0: Hatay'da.
1: Ama denizciydim zaten.
0: O yüzden mazeretim var mı diyorsunuz?
1: Ya tam sayılmaz ama.
0: Kuday Hanım.
2: Bir yıldız bir çentikti sanırım.
0: Çelenk.
2: Çelenk. Ay pardon, ne çentiği? O yüzbaşıydı diye hatırlıyorum. Bir yıldızı çıkardım. Ay şey, bir şey çıkardım. Bir yıldız ekledim, Üsteğmen'i buldum.
0: Üsteğmen'i buldunuz.
2: Asla anlatamıyorum.
0: Peki. Nasıl bulduğunuzu hatırlamıyorsunuz.
2: Evet.
0: Muhammed Bey.
3: Cevabın Üsteğmen olduğunu çok net biliyorum ama yanlışlıkla Teğmen yazdım.
0: Yine kestirmeden gideyim dediniz herhalde.
3: Kestirmeden değil, aslında bir telaş yaptım ama cevap Üsteğmen.
0: Peki Öykü Hanım.
4: Bir yıldız, şey bir çelenk çıkardığımız, bir yıldız eklediğimiz zaman iki yıldız oluyor. Yüzbaşının bir altında Üsteğmen var. Ona göre yaptım. Yani askerlik yapmadım ama ben de emin gibiyim.
0: Emin gibisiniz.
4: Muhammed Bey'den sonra emin oldum. O eminse ben de eminim askerlik yaptığım için.
0: Peki doğru cevabı görelim o halde. İşte doğru cevap bu şekilde Üsteğmen olacaktı. Bir çelengi çıkardık, bir yıldızı ekledik. Artık final öncesi iki sorumuz kaldı. İbrahim Bey, 850 puanınız var ama matematiksel olarak hala yarışın içerisindesiniz. Onu hatırlatayım. Yani en az puanım var. Çok başarılı değilim, bu yüzden bir düşme olmasın.
1: Yok yok, sonuna kadar elimden geleni yapacağım.
0: Peki, yeni sorumuz geliyor. İşte 11. soru.

0: altında kimsin?
1: En yüksek bütçeli Hollywood filmleriyle ilgili bazı bilgiler vereceğim. Karayip Korsanları Gizemli Denizler'de 2011'de vizyona girdi. Karayip Korsanları serisinin 4. kısmı olan film yaklaşık 380 milyon dolara mal oldu. 2007'de vizyona giren bu serinin 3. filmi Karayip Korsanları Dünyanın Sonu yaklaşık 300 milyon dolarlık bütçeyle çekilmişti. Yenilmezler serisinin 2. filmi Ultron Çağı 2015'te vizyona girdi. Film yaklaşık olarak 280 milyon dolara mal oldu. Karma Karışık 2010 yılında vizyona girdi. Bir müzikal komedi filmiydi. Film bir animasyon filmi olmasına rağmen yaklaşık 260 milyon dolara mal oldu. Bir süper kahraman filmi olan Batman ve Superman Adaletin Şafağı 2016'da vizyona girdi. Yapım bütçesi yaklaşık 250 milyon dolardı. Sorumuz gelsin. Karayip Korsanları serisinin 4. filmi ve Karma Karışık animasyon filminin toplam bütçeleri kaç milyon dolardır? Süreniz başladı.

0: Öykü Hanım, filmlerle aramız nasıl?
1: Yani izlerim, severim, severek izliyorum. Daha çok geçmişe dönük filmleri seyrediyorum. Yani güncel filmleri çok takip ettiğimi söyleyemem.
0: Geçmiş de, derken tarihi filmlerden mi bahsediyorsun?
1: Tarihi filmler değil aslında, daha geçmiş zamanlarda yapılmış. İşte 70'ler, 80'ler, daha yeni başladım film izlemeye. Çünkü oradan başladım, daha gelemedim bugünlere. Seviyorum ama bu çok yüksek bütçeli filmleri çok izlediğimi söyleyemem açıkçası. Öyle yani.
0: Kuday Hanım, sizi nasıl aranız?
2: Ben tam bir böyle film çılgınıyım diyeyim. Çok fazla film izlerim, çok severim de filmleri.
0: Bu saydığım filmler, izlediniz mi hepsini?
2: Karayip Korsanları, Karma Karışığı bilmiyorum. Sadece Ray Conniff'in tiyatro oyununu biliyorum onun. Aklıma ilk o geldi, öyle kodladım hatta. Ama umarım doğrudur cevabımda. Film
0: ben kültürüm
2: bayağı.
0: Ben bilgileri aktarırken nasıl bir taktik izliyorsunuz? Kodladım dediniz az önce.
2: Evet, çift çift. Yani sol tarafta 2, sağ tarafta 2, sonra serçe parmaklarla böyle 6, hani 2, 4, 6 şeklinde ilerliyor. Karma Karışık'la bir öncekiyi de hatırlamıyorum. Aralarında 20 milyon fark vardı. 260-280 milyondu sanırım. Onları öyle öyle kodluyorum.
0: İlginç bir taktik. Var mı İbrahim Bey sizin, ben bilgileri aktarırken bir taktiğiniz?
3: Benim taktiğim yok aslında. Ya daha çok bir baştan bir
0: aslında
3: sondan
0: olmadığını puan durumuna
3: fark edebiliyorsunuz.
0: Görüyoruz ya da taktik var da işlemedi diyebiliriz.
3: Ya çok doğru işlemedi. Bir baştan bir sondan soracağınızı tahmin ediyorum. Çünkü en sondan sorsanız çok akılda kalır. En baştan sorsanız olmaz diye düşündüm. Öyle ilerledim. Öyle ilerlemesin kimse lütfen. Olmuyor.
0: 11. soruya kadar öyle ilerledi. Acaba bu soruda karşılığını almanızı temenni ediyorum. Yani. Eğer ben aynı taktikle devam edip de bunda da olamazsa 12'de
3: taktikli
0: değiştirin.
3: Bir sorun var, evet.
0: Evet, cevaplarınızı göreyim lütfen. Buyurun.
2: İnşallah doğrudur ya.
0: İbrahim Bey.
3: Ben 650 dedim.
0: Ama 560
3: yazdım. 560 yazdım, özür dilerim. 300 artı 260 diye hatırlıyorum. Biri 300 milyonlu, diğeri 260 diye hatırlıyorum.
0: Peki, tabii 560 milyon dolar cevabınız. Evet. Kuday Hanım.
2: Ben 380 ile 280 diye hatırlıyordum. 660 buldum.
0: 660.
4: 300 ve 350'yi topladım, 650 milyon.
0: Muhammed Bey 650 milyon dolar ben, ve Öykü Hanım.
1: Karma Karışık'ın bütçesi 280 diye hatırlıyorum. Karayip Korsanları'nın 3. filmi de sanırım 306 diye hatırlıyorum. İkisini topladım.
0: Milyon dolarlar havalarda uçuşuyor ama acaba bu cevaplarda doğru cevap var mı? Var mı Öykü Hanım? 4 tane doğru cevap var. 4 tane cevabın içinde bir cevap doğru
1: yani
0: olabilir mi?
1: Bence olamaz. Hani bu olamaz. Kadar olamaz. Bu kadar yanılmış
0: olamaz. Bu kadar netsiniz yani.
1: Kimse de emin değil cevabından.
2: Ben güveniyorum.
0: Peki tek cevabına güvenen Kuday Hanım, bu güveni bakalım boşa çıkacak mı? Buyurun. Yaklaşık 640 milyon olacaktı. Yaklaşık İbrahim Bey, tek başınıza bilseniz dahi matematiksel olarak artık final şansınızı
3: yok,
0: yitirdiniz.
3: Evet.
0: Ama sizin hedefiniz ikinci veya üçüncü olabilmek, eğer yarın aramızda olmak istiyorsanız. Muhammed Bey ve Öykü Hanım, sizlerin de final şansı devam ediyor. Öykü Hanım'ın 3400 puanı var, Muhammed Bey'in de 2400 puanı bulunmakta. Artık 12. sorumuza gidiyoruz. Yani hem finaliste belirleyecek hem de maalesef veda edeceğimiz yarışmacıyı belirleyecek olan soru. Müzik dünyasının çok sevilen bir ismi Kenan Doğulu'nun şarkılarıyla 12. sorumuzun detayları geliyor. Kenan Doğulu ilk çıkışını henüz 19 yaşındayken 1993'te çıkardı. Yaparım Bilirsin şarkısıyla yaptı. Yakarım Roma'yı dediği şarkısı uzun saçları ve mor ceket takımıyla büyük ses getirdi. 1994 yılında Sımsıkı Sıkı Sıkı ve Kurşun Adres Sormaz Ki şarkılarıyla başarısını ikiye katladı. 1999'da çıkan Ben Güzelden Anlarım şarkısının klibinde dönemin en ünlü mankenleri yer aldı. 2001 yılında çıkan Tutamıyorum Zamanı adeta zamansız bir pop müzik klasiği haline geldi. 2006'da çıkan Çakkıdı şarkısının söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait. Sanatçı 2018 yılında çıkardı Yosun şarkısını hayatının aşkı olarak nitelendirdiği eşi Beren Saat için kaleme aldı. Sorumuz gelsin. Kenan Doğulu kaç yılında doğmuştur? Süreniz başladı.

0: Tabii tüm albümleri, tüm şarkılarını saymadım az önce. Bazı tarihler aktardım. Ve o kilometre taşlarında acaba yakaladınız mı doğru cevabı? Buyurun görelim lütfen. İbrahim Bey.
1: 72 diye. Neden? İlk şarkısını 91 dediniz sanırım. 91 yılında çıkardığını söylediniz ve 19 yaşında çıkardığını söylediniz. İkisini çıkardım. Oradan bir matematik yaptım.
0: Kuday Hanım.
2: Ben yanlış yaptım sanırım. 93'te çıkardı, 19 yaşındaydı değil mi?
0: Bilmiyorum, bana evet. Niye soruyorsunuz?
2: Ay, işlem hatası yaptım.
0: Ben size soruyorum.
2: Neyse, beni geçelim.
0: 1975 dediniz.
2: 75 dedim.
0: Muhammed Bey?
3: 1993'te ilk şarkısını çıkardığında ilk albümü 19 yaşındaymış. 1974 dedim.
2: İşte ah.
0: Ve Öykü Hanım?
4: Aynen katılıyorum Muhammed Bey'e. 1993'te ilk albümünü çıkardığını söylediniz. Doğru. Çıkış yaptığında da 19 yaşındaymış. 1974.
0: İki tane 1974, bir 1975 ve bir de 1972 var. Finalistimiz belli oluyor. Ve veda edeceğimiz yarışmacımız belli oluyor. İşte 12. sorunun doğru cevabı. 1974 olacaktı. Muhammed Bey ve Öykü Hanım puanları bölüşüyorlar. Ama puanları bölüşmeniz demek ne demek?
3: Finalist olmamız anlamına gelmiyor.
0: Gelmiyor. Finalist kim peki biliyor musunuz?
2: Ben miyim?
3: Kuday Hanım.
0: Kuday Hanım.
2: Öyle mi oldu? Ben orada da işlem yapamıyorum.
0: Kuday Hanım'ı alkışlayalım lütfen. Eğer Muhammed Bey veya Öykü Hanım tek başına bilseydi, siz şu anda finale çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyordunuz ama finale çıkmanın şaşkınlığını yaşıyorsunuz.
2: Evet.
0: Beklemiyordunuz herhalde.
2: Yani evet, puanlar bölüşüyor ya, ben onu hiç hesaba katmadım. Evet. Direkt fazla fazla puan alacaklar diye düşündüm. Neyse.
0: Tebrik ediyoruz.
1: Çok memnun oldum gerçekten tanıştığım için. Bütün ekip arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Çok eğlendim, çok sağ olun.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Size iş hayatınızda da başarılar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Kenan Doğulu şarkısıyla finale gidelim. Haftanın ilk gününde karşımda Kuday Hanım olacak. Cevap soruda, cevap soruda. 360 ekranlarında cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor. Karşımda yeni haftanın ilk finalisti Kuday Şahan var.
2: Evet. Çok heyecanlıyım şu anda finalde olmak çünkü benim için büyük bir şaşkınlık. Düşünüyordum, biz İbrahim Bey'le de böyle konuşuyorduk işte ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl olacak diye. Dedik en kötü sıfır alırız, beraber ayrılırız falan diye. Ama şimdi finalde olmak evet çok ilginç.
0: Peki Kuday Hanım, şimdi finale geçiş yapacağız.
2: Evet.
0: Birazdan konu başlığımızı göreceğiz ama size birkaç hatırlatmam olacak. Para ödülümüzü biliyorsunuz herhalde değil mi?
2: 5.000 lira cevap verirsem.
0: Doğru cevabı doğru. Bildiğiniz takdirde 5.000 lira para ödülünü size takdim edeceğim. Hı. Ama 20 saniye süreniz bittikten sonra cevap vermeme hakkını da kullanabilirsiniz. O zaman 1.000 TL'yi vereceğim ve yarın yeniden birlikte yarışacağız.
2: Peki.
0: Bana soracağınız bir soru var mı?
2: Soru ne falan diye bitirelim.
0: Peki görelim o halde final sorumuzun konu başlığı neymiş?

İlginç bir yerden geldi final sorumuz. İlçeler konu başlığımız. Türkiye'de bulunan 81 ilin toplam 973 ilçesi bulunmaktadır. Ülkemizin en çok ilçesi olan şehri 39 ilçeyle İstanbul'dur. Onu 31 ilçeyle Konya ve ardından 30 ilçeyle İzmir takip etmektedir. Ülkemizin en az ilçesi olan ili merkez ilçesi dahil 3 ilçeyle Bayburt'tur. Onu merkez ilçesi dahil 4 ilçeye sahip olan Kilis, Iğdır ve Bartın takip etmektedir. Yalova, Uşak, Niğde, Muş, Karaman, Karabük, Gümüşhane, Batman ve Ardahan'ın merkez ilçesi dahil toplam 6 ilçesi bulunmaktadır. Balıkesir, Erzurum ve merkez ilçesi dahil olmak üzere Kastamonu'nun 20 ilçesi vardır. Ülkemizin en turistik illerinden Antalya 19, Muğla 13 ilçeye sahiptir. Başkent Ankara'nın 25 ilçesi bulunmaktadır. Final sorumuz gelsin. Merkez ilçesi dahil 6 ilçesi bulunan kaç ilimiz bulunmaktadır? 20 saniye süreniz başladı.

0: Final sorumuzun süresi bitti. Siz nereliydiniz?
1: Denizli. Aslen Denizli.
0: Denizli'nin neresinden?
1: Çivril.
0: Çivril. Ah ne güzel. Ben yıllarca Denizli'de yaşadım. Ama merkezde.
1: Ben hiç gitmedim. Yani Denizli'ye hiç gitmedim. Balıkesir'de doğdum, büyüdüm aslında. Sonrasında İstanbul'a geldik.
0: Peki. Final anının en kritik sorusuna geliyorum şimdi. Buday Hanım, 5000 lira para ödülümüz için cevap verecek misiniz? Yoksa cevap vermeme hakkını kullanarak 1000 liraya razı olup yarın bizimle birlikte olacak mısınız?

0: Ya keşke böyle yanlış bilsem yarın yine gelsem. Hiç sorun olmasa. Ya 8, 6, 8 onları hatırlıyorum da. Yine de acaba hani bedenim doğru saydı, zihninde mi sayma hatası yaptım diye düşünüyorum. Neyse ya. Cevap vereyim. Eğlenmeye geldim ya. Boş ver.
1: Cevap veriyorum
0: Vereyim. Evet.
1: diyorsunuz. O zaman tebrik ediyorum. Yani doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama yine de
0: Evet.
1: bu kadar düşündükten sonra emin olmamanıza rağmen önemli bir risk alıyorsunuz ve
0: Evet.
1: cevap vereceğim diyorsunuz.
0: Evet, eğlenmeye geldim. Sizleri gördüm. Yeni arkadaşlar edindim. Ekibinizi tanıdım. Bu benim için yeterli aslında.
1: Ne güzel. Hep böyle pozitif baksanız hayata.
0: Oha.
1: Ha? Değil mi?
0: Çok güzel olur. İşte
1: Harika
0: keşke.
1: olur. Peki görelim o zaman cevabı.
0: Görelim.
1: Cevabınız
0: 8.
1: 8. Ya 5000?
0: Ya da hiç. Zaten hiçbir şeyle geldim. Böyle avutayım kendimi.
1: O zaman doğru cevaba gidelim hep birlikte.
0: Gidelim.
1: 8'den itibaren geri sayıma başlayalım mı?
0: Başlayalım.
1: 8
0: 7
1: 6
0: 6
1: 5
0: 5
1: 4
0: 4
1: 3
0: 3
1: 2
0: 2
1: 1
0: Ah be.
1: 9 olacaktı doğru
0: Olsun.
1: cevap. 8 ile 9 arasında gidiyorum
0: Evet.
1: dediniz.
0: Olsun, sorun değil ya. Ne olacak?
1: Yine de bir kez daha alkışlıyorum. Sizi
0: Teşekkür ederim.
1: belki buradan para ödülü ikramiyesiyle birlikte göndermiyoruz ama bugüne renk kattınız diğer yarışmacılarımızla beraber. Başarılar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ailenize de selam ve saygılarımızı da iletin lütfen.
0: Teşekkürler. Sizler de aynı şekilde.
2: Cam kırdınız. Hayır. Ne olacak şimdi?
3: Adile teyze biz kırmadık ki cama.
2: Ya kim kırdı bakayım?
4: Hı?
3: Top kırdı.
2: Çocuklar benim her şeyim. Öyle mutluyum ki.
5: 24 daireli bir apartman. Ne yakışır kim bilir?
2: Satmıyorum.
3: Ne oldu yavrum?
6: Bahçeleri, çiçekleri yok etmek. Top oynayacak, ip atlayacak, yer bırakmamak.
2: Minik Serçe ameliyat olup sağlığına kavuşacak.
7: Sayende Adile abi. Çabuk gör biraz, çabuk gör.
8: Tamam.
9: Ameliyat başarıyla sonuçlandı. Gözünüz aydın.
10: Borcunuzun vadesi geçeli çok oldu.
7: Evin ipotek meselesini kimseye söylememek için söz vermiştim ama mutlaka bir şeyler yapmamız lazım.
10: Haklısın.
2: Bugün benim davetime geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
3: Bu evi yıkamayacaksınız.
11: Buyurun paranızı güle güle harcayın.
2: Sizleri çok seviyorum. Yaramazsınız ama çok seviyorum. Çok!
12: Adile teyze bugün 16.15'te TV4'te.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
16: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da o da var.
17: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Yaşanacaksa yaşanacak.
19: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
18: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Emanet tutuyor.
6: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
5: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
7: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
5: Nasıl, yakışıyor mu bana?
6: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
8: Ne yapıyorsun? Hava asacağız bu sırada.
5: Eyvah, yakalandım.
9: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
12: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

Akdeniz'in kalbinde saklı bir rüya. Toros Dağları'nın serin gölgesinde bir şehir. Burası güneş ve tarihin kucaklaştığı yer Alanya. Alanya, tarih ve doğanın el ele verdiği, Akdeniz'in parlayan bir mücevheri gibi karşılar bizi. Sonsuz maviliklerin kıyısında yükselen Toros Dağları'nın eteklerine kurulmuş bu eşsiz şehir, geçmişin izlerini bugünün canlı renkleriyle harmanlıyor. Altın sarısı kumsallar, masmavi denizle buluşurken, Alanya Kalesi bir kartal yuvası gibi yüksek kayalıklardan bütün şehri gözlüyor. 13. yüzyılda Selçuklular tarafından inşa edilen bu görkemli yapı hem bir savunma kalesi hem de medeniyetlerin kesişim noktası olarak tarihe tanıklık ediyor. Kale surlarının hemen eteğinde kırmızı tuğlalarıyla dikkat çeken Kızıl Kule yükseliyor. Limanın koruyucusu gibi dimdik duran bu sekizgen kule, Alanya'nın en önemli simgelerinden biri. Gökyüzünden bakıldığında limandaki tekneler ve yelkenliler adeta bir tabloya andırıyor. Alanya sadece tarihiyle değil, doğal güzellikleriyle de büyüleyen bir şehir. Dim ve Sapadere kanyonları, yeşilin binbir tonu arasında akan berrak sularıyla ve zümrüt yeşili ormanların içinde saklı cennet köşeleriyle kendine çekiyor. Her yıl milyonlarca turiste ağırlayan bu şehir, Akdeniz'in en özel duraklarından biri. Güneşin, tarihin ve doğanın bir araya geldiği Alanya, gökyüzünden bakıldığında da ruhu dinlendiren bir tablo gibi iz bırakıyor. Burası sadece bir tatil beldesi değil, her karede keşfedilecek bir hikaye. Her dalga, her taş, her gölge, geçmişin ve bugünün sessiz tanığı.

Güneşin ve tarihin kalbinde bir antik kent. Gökyüzünden bakıldığında Akdeniz'in mavi sularına uzanan bir yarımada üzerinde parlayan altın sarısı kumsallar ve bu sahil çizgisine sessizce eşlik eden binlerce yıllık taş yapılar. Burası Anadolu'nun en büyüleyici antik kentlerinden biri Side. Antik çağda adı nar anlamına gelen Side, binlerce yıl boyunca medeniyetlerin buluşma noktası oldu. Helenistik dönemden Roma İmparatorluğu'na, Bizans'tan Osmanlı'ya kadar sayısız kültür burada iz bıraktı. Kuş bakışı bakıldığında hala nefes kesici bir şekilde ayakta duran Apollon Tapınağı sütunları, denizle gökyüzünün birleştiği o eşsiz ufuk çizgisine bakıyor gibi. Side Antik Tiyatrosu, 15 bin kişilik görkemli bir yapı, dönemin sanatına ve mimarisine hayranlık uyandıran bir örnek. Tiyatronun yarım daire formu, antik dünyanın mühendislik harikası olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Şehrin kalbine indiğimizde Agora, yani antik çarşı alanı, mermer yolları ve sütunlu galerileriyle hala canlı gibi. Ticaretin, sohbetin, günlük yaşamın yüzyıllar önce nasıl aktığını hayal etmek zor değil. Hele bir de gün batımı gökyüzünü kızıl bir örtüye bürümüşse, Side'nin büyüsü kelimelere sığmaz hale geliyor. Bugün Side, tarihi dokusunu koruyan nadir yerleşimlerden biri. Modern yaşamla antik kalıntılar iç içe geçmiş durumda. Kuş bakışı her kare, geçmişin ve bugünün zarif bir harmonisi gibi. Sadece bir turizm cenneti değil, aynı zamanda Anadolu'nun kadim hafızasını taşıyan açık hava müzesi. Gökyüzünden izlenen bu taşlar, bu yollar ve bu sütunlar, hepsi binlerce yıl öncesinden bugüne fısıldayan birer zaman tanığı.

Akdeniz'de bir cennet. Türkiye'nin en güzel kentlerinden. Masmavi denizi, yemyeşil doğası ve tarihe ışık tutan kültürüyle kendine hayran bırakan bir şehir. Burası Türkiye'nin portakal bahçesi Antalya. Antalya, Anadolu'da insana ait bilinen en eski yerleşim alanlarından biri. Helenistik dönemde Bergama Kralı II. Attalos, askerlerine gidin ve bana yeryüzündeki cenneti bulun der. Askerlerinin gösterdiği yeri beğenen II. Attalos, bölgenin stratejik önemini dikkate alarak buraya bir liman şehri kurdurur ve kent kurucusu Attalos'un adına binaen Ateleia olarak adlandırılır. Şehrin adı eski Arap kaynaklarında Antalya, Türk kaynaklarındaysa Adalya olarak geçer. Yerleşme 20. yüzyılın ilk çeyreğinden başlayarak Antalya olarak adlandırılır. Antalya doğası, palmiye ağaçlarıyla sıralanmış bulvarları, geleneksel mimarisini korumuş merkezi kale içi ve büyük ölçekli turizm yatırımlarıyla Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden.

biri. Yapılan arkeolojik kazılarda Antalya ve bölgesinde günümüzden 40 bin yıl önce insanların yaşadığı tespit edilmiş. Tarihin her döneminde uygarlıkların gözde mekanlarından biri olan Antalya, 1391 yılında Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlı topraklarına katılmış. Antalya ilinin kapsadığı bölge tarih öncesinden günümüze dek pek çok medeniyeti barındırmış ve Türkiye'de en çok antik kent bulunan il olmuş. Evliya Çelebi de seyahatnamesinde Antalya'dan şu sözlerle bahsetmiştir. Liman içinde her rüzgarın kasırga ve sağanağı eksik olmaz. Onun için gemiler palamarlarını sahildeki yüksek kayalara bağlarlar. Turuncu, kebbat, hurma, zeytin, incir, şeker kamışı, nar-ı cihanı tutmuştur. Her tarafı bağ ve bahçedir. Bu şehrin halkı Anadolu halkı gibi güzel Türkçe konuşurlar. Bu güzel ve etkileyici şehir şairlere de ilham olmuş. Birçok şair Antalya'yı anlatan şiirler yazmıştır. İşte onlardan biri Ali Bozkurt Niyazlar'a ait bu dizeler. Bir yağmur, bir bulutsun Antalya. Bir güneş, bir kumsun. Bir deniz, bir tarihsin Antalya. Tarih fışkırır toprağından. Uygarlıklar beşiği Antalya.

binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarih Rotalar'ın bugünkü bölümünde Büyükçekmece'deyiz. Yolculuğumuz Kanuni Köprüsü ile başlayacak. Ardından yine Kanuni'nin yaptırdığı Kervansaray, 300'lü Çeşme yolculuğumuzun durakları arasında olacak. Ama her zaman olduğu gibi tüm bunları efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Büyükçekmece'nin sembolü haline gelmiş olan Mimar Sinan Köprüsü uzunca bir alana yayılıyor. Ancak bu köprüden önce yine burada Romalıların yaptığı bir köprü vardı. Ve en önemlisi de İstanbul'la Roma'yı birbirine bağlayan Via Egnatia yolunun en önemli geçiş noktalarından biriydi. Ve bu köprü uzun yıllar Konstantinopolis'e hizmet etti. Ancak İstanbul'un fethine yakın dönemlerde artık iyice harap duruma gelmişti. İşte 1433 yılında buradan geçen Avrupalı bir gezgin, Bernard Tron adlı bir adam burayı görüyor. Ve Denizlerin Ötesine Seyahat adlı kitabında hem bu köprüden bahsediyor hem de Türk halkından. Ama bu köprünün o dönemde oldukça harap olduğundan da bahsediyor. Ama Türkler hakkında çok ilginç şeyler yazmış bu seyahatnamesine ve şunları söylüyor. Büyük bir refah içinde bulunan Türk köylüleri, Hristiyan köylülerin çoğunun aksine yalın ayak gezmezler. Türkler erken kalkar ve işlerini

Bizans dönemindeki köprü Büyükçekmece'nin eski adıyla anılıyordu. Atiras Köprüsü. Büyükçekmece'nin eski adı Atiras. Ancak daha sonra harap duruma düşmüş ve Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman Mimar Sinan'a emir vererek yeni bir köprü yapmasını istemiştir. Ancak Mimar Sinan eski köprüyü incelemiş ve yaptığı tetkiklerin sonunda da şu sonuca varmış. Eski köprü denizden kaçıp içeriye doğru yapılmış. Oysa yapıldığı yer bataklık. İşte bu nedenle de çok sağlam olmadığı sonucuna varmış ve o tam tersini yapmış. Denize biraz daha yaklaşmış ve en önemlisi kısa bir köprü yapmak yerine daha uzun, açıklıklı ve bütün bataklığı geçen işte bu muhteşem köprüyü yapmış. Ve Sai Çelebi onun hakkında yazdığı Tezkiretül Enbiya adlı kitabında bakın burayı nasıl anlatmış. Buyurdu bendesine Hazreti Şah, yapam deryaya bir köprü olarak, Hakk'ın avniyle buldu kemali, Büyükçekmece'deki ol cisri âli, diyor Sai Çelebi, Mimar Sinan hakkında yazdığı bu kitapta.

Tabii ki bu köprüden Evliya Çelebi de seyahatnamesinde bahsetmiş. Ve ibretü nüma, yani ibretlik, ibret alınacak bir yapı olarak bahsetmiş. Uzun da bir bölüm ayırmış. Ve o bölümde buranın dağları kazan Ferhat'ın çekiciyle yapılmış ve onun çekiciyle tıraşlanmış taşlardan oluştuğunu yazıyor. Ayrıca böylesi bir köprüyü yapamayacağından da dem vuruyor. Ve övmekle bitiremiyor bu köprüyü. Ve bu köprünün ne zaman yapıldığına dair bilgileri ise üstündeki kitabelerden öğreniyoruz. Üstündeki kitabelerde buranın inşaatına Kanuni Sultan Süleyman'ın başladığını, ancak bitirmenin 1568 yılında oğlu 2. Selim döneminde olduğunu söylüyor. Ve bu kitabelerde bir şey daha var. O kitabelerde yazan Ameli Yusuf bin Abdullah cümlesi bize bir şey işaret ediyor. Bu Mimar Sinan'ın adı ve imzası. Ve işin ilginç yanı, yaptığı o kadar bina arasında imzası olan tek yapı işte bu köprü. Her ne kadar biz onu Sinan olarak bilsek de o tevazusundan dolayı adını Yusuf olarak yazmış. Bin Abdullah, Abdullah oğlu olarak yazmış. İşte böylesi bir özelliği de var bu köprünün. Peki Kanuni Sultan Süleyman bu inşaata başladı, neden yarım bıraktı? Çünkü Zigetvar seferindedir ve orada bu dünyadan ayrılır. İşte o bu dünyadan ayrıldıktan sonra da oğlu 2. Selim 1568 yılında köprüyü tamamlatır. ...1960'lı yıllarda az önce sözünü ettiğim kitabe parçalanıyor. Bunun da sebebi azine arayıcıları. 1960'lı yıllarda iki Rum'un kışkırttığı kişiler buraya geliyorlar ve hazine bulmak için işte o kitabeyi kırıyorlar. Daha sonra tekrar onarıldı ve yerine kondu. Ve işte bu köprüye yapılan ilk saldırı bu değildi. Bundan önce de bir saldırı girişimi vardı. Ondan bahsedeceğim. Ancak bu köprünün uzunluğunu söylemeden geçmek olmaz. 4 bölümden oluşuyor ve 635 metre uzunluğu var. 7 metre de genişliği var. İşte bu muhteşem köprü batılı seyyahların da fazlasıyla ilgisini çekmiş. 19. yüzyılda buradan geçen Danvin adlı bir seyyah buranın bir gravürünü yapmış. Ve işte 19. yüzyıldaki bu romantik görüntüsünü biz bu gravürden öğreniyoruz. Ve ayrıca daha sonra bu çizim bir baskı haline getirilmiş ve Avrupa'da da çok satılan hediyeliklerden biri haline gelmiş. Şimdi dilerseniz bu köprüye 1915 yılında yapılması planlanan saldırıdan bahsedeyim.

Tarih 13 Ağustos 1915. Çanakkale kuşatma altındadır ve Çanakkale'ye dünyanın en büyük donanması saldırmaktadır. İşte bu saldırılar sırasında bir İngiliz denizaltısı, E2 tipi bir denizaltı Çanakkale Boğazı'ndan gizlice geçer ve Marmara Denizi'ne girer. Burada birkaç saldırı yapar. Onlardan biri de Samsun adlı bir gemimizi batırmaktır. Bir mayın gemisini batırır. Pek çok kişi ölür. Sonra yoluna devam eder, Mudanya'ya saldırır ancak orada pek zarar veremez. Yine Tekirdağ açıklarına geldiğinde kavun yüklü bir tekneyi batırmıştır. Ve 8 Eylül 1915'te Büyükçekmece açıklarındadır. Ve asıl bir görevi vardır. O da İstanbul'dan Çanakkale'ye lojistik desteklerin gitmesini sağlayan işte Büyükçekmece Köprüsü'nü yok etmek, imha etmek. Bunun için karaya yanaşır ve iki kişiyi çıkarır. Ve bu iki kişinin görevi bu köprüyü imha etmektir. Gecenin karanlığında köprüye yaklaşırlar. Ancak onları Türk devriyeler fark ederler ve yakalarlar. Adamları geri dönmeyince de bu E2 denizaltısı geldiği gibi geriye gider. Sadece o değil, bütün İngiliz ve Fransız donanması da geldikleri gibi giderler.

Bir zamanlar kervanların geçip gittiği ve konakladığı köprünün hemen yanı başı ve Büyükçekmece Gölü'nün kıyısı bugün bir park alanı olarak düzenlenmiş. Ve bu parkta özellikle de köprüyü anlatmak için Mimar Sinan'ın, Kanuni Sultan Süleyman'ın heykelleri var. Ancak bu parkta 2. Dünya Savaşı'nda eklenen bir yapı daha var. O da hemen arkamda gördüğünüz bir makinalı tüfek yuvası. Korugan deniyor bunlara. İşte 2. Dünya Savaşı'nın o gergin ortamında özellikle batıdan gelecek saldırılara karşı Trakya'nın pek çok yerinde bu tip makinalı tüfek yuvaları yapıldı. Onların pek çoğu bugün atıl durumda ve sağa solda duruyorlar. İşte bu da hemen bu parkın içinde o günleri anımsatan bir yapı. Ancak biz çok daha geriye gitmeliyiz. 16. yüzyılda henüz bu yapı yok ve burası kervanların konakladığı menzil külliyesine ait diğer yapıların olduğu bir alan. Ve o menzil külliyesinden geriye kalan pek çok yapı hala burada ayakta duruyor. Dilerseniz onlara yakından bir bakalım.

Büyükçekmece'nin tarihi M.Ö. 7. yüzyıla kadar gidiyor. Ve o dönemde burası geçmişteki adıyla yani Atiras olarak anılıyor. Atiras eski Yunanca'da kapağı olmayan anlamına geliyor. Kapısı olmayan. Peki bu neye işaret ediyor? Bu Büyükçekmece Gölü'ne işaret ediyor. Çünkü Büyükçekmece'nin denize açılan bir yanı var. Ve hal böyle olunca da kapağı olmayan bir gölden bahsediyoruz. İşte buradan esinlenen o dönemin aklı buraya kapağı olmayan anlamında Atiras demiş. Ve tarih boyunca da burası batıdan gelenlerin, iyi ya da kötü niyetle gelenlerin geçiş noktası. Çünkü İstanbul'a artık iyice yaklaşıyorsunuz. Ve buradan geçen pek çok da ünlü kişi olmuş. Onlardan biri de Hun İmparatoru Attila. Bizans'ı kuşatmak için batıdan yola çıkıyor ve Çatalca'yı geçtikten sonra Büyükçekmece'yi de alıyor. Buraya yerleşiyor ve saldırmak için gün sayıyor. Ancak bu gerçekleşmiyor ve gerekli vergileri, paraları aldıktan sonra geri çekiliyor. Onun haricinde burası ile ilgili 12. yüzyılda yazılmış bazı metinler var. Bu metni yazan da İmparator Alexios'un kızı Anna Komnena. Kendisi bir tarihçi ve Alexiad adlı bir kitap yazmış. İşte o kitapta buradan bahsediyor ve buradan İskitlere karşı savaşan Bizans ordusunun kentin kapılarından çıkarak onlara doğru yürüdüğünü anlatıyor. Buradan da anlıyoruz ki kentin kapıları derken anlaşılan Büyükçekmece surlarla çevriliymiş. Ve o kapılardan birinden çıkarak İskitlere doğru yol almış Bizans orduları ve komutanları. Ancak burayı en iyi anlatanların başında kuşkusuz Evliya Çelebi geliyor. Ve seyahatnamesinde Büyükçekmece'yi şöyle anlatıyor. Büyükçekmece kasabasının özelliklerini bildirir. Göl kenarında bin güzel aneli, bağlı bahçeli, abayat akar çeşmeli, hepsi kiremit örtülü, altlı üstlü kagir yapı haneli, bakımlı ve şenlikli, süslü bir kasabadır. 11 adet küçük ve büyük kurşunlu iri hanları ve kurşunsuz mihman sarayları vardır. Ve imareti, medreseleri, sıbyan mektebi ve çarşı pazarı vardır. Kurşunlu hanlar önündeki meydanda büyük bir çınarının dibinde bir hab-ı ayat çeşmesinin tarihi budur. Yine aktı cihana hab-ı kevser sene 968. İşte Evliya Çelebi seyahatnamesinde Büyükçekmece'yi böyle anlatmış ve anlatırken de kurşunlu han ve çeşmeden bahsetmiş. İşte o kurşunlu han bugün hala sapasağlam ayakta.

İşte Evliya Çelebi'nin bahsettiği Kurşunlu Han. Burası Kanuni Sultan Süleyman'ın Mimar Sinan'a yaptırdığı bir kervansaray aslında. Ve büyük bir menzil külliyesinin içinde yer alıyor. Peki menzil ne demek? Osmanlı'da ki çok daha önceki medeniyetlerde de haberleşme çok önem taşıyordu. Haberlerin bir yerden bir yere ulaştırılması, özellikle de devletle ilgili haberlerin. İşte bunun içinde pek çok devlet kendi sistemini kurmuştu. Osmanlı da bunlardan biriydi ve ulak sistemiyle haberleşme sağlanıyordu. Bu ulak sistemi sayesinde hızlıca haberleşiliyordu. Ancak bir süre sonra ulakların bu yolculuklar sırasında yalnız kalmaları, at sürmeleri biraz sorun yaratmaya başlamıştı. Kanuni dönemine gelindiğinde Lütfü Paşa, Vezir-i Azam Lütfü Paşa menzil sistemini kurdu. Ve işte bu menzil sisteminde bir atlının gün boyu habercinin alacağı yol hesaplandığı ve buna göre de atların değiştirilebileceği ve o habercinin dinlenebileceği alanlar yaratıldı. Burası her ne kadar bir kervansaray olsa da ve genellikle de kervanların köprüden geçmeden önce dinlendikleri ya da İstanbul'a girmeden önce dinlendikleri yer olsa da aynı zamanda bir menzilhaneydi. Haberleşme için kullanılan işte bu haberciler de burada at değiştirir ve burada konaklardı. Bunlar genellikle Tatarlardan oluşurdu. Çünkü iyi ata binerlerdi onlar. Tataran Birliği denirdi. 1839'a kadar da bu böyle devam etti. 1839'da artık posta teşkilatı kuruldu ve hem ulaklar, hem menzilhaneler, hem de Tatarların bu haberleşme içindeki aldığı görev tarih oldu. İşte böylesi bir yapıydı burası. Ve dedim ya, burayı Mimar Sinan yapmıştı. Şimdi bu heybetli yapı içeriden nasıl görünüyor, ona bir yakından bakalım.

Büyükçekmece Kervansarayı ya da eski adıyla Kurşunlu Han, 48 metre uzunluğunda ve Osmanlı kervansarayları içinde ahşap çatılı olup da bu kadar büyük alanı olan ender örneklerden biri. Çok geniş bir alana yayılıyor. Ve burası uzun yıllar dediğim gibi kervanların konaklamaları, habercilerin konaklamaları için kullanılmış. Ve daha sonra atıl kalmış. İkinci Dünya Savaşı'nda burası askeri depo olarak kullanılmış. Daha sonra saman deposu olmuş. Neyse ki daha sonra restore edilerek bu şahane görünümüne kavuşmuş. Ve buraya girerken daha kapıdan girer girmez sağlı sollu iki tane oda çıkıyor karşınıza. Bu odalarla ilgili çeşitli söylenceler var. Bunların buraya gelen ordunun başındaki paşaların odası olduğu ya da buraya bakan hancının burayı yönettiği ve kaldığı odalar olduğu söyleniyor. Ama her ne olursa olsun içeriye girdiğinizde birdenbire karşınızda çok geniş hacimli bir mekan görüyorsunuz. Ve bu mekanın tam ortası bir zamanlar gelen kervanların atlarının bağlandığı, yemlendiği yer. İki tarafta ise sekiler var. Ve o sekiler buraya gelenlerin konakladığı yer. Ve ayrıca o konaklama yerinde de yine sıra sıra şömineler ve nişler dizilmiş. Bu şömineler tahmin edeceğiniz gibi buranın ve konaklayanların ısınması için. O nişler ise muhtemelen aydınlatma mumlarının, kandillerinin konduğu yerler olarak işlev görmüş olabilir. Ve Evliya Çelebi seyahatnamesinde buradan şöyle bahsediyor. Mahkeme binasının yanında 1000 at alabilecek büyüklükte Kurşunlu Han diyor. O da seyahatnamesinde buranın büyüklüğüne vurgu yapıyor. Dediğim gibi burayı Mimar Sinan inşa etmiş. Ve Mimar Sinan inşa ettikten sonra da burada pek çok olay yaşanmış. Ama o olaylardan biri var ki o da çok iyi tanıdığımız bir şahsiyetin başından geçmiş.

1660 yılında Evliya Çelebi burada konaklayanlardan biriydi. Ve başından çok ilginç bir olay geçmişti. Evliya Çelebi burada bir kavgaya karışmış ve yaralanmıştı. Peki olay nasıl olmuştu? Önce seyahatnameden bahsetmek gerekiyor. Seyahatnamede başrolde Evliya Çelebi vardır. Ama bir kişinin adı da en sık zikredilen kişidir. O da Melek Ahmet Paşa'dır. Evliya Çelebi ile anne tarafından akrabadır. Ve Melek Ahmet Paşa Osmanlı'nın pek çok yerinde devlet adına görevlerde bulunmuştur. Ve pek çoğunda da Evliya Çelebi yanındadır. İşte bütün bu seyahatlerinin çoğunu da aslında Evliya Çelebi Melek Ahmet Paşa sayesinde yapmış ve seyahatnamesine yazmıştır. Melek Ahmet Paşa 4. Murat'ın kızı Kaya Sultan'la evlidir. Kaya Sultan vefat eder ve ölümünden 20 gün sonra Melek Ahmet Paşa'ya bir görev verilir. Bosna Beylerbeyi tayin edilmiştir ve 1660 yılında yola çıkar. Tabii ki yanında Evliya Çelebi de vardır. İstanbul'dan yola çıkarlar ve işte burada Kervansaray'da konaklarlar. Ertesi gün yine yola devam edeceklerdir. Ancak Melek Ahmet Paşa'nın hazinedarı bir şeyden şüphelenmektedir. Köprülü'nün, dönemin vezir azamı Köprülü'nün bir kararı olabilir diye düşünmektedir. O kararda Evliya Çelebi'nin Melek Ahmet Paşa'nın yerine geçirileceği, işte bundan korkmaktadır hazinedar. Bundan haberi var mıdır paşanın bilmiyoruz. Ancak hazinedar bunu üstüne vazife edinir ve burada Evliya Çelebi ile kavgaya tutuşur. İşte bu kavgada Evliya Çelebi yaralanır. Ardından şahitler sayesinde Evliya Çelebi suçsuz bulunur ama yaralıdır. Ve doğal olarak yola devam edemez. Melek Ahmet Paşa tek başına kendi erkanı ile birlikte devam eder yoluna. Evliya Çelebi de İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Bu seyahatten mahrum kalmıştır ve bir ay sürer yaralarının iyileşmesi. Muhtemeldir ki Evliya Çelebi yaralandığına değil yola gidemediğine üzülmüştür. Ama her şeye rağmen Melek Ahmet Paşa'yı çok sever. Ve onun ölümünden sonra da seyahatnamesine şunları yazar. Bu hakir der, Melek Ahmet Paşa'nın ölümünden sonra Sara nöbetine tutulmuş gibi ağladım der. Çok üzüldüğünü, çok ağladığını söyler. Bunun sebebin ise ona olan sevgisinden dolayı olduğunu da sözlerine ekler.

Mimar Sinan tabii ki burayı tasarlarken buranın insanlarla dopdolu bir yer olacağını biliyordu. Bu nedenle de buraya tek bir çeşme değil, üç ayrı akarı olan üç yüzlü bir çeşme yaptı. Ama işin ilginç yanı, burası hem çeşme, köprü ve kervansaray Kanuni Sultan Süleyman'ın belki de son yaptırdığı yerlerdi. Çünkü 1566 yılında burası yapılırken Zigetvar seferine gitmişti Kanuni ve orada bu dünyadan ayrıldı. Tıpkı köprü gibi buranın inşaatı yine Mimar Sinan tarafından sürdürüldü ama dönem artık 2. Selim'in dönemiydi. İşte bu çeşme de o büyük külliyenin bir parçasıydı. Ve hemen ortasındaki çeşmenin üstünde bir kitabe var. Sülüs yazıyla yazılmış 4 satır. Burada Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle bu çeşmenin yapıldığı ve çeşmelerinden Ab-ı Kevser, cennet suyunun aktığı yazıyor. Ve bu kitabeden zaten tarihini de anlatıyor. Çünkü bu kitabe bir de tarih düşürmüş. Bize 1566 senesini veriyor.

Menzil külliyesinde hemen köprünün yanı başında kervansaray var, çeşme var, hamam var ve tabii ki cami de var. Neredeyse eş zamanlı olarak yapılmış 1567 yılında. Ancak bu Kanuni'nin eseri değil, Sokullu Mehmet Paşa'nın, onun büyük sadrazamının eseri. Ve onun İstanbul'da yine Sinan'ın yaptığı iki büyük külliyesi var. Bu da burada yaptırdığı daha küçük ölçekli ve mescit olarak anılan, Sokullu Mescidi olarak anılan cami. Ama bu caminin ana yapısından çok minaresi çok daha sıra dışı. Çünkü bu aynı zamanda bir minber görevi de görüyor. Merdivenlerle çıkılan yer bir minberi anımsatıyor. Ve bunun gibi İstanbul'da iki yer yapmış. Biri de Fatih'te yine Mimar Sinan'ın yaptığı bir mescit. Burada da bu tip bir yapıyı görüyoruz. Ve en önemlisi minareye çıktığınızda bulunan bölüm. İşte o bölüm tamamen tek parça taştan oyularak yapılmış. Bu da yine onu özel kılıyor. Bu tip bir örnek daha var. O da Mısır'da olduğu söyleniyor. Ama her ne olursa olsun minare ve yanındaki hemen minbere benzeyen basamaklar buraya değer katıyor. Bu anlamda da Sokollu'nun o büyük külliyesinin yanında burası her ne kadar küçük kalsa da bu minber minaresiyle dikkat çekiyor.

Büyükçekmece bir zamanlar Osmanlı'nın sayfiye ve dinlenme alanıydı. Burada da tıpkı Boğaz'da olduğu gibi pek çok köşk ve yalı yapılmıştı. İşte onlardan biri de hemen arkamda gördüğünüz bir zamanların efsane ismi Enver Paşa'nın ailesine ait olan köşk. Burası denize nazır, denize bakan bir köşkken şimdi denizden oldukça ayrı düşmüş. Şu anda başka amaçlar için kullanılıyor ama burada yaşamış olan ve avlanmak için de sık sık buraya gelen Enver Paşa tarihimizin önemli ve biraz da üstünde tartışılan isimlerinden biridir. Kendisi İstanbul'da doğmuştur. 1903 yılında Harbiye Mektebi'ne girer ve oradan mezun olduktan sonra yüzbaşı rütbesiyle de manastıra göreve gönderilir. Orada 1908 yılında Reseli Niyazi ile birlikte dağlara çıkarlar. Bir ihtilal başlatmışlardır ve kendisi de hürriyet kahramanı ilan edilir. Daha sonra bu işler yatışır ve Harbiye Nazırlığına kadar yükselir. İşte Harbiye Nazırı iken 1914 yılında Ruslar Anadolu'ya girmiştir. Bölge Sarıkamış bölgesi. İşte orada verdiği bir karar bugün hala tartışılmaktadır. Çünkü verdiği bir kararla Aralık ayında 90 bin askerimiz Allahu Ekber dağlarına gitmiş ve oradan bir daha geriye dönememişlerdir. Bu hala tartışılan bir konudur. Ve daha sonra kendisi Harbiye Nazırlığından ayrıldıktan sonra bir Alman denizaltısıyla Odessa'ya gitmiş ve askerliği de böylece bitmiş. Ama o mücadelesini bitirmemiş. Orada Türkleri organize ederek Duşanbe bölgesinde Ruslara karşı girdiği çatışmalarda bu dünyadan ayrılmış. Ve bugün mezarı hala o topraklarda.

İstanbul'da Osmanlı döneminde yapılmış pek çok çeşme çıkar karşımıza. Ama onların içinde ilginç örnek pek azdır. İşte onlardan birinin hemen önündeyim. Ve Büyükçekmece'de apartmanların arasına sıkışmış havuzlu bir çeşme. Böyle bir örnek pek yok. Önünde havuzu olan ve bir tarafıyla da çeşme hizmeti gören. Muhtemeldir ki bütün bu apartmanların olmadığı dönemde burası daha kırsal bir alandı ve burayı biraz serinletmek için yaz günlerinde böyle bir havuz yapılmış olabilir. Peki bu çeşme ne zaman yapıldı? Tarihler 1900'lerin başını gösteriyor. Muhtemelen 1901-2. Çünkü bu çeşme bir olayın anısına yapılmış. O da Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yıl dönümü anısına işte bu çeşme buraya inşa edilmiş. Ve üstündeki kitabeden de biz bunu gayet iyi anlıyoruz. Çünkü kitabede Abdülhamit'in cülüsünün 25. yılı anısına yapıldığı yazıyor. İşte bu çeşme o dönemde yapılmış ve bugünlere sapasağlam gelmiş. Kendisi gelse de etrafı çok da sağlam gelememiş.

0: ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
1: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: ti tretíš, búšaj kus, nechmyš mi jo.
1: Hadi maç başlıyor.
2: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
13: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: Otel harika.
15: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Iki tretir bu şarkımız 70 milyon söylüyoruz.
1: Hadi maç başlıyor.
2: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Pestisitler, tarımsal ürünlere zarar veren bitki hastalıklarını, zararlılarını ve yabancı otları yok etmek veya kontrol altına almak için kullanılan bileşiklerdir. Pestisitler, zamanında, doğru ve uygun miktarda kullanıldığında, istenen kalite ve görünümde ürün elde edilmesini sağlar. Hastalık ve zararlıların neden olduğu kayıpları en aza indirir ve birim alandan alınan verimi artırır. Yanlış kullanıldığında ise doğal dengenin bozulmasına ve ürünlerde kalıntıya sebep olur. Pestisitler, bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan etiket bilgilerine göre kullanılmalıdır. İlaçların etiket bilgilerine uygun kullanılmaması, çok sayıda ilaçlama yapılması veya dozundan fazla ilaç kullanılması, olması gerekenden fazla ilacı karıştırarak uygulama yapılması, gerekli durumlar dışında pestisitlerin yayıcı, yapıştırıcı gibi diğer maddelerle karıştırılarak uygulanması, son ilaçlamayla hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması, ilaçlamada kullanılan alet ve makinelerin bakımının düzenli bir şekilde yapılmaması, pestisit kalıntısına neden olan başlıca etkenlerdir. Ürünlerde yasal limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı bulunması tüketici sağlığı açısından çeşitli riskler taşır. Bununla birlikte diğer ülkelerle yapılan ticareti de olumsuz etkiler. Pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltmak için tarımsal üretimde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede alternatif yöntemlere öncelik verilmelidir. Entegre mücadele bu yöntemlerin başında gelmektedir. Entegre mücadele, hastalık, zararlı ve yabancı otların çevreyle ilişkilerinin göz önünde bulundurularak tüm mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu ve sıralı bir biçimde uygulanmasıdır. Öncelikle mekanik, biyoteknik, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilmeli, kimyasal mücadele ise son seçenek olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pestisit kalıntılarının tespitine yönelik sıkı denetimler yapılmaktadır. Prosedürlere uymayan çiftçilere idari para cezası uygulanmakta ve uygunsuz ürünler imha edilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemleriyle doğru pestisit kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için size en yakın il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.

0: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
1: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
2: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
3: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
1: Tekrar söylememe gerek var mı?
2: Otel mi? Trivago.
4: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
1: Trivago.
0: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
1: Trivago'da o da var.
2: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadal kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
11: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
10: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
12: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
10: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
12: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
13: Tamam. Anne, maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
14: Elhamdülillah.
15: Ha, Sertaç arıyor.
13: He?
15: Sertaç!
16: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
15: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
16: Enişte, bayramın kutlu
13: Sertaç,
16: olsun.
13: Sertaç bak yanımda kim var? Bak,
16: oo,
13: bak.
16: Gideme bak, gideme.
14: Sertaç, Almanya nasıl oğlum?
16: Ellerinden öperim.
14: Çok güzel.
13: Bak şimdi kime veriyorum?
17: Dur getir, ben de konuşayım.
13: Dur geliyorum. Tamam bak kime veriyorum.
16: Halam,
15: Sertaç,
16: bayramın kutlu olsun.
15: Senin de bayramın kutlu olsun halam.
18: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
19: Tarih Rotalar'ın bugünkü bölümünde Büyükçekmece'deydik. Yolculuğumuz Kanuni Köprüsü ile başladı. Kurşunlu Kervansaray, 300'lü Çeşme ve 2. Abdülhamit Çeşmesi'nde yolumuz sona erdi. Ama her zaman olduğu gibi tüm bunları efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezdik. Bir başka bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Çok güzel bir günde yine hep beraberiz. Bugün nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Siirt'e uzanıyoruz. Hayatımda bir kere Siirt'te bulundum. Sene 2009, yanılmıyorsam ya 2008 ya 2009. Benim aklımda en net kalan şey Siirt'le ilgili o güzel fıstığı. O kadar güzeldi ki İstanbul'a evime de getirmişti. Böyle tombiş tombiş bir fıstığı vardır onun. Hakikaten içi de bayağı böyle doludur. Çok da lezzetlidir. Aklınızda olsun Siirt'e giderseniz. Bir de Siirt'le ilgili başka bir anım var. Onu da Mürvet gelince anlatacağım. Mürvet gelmişken evet, bugünkü konu Mürvet Reisoğlu. Siirt yemekleri yapacağız. Neler yapıyoruz Siirt yemeklerinden? İlk olarak perde pilavı yapıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Mehir çorba. Aslında buğday çorbası. Genelde soğuk içeriz onu, böyle ayran aşı da deriz ona, ama biz bugün sıcak bir çorba yapıyoruz. Malum kış geldi. Son olarak da imçerket. Doğru söyledim umarım. Mürvet'ten teyidini alalım. O zaman Mürvet'i çağıralım. Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Siz?
0: Ben de iyiyim. Doğru söyledim mi? İmçerket miydi?
1: Doğru söyledim.
0: Aslında katmere benziyor sanki,
1: evet.
0: Değil mi?
1: Evet. Katmer gibi ama biraz daha atıştırmalık amaçlı yapılan bir
0: tatlı. Ve zaten zannediyorum Siirt fıstığı kullanılıyor imçerkette,
1: evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Doğru söyledim mi? Çok lezzetli diye hatırlıyorum Siirt fıstığını. Böyle evet, beyaz bir dışı vardır, kabuğu vardır.
1: Biraz daha iri.
0: İridir böyle. Bayağı ağzı da açıktı. Evet. Benim hatırladıklarım evet, bunlar. Hakikaten çok lezzetli bir fıstık. Aklınızda bulunsun efendim. Ama ilk olarak ne yapıyoruz?
1: Perde pilavı.
0: Ve Siirt denince akla büryan gelmez mi?
1: Büryan geliyor ama büryan evde yapılmayacağı için.
0: Kuyumu kazacağız şimdi değil mi? Onu testiye, neydi, testiyi mi koyuyorduk kuyuya değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet aynen.
0: Yani yapamayacağımıza içinde göre ilk o zaman perde pilavıyla başlayalım. Tabii. Seni alayım mutfağın sol tarafına. Seyircilerimize tabii de malzeme listesinde neler var bir sayalım bakalım perde pilavında. 2 su bardağı pirincimiz var, 1 adet soğanımız var, 1 su bardağı kuş üzümü, 1 su bardağı çam fıstığı, 1 su bardağı badem, yarım çay kaşığı karabiber, 2 su bardağı tavuk suyu, yarım tavuk göğsü, yarım çay bardağı sıvı yağ, yeni bahar ve tuzumuz var. Hamuru için ise yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı tavuk suyu, 50 gram tereyağı, 2 su bardağı un, 50 gram yine tereyağı, 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karbonat, 1 yemek kaşığı un. Ay vallahi yoruldum malzeme listesinden. Evet, neler yapıyoruz şimdi? Bir hamur yoğuracağız tabii ki.
1: Öncelikle isterseniz pilavımızı yapalım.
0: Tamam.
1: Pilav dinlensin.
0: Dinlensin. O sırada da hamuru yoğuruyoruz.
1: Evet, önce kurusam doğrayalım.
0: Soğanımızı doğrayalım. Bir iç pilav hazırlıyoruz yine her zamanki gibi. Mertciğim, kuş üzümü var içinde. Olmazsa olmaz. Kuş üzümü olmazsa olmaz bizim pilavlarda.
1: Siz kuş üzümü sevmiyordunuz bildiğim kadarıyla.
0: Bravo. Bildiğinizden mi kuş üzümü?
1: Koymayabiliriz.
0: Kuş üzümünü sevmiyor değilim. Kuş üzümünü pilavda, sarmada sevmiyorum.
1: Anladım.
0: Evet ama iç pilavın doğası da bu. Yapacak bir şey yok. Dün de mi kuş üzümlü yapmıştık acaba? Hemen hatırlamaya çalışıyorum. Evet. Dün de kuş üzümlü yaptık. Biz de öyle yapıyoruz efendim. Çam fıstığımız. Kuş üzümü. Ben bir kavuralım mı? İlk önce soğanlarımı kavuralım yoksa bir çam fıstığını kavurayım mı?
1: Birlikte kavurabiliriz.
0: Birlikte kavuralım. Hemen. O zaman tencereyi alayım ben bir.
1: Evet.
0: Şöyle ısıtayım. Tereyağı, sıvı yağ beraberce yapacağız herhalde. Değil mi Mürvetciğim?
1: Evet.
0: Peki Siirtli misin?
1: Babam Siirtli, evet. Ama ne yazık ki hiç görmedim Siirt'i.
0: Ya ben gördüm işte.
1: Siz şanslısınız.
0: Sana kısmet olmamış, bana kısmet oldu. Hatta dedim ya, bir anım var size anlatmak istediğim.
1: Evet.
0: İşte Siirt'te çekimim var. Sene 2008 ya da 2009 efendim. Ben de şuraya bakarken birden buraya geçince bir şaşırdım kamera. Son herhalde cuma günü şöyleydi, hafta içi her gün Türkiye'nin şehirlerinde seyahat ediyorum. En son durağım da cuma günü Siirt'te, cumartesi sabah da İstanbul'a uçakla geri döneceğim. Artık nereden dönüyorum bilmiyorum, Diyarbakır'dan dönüyor olabilirim, sanki Siirt'te havaalanı yoktu diye hatırlıyorum. Neyse eve bir geldim, anahtarımı arıyorum. O zaman da yalnız yaşıyorum anne baba Nazilli'de, anahtarım yok. Ben Siirt'te kaldığım öğretmen evinde İstanbul'daki evimin anahtarını unutmuşum. Sonra malum çilingirler falan. Öyle Siirt'te bir
1: evet,
0: anahtarım var yani evet, benim unutmuş olduğum otelde. Öyle tüm Siirt'e de buradan selam olsun diyelim o zaman. Şimdi tereyağını ve aynı zamanda sıvı yağ koyuyorum tencereye.
1: Evet.
0: Şöyle bir yağımızı kızdıralım pilavımızın. zeminini hazırlayalım. Evet. Hiç gidemedin. Belki gidersin
1: maalesef,
0: bir gün.
1: İnşallah. Çok davet ediyorlar ama eşimin işlerinden
0: orada?
1: Dolayı. Amcalarım orada.
0: Yani insan gider.
1: Kuzenlerim orada.
0: Gider bir fıstık getirir bana.
1: Fıstık tarlamız var. Kız kardeşimin eşi geçen yıl ekti.
0: Ekti.
1: Evet, inşallah. Hasat zamanı bekliyoruz.
0: Bekliyorsunuz. Hasat zamanı ne zaman oluyor fıstığın?
1: Hiçbir fikrim yok.
0: Yok, ben de bilmiyorum. Benim de bir ara bizim memleket tarafına ceviz dikme hayallerim vardı. Hatırlar mısın Mert? Hepinize ceviz fidanları ve arsa aldırmaya çalışmıştım orada. Ve oldu da gerçekleşmedi, gerçekleşecek.
1: Evet. Soğanımızı ilave edelim.
0: Soğanımızı ilave edelim. Bak işte tencereyi ısıtınca zamandan tasarruf her zaman. Evet, soğanımızı ilave ettik. Cam fıstıklarını da koyuyorum ben. Beraberce kavrulsunlar.
1: Evet.
0: Ne dersin?
1: Evet.
0: Zaten pilav kısmı bende. Tamam. Cam bademi de koyalım mı sonra mı badem?
1: Badem biraz biz önceden kavurduk. O yüzden daha sonra koyabiliriz.
0: Daha sonra koyabiliriz. İstersen sen hamuruna geçebilirsin.
1: Tamam, olur.
0: Ben pilav, işin pilav kısmı bende. Burada zaten pilav yapa yapa usta oldum ben pilav konusunda. Hakikaten öyle. Şimdi hamurumuz... Neler var? Mürekçim.
1: Şimdi öncelikle unumuzu koyalım. Hı hı. 2 su bardağından biraz fazla unumuz var.
0: Unumuz var, evet.
1: Yoğurdumuz var.
0: Şöyle
1: koyayım. Sıvı yağımız olacaktı.
0: Sıvı yağ ben tencereye koydum.
1: Tamam.
0: Buradan alabilirim ama sana sıvı yağ.
1: Tabii.
0: Hamurunda yoğurt, un, sıvı yağ, bir de tuz istersin sen diye tahmin ediyorum.
1: Tuzum burada.
0: Tuzun orada eksik kalırsa burada da tuzumuzu bırakayım sana.
1: Biraz da tereyağı alabilir miyim oradaki?
0: Buradaki tereyağından. ben tereyağını siz eksik koy. Ben bayağı pilavı yağlı yapıyorum galiba şu an. Ben sandım ki bütün malzemeler pilavın.
1: Evet, karıştı
0: neyse,
1: sanki.
0: Neyse arkadaşlar bir tereyağı ihtiyacımız olacak, bilginiz olsun. Şey için, çorba için değil mi?
1: Evet.
0: Tavuk suyun, hamura tavuk suyunu mu koyuyorsun?
1: Tavuk suyu koyunca biraz daha lezzetli oluyor. O yüzden tavsiye ederim.
0: Ben bu pirinci koyuyorum.
1: Koyuyorum. Bademi de ilave edebilirsiniz.
0: Bademi de ilave. Daha önceden yıkadığımız, ay Tolgacığım sende miydik? pirincimizi de koyduk. Evet, şöyle bir çevireyim. Bademi de ilave ediyorum. Bayağı bademli, çam fıstıklı, kuş üzümlü bir pilav bademimiz de
1: koydum. Ben biraz daha un alabilir miyim Tuğçe Hanım?
0: Un istiyorsun. Unumuz hemen oradan. Arkada unumuz getiriyorum. Evet. Şöyle açtım.
1: Tamam.
0: Ben pilavla uğraşıyorum Mürvetciğim. Kendi başına hamurunu yoğuracaksın. Yapacak bir şey yok. Burada önemli görevlerim var. Evet, şöyle bir pirinci biraz kavuralım. Sonra kuş üzümünü ilave edelim. Sonra da suyunu koyalım.
1: Baharatını da ilave edelim. Evet, suyunu tavuğu da ilave ederiz.
0: Ondan sonra suyunu koyalım. Tamam.
1: Hepsi birlikte
0: baharat pişecek. Şimdi neler koyayım? Yeni bahar görüyorum sanki orada.
1: Yeni bahar ve karabiber ilave etmemiz yeterli.
0: Zaten iç pilavın bence olmazsa olmaz baharatı yeni bahar değil mi Mürvet?
1: Aynen.
0: Çünkü ama... böyle bir tatlı bir şeyi var ya, tadı var, aroması var ya yeni baharın.
1: Evet.
0: Yeni baharımızı koydum. Biraz da karabiberle dengeliyoruz. Evet, pilavımız da. Sen de hamuru nasıl bir hamur oluyor perde pilavında?
1: Yumuşak, kurabiye hamuru kıvamında, ele yapışmayan yumuşak
0: İçinde
1: bir hamur olacak.
0: Tavuk suyu olan.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi pilavımızın da suyunun bir kısmına tavuk suyu mu koysak acaba?
1: Çok güzel olur.
0: Güzel
1: kalan
0: olmaz
1: suyu
0: mı?
1: Ilave edebiliriz.
0: Evet, baharatlarımızı koydum efendim. Ne koyduk? Yeni bahar koyduk, karabiber koyduk. Biraz da tuz koyalım bence.
1: Olur.
0: Değil mi? Evet, tuzumuzu da alayım. İlave edelim. Peki bu yemek işlerine nereden girdik?
1: Yemek işi çocukluktan beri çok ilgim vardı.
0: İlgi alanın.
1: Evet, annem evde olmayınca ben hemen kendimi mutfağa atardım.
0: Mutfağa atıyordum.
1: Çok küçük yaşta kek yapmakla başladım.
0: Hep kek yapmakla başlar.
1: Evet.
0: Ya kurabiye ya kekle başlar zaten. Doğru.
1: En kolayı olduğu için sanırım. Öyle devam etti. Daha çok böyle araştırmayı da çok seviyorum. Yeni tarifler, yeni lezzetler. Bu şekilde kendimi biraz daha geliştirdiğimi düşünüyorum. kurslara da devam
0: gidiyorsun,
1: ettim.
0: Gidiyorsun, eğitimde alıyorsun bunlarla ilgili. Aynen. Ne güzel. Bu arada tavukları ilave ediyorum.
1: Tamam,
0: kuş üzümünü ilave edeyim. Kuş üzümünü ilave ettim. Daha önceden haşladığımız tavuk göğsü mü, budu mu?
1: Göğüs. İsterlerse etini. But da kullanabilirler.
0: Birazcık daha yağ isterseniz efendim, but da kullanabilirsiniz.
1: Evet, ben bir elimi yıkayayım bari.
0: Evet. Mert'cim, annenin adı neydi sevgili yönetmeni? Semra teyzeciğim dermiş ki bizim yönetmenimizin annesi. İyi bir pilav yapan kadın her yemeği yapar dermiş. Doğru. Bence pilav yapmak hakikaten bir zanaat yani. Ben de öyle düşünürüm.
1: Kesinlikle.
0: Bir iddiam yok. Buna dair. Bir iddiam yok ama öğreniyorum işte, ben de yapıyorum. Konuklarım sayesinde. Artık diyorum ki suyunu koyayım mı?
1: Evet.
0: Suyunu ilave edelim. Biraz tavuk suyu. Şöyle bir tavuk suyumuzu koyalım.

0: tamam.
1: Bence
0: yeterli.
1: Tamam. Evet. Evet efendim, pilavımızı pişmeye bırakıyoruz. Bak iki elden daha kolay hallettik. Evet. Zamandan tasarruf. Biraz da altını kısalım tenceremizin. Pilavımız güzelce pişsin. Evet, şimdi ne yapıyoruz?
0: Şimdi kabımızı yağlayacağız.
1: Ha, bunda mı pişireceğiz?
0: Evet, bunda pişireceğiz.
1: Fırına böyle götüreceğiz. Aha, sonra ters çevireceğiz, evet. Anladığım kadarıyla. O yüzden bir güzelce yağlamamız gerekiyor. Ha,
0: tereyağı neyse. Alabilirim tekrar.
1: Tereyağı. İrem belki birazdan yine buraya sahnelere gelebilirsin. Evet. Güzelce böyle. Tereyağıyla cam evet. Kasemizi yağlıyoruz efendim.
0: Bol yağlamamız gerekiyor.
1: Evet. Çünkü ters çevireceğimiz için yapışmaması, hı hı, adına. Bence biraz da sıvı yağ mı acaba?
0: Yok, gerek yok. Zaten şimdi hamurumuz da yağlı.
1: Heh, hamurumuz da yağlı. Pardon. Doğru, hamurun içinde de tereyağı vardı. Evet. Bir daha hatırlatır mısın, hamurumuzda neler vardı?
0: Hamurumuzda sıvı yağ, tereyağı çok az miktarda, yoğurt, karbonat, tuz, un. Biraz da tavuk suyumuz var.
1: Heh, evet, farkı biraz orada aslında. Tavuk suyu lezzeti. Vardı. Lezzeti oradan geliyordu. Evet. Ama önemli şimdi bir detay, yağladık. Böyle bir cam kapta pişireceğimiz için kabımızı güzelce tereyağıyla yağlamamız, evet, gerekiyor. Çünkü perde pilavını özellikle böyle ters çevireceğiz. Görseli de çok güzel oynuyor arada.
0: Evet, şimdi oklavaya da merdane.
1: İrem Hanımcığım, açmak için oklavamızı alabilir miyiz acaba? Heh, bir bakalım. Heh, burada var oklavamız. Buyurunuz efendim.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Biraz alanı genişletelim.
1: Evet. Hamuru açıyoruz şimdi. Ama çok oklavalık bir işlemi yok. Evet, sadece böyle bir hamuru açacağız, genişleteceğiz. Evet. Evet. Fırını açalım mı?
0: Açalım.
1: Kaç derece?
0: 180 derece iyi.
1: 180 derece. Evet. Fırını da açtık. Zaten İrem açmış, derecesini yükselttim ben de. Evet. Genişletiyoruz hamurumuzu.
0: Hı hı. Şimdi hamur yumuşak olduğu için.
1: Evet, evet, bir kendini iyice de bırakmış olabilir hamur. Hı hı. Ama zaten yumuşak bir hamur oluyor değil, hı hı, mi? Anladığım, aynen, kadarıyla. Evet. Evet. Ve genelde ben bu soruyu sormuş muydum ya da sorduysam da cevabını hatırlamıyorum en azından. Genelde yöresel yemekler mi yaparsın yoksa böyle çay saati midir daha çok?
0: Daha çok çay saati. Hı hı. Biraz da böyle yabancı tarifleri de denemeyi seviyorum ben. Hmm. Farklı. Evet, kendi malzemelerimizi uyarlayarak.
1: Mesela anne mutfağı, İtalyan mutfağı mı örnek veriyorum?
0: Evet, İtalyan.
1: Bruschetta mı yapıyorsun? Ya da ne diyeyim, focaccia mı yapıyorsun? Risotto.
0: Focaccia yapıyorum.
1: Focaccia yapıyor musun?
0: Evet, yapıyorum.
1: Ha, bakalım.
0: Onların farklı atıştırmalıkları oluyor.
1: Ben de kolay böyle tarifler. Pratik kolay tarifleri.
0: Evet.
1: Yani yöresel şöyle tariflerimiz, hakikaten hep söylüyoruz, Türk mutfağı çok özel bir mutfak. Bir sürü medeniyet yaşadığı için çok zengin, evet, bir mutfak. Ama zor da bir mutfak. Yani özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin yemekleri zor, evet, yemekler. Evet. Hep böyle önünde saygıyla eğiliyorum oradaki hanımefendilerin. Çünkü ben Egeli olduğumdan dolayı bizim otları kavur kavur ye, kavur kavur, evet, ye yani.
0: Evet.
1: Ama benim

0: açmıştık. Çok zor bir işlem değil. Basit bir işlem. Zaten yumuşak bir hamurumuz vardı. Bu cam kabımıza, yağladığımız cam kabımıza güzelce bir perde yapıyoruz aslında. İşte perde pilavı da buradan geliyor. İçini de pilavla dolduracağız. Sonra kapatacak mıyız onu?
1: Evet, kapatacağız.
0: Kapatacağız, pişmeye bırakacağız. Aynen. Üstünü bir şeyle süslemiyor muyuz?
1: Üstünü aslında bademle süsleyecektik ama biz unuttuk.
0: Benim heyecanımdan
1: hepsi içine gitti.
0: Ben de öyle bir şey tahmin ettim. Hani kestane olursa enişte kestaneler kalır falan diye.
1: Biz yapmadık ama izleyiciler
0: olsun.
1: Yapsın.
0: Antep fıstığıyla süsleyeceğim ben. Siirt'in Antep fıstığı demeyin de Siirt fıstığı meşhur. Bu yüzden ben şöyle pilava bir bakayım. Evet, pilavımız daha suyunu çekecek. Çekmedi efendim.
1: Tamamdır. Maksat tamamen kabı içini tamamen hamurla kapatmak.
0: Kapatmak ve kapattık.
1: Evet.
0: Şimdi içini pilavla dolduracağız. Pilavımız suyunu çekince ve pişince. Gerek var mı? Fırında da pişer der misin?
1: Suyunu çektiyse tamamdır.
0: Bence çekmedi daha suyunu.
1: Biraz daha çeksin.
0: Birazcık daha çeksin. O suyunu birazcık daha çeksin. Zaten hamurumuz da hazır. O suyunu çekene kadar biz bu çorbamızı yapalım.
1: Tamamdır,
0: ne dersin?
1: Olur.
0: Seyircilerimize bu güzel çorbanın tereyağını da geri götüreyim. Oradan çalmıştık tereyağını hatırlarsanız. Güzel bir buğday çorbası yapacağız efendim. Ama genelde Güneydoğu Anadolu bölgesinde de Doğu Anadolu'da da ayran aşı derler. Doğru söylüyorum değil mi? Böyle özellikle yaz aylarında çok sıcaktır ya Güneydoğu Anadolu. Yaz aylarında böyle bir iyi gider bu ayran aşı çorbası. Ama biz bugün bunun böyle sıcak versiyonu. Hakikaten çorba yapacağız. Neler varmış bakalım malzeme listesinde. 3 su bardağı süzme yoğurdumuz var. 2 su bardağı aşurelik buğday. 1 su bardağı nohut. 1 adet dolmalık kabak. 1 yemek kaşığı tereyağı. 1 yemek kaşığı mısır. Tuz, nane ve pul biberimiz var. Buyurunuz efendim. Ya da şöyle bir es verelim. Malzeme listesini saydık. Biraz sohbet edelim. Bu sırada pilavımız da suyunu iyice çekmiş olur. Onu fırına gönderelim. Rahat rahat çorbamızla ilgilenelim. Büvetçim, hayallerimizde neler var yemekle ilgili? Çünkü benim her konuğumun mutlaka bir hayali var. Çünkü sosyal medyada aktifler. Sen aktif misin bilmiyorum. Nedir mesela sosyal medya adresini izleyicilerimizle paylaşalım?
1: Mürüvvet'in mutfağı.
0: Mürüvvet'in
1: mutfağı.
0: Kendi ismimi kullandım. Evet, çok da iyi yapmışsın.
1: Yani benim hayalim aslında sosyal medyada tarif paylaşmak değil de kendi iş yerimi kurmaktı.
0: Sen bir ev yemekleri yapan yer ya da bir kafe tarzında bir şey mi istiyorsun?
1: Evet, biraz daha butik bir kafe tarzı bir yer düşünüyorum. Hala da düşünüyorum. Mutlaka yapacağım.
0: İnşallah istedikten sonra her şey olur hayatta. Yeter ki isteyelim. Ama sosyal medyada da tarif paylaşıyorsun değil mi?
1: Paylaşıyorum
0: Takipçilerine bir iletişim halindesin.
1: Evet, kesinlikle.
0: Mürvet'in mutfağı efendim. Benim de Tuğçe'nin mutfağı.
1: Yani takip ediyorum
0: programım
1: sizi.
0: Ve bir kafe açmak istiyorsun. Böyle çay yani kahve mi yoksa daha yemek ağırlıklı mı? Yani beş çayı.
1: Beş çayı tarzı. Daha güzel güzel böyle farklı tatlılar, pastalar.
0: Bir focaccia yapayım.
1: Evet.
0: Bir Alman pastası yapayım mesela.
1: Aynen.
0: Değil mi?
1: Aynen.
0: İnşallah. Evet. İsteyince her şey olur. İki tane de evladın olduğunu biliyorum. Evet. Adları neydi?
1: Arda ve Buse.
0: Arda ve Buse'ye de buradan kocaman öpücükler gönderelim. Pilavımız suyunu çekti bu sırada.
1: Evet.
0: Biz iki kelam ettik. İki lafın belini kırdık Mürvet'le. Tamam. Şimdi pilavımızın içine dolduralım. Ben böyle getirdim. Sen de doldur istersen. Tamam. Evet efendim.
1: Şöyle alayım.
0: Aslında bu bademler içinde olmayacaktı. Bu bademler süslemek için kullanılacaktı. Biz öyle sohbete dalıp ama hiçbir zararı yok. Bademli pilav da çok güzel olur. Koya da bilirsiniz. Mutfak bu, sınırı yok. Kısıtlama yok bence.
1: Aynen öyle.
0: Evet, dolduruyoruz içine güzelce. Ay bu cam kabımız fırında çatlamaz değil mi?
1: Çatlamaz. Isıya dayanıklı bir kap.
0: Tamam.
1: O yüzden.
0: Bom diye sesler gelmesin de. Evet. Dolduruyoruz içini. Perde pilavının. Bademli perde pilavı. Evet.
1: Hepsini koyalım.
0: Tamam.
1: Siz düzeltin.
0: Düzelteyim. Şimdi,
1: üzerini kapatacağız.
0: Üzerini kapatıyoruz efendim.
1: Evet.
0: Bu kısmını bilemediğim için

0: Evet. Ha böyle ya. Bir şey yok.
1: Evet.
0: Hı-hı. Burasında. Ay dur.
1: Ortam sıcak olduğu için hamur hemen bıraktı ama ev ortamında böyle olmayacaktı.
0: Daha sistem bu yani.
1: Evet.
0: Değil mi? Tamamdır. O zaman fırını açalım. Fırına gitsin.
1: Evet.
0: Mürvetciğim yardımını rica edeceğim.
1: Şurayı açıyorum herhalde.
0: Evet. Şöyle koyalım efendim. Böylece 180 derecede yaklaşık
1: kızarana kadar.
0: Hemen belli bir süresi yok. Şimdi gelelim mehire, yani buğday çorbamıza gelelim. Evet. Malzemeyi ben bir daha hatırlatayım size. Belki unutmuştur seyircilerimiz. Eksik olmasın. Sen de ellerini sil. Evet efendim. 3 su bardağı süzme yoğurdumuz var. 2 su bardağı aşuredik buğday, 1 su bardağı nohut, 1 adet dolmalık kabak, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı mısır, tuz, nane ve pul biber. Evet Mürvetciğim, buyurunuz. Sahne sizin. Ben şunu hemen bir arkaya götüreyim. Evet.
1: Ocağı yakayım.
0: Açayım ben. Mi? Ocağı herkes açamıyor çünkü haklısın. Kendisinin aklı gelip gidiyor. Bazen yanmak istiyor, bazen yanmıyor.
1: Evet. Evet. Kaşık canım. Alayım.
0: Kaşık hemen burada.
1: Hı-hı. Buğdayımızı koyuyoruz.
0: Aslında, yağ koymuyoruz, yağ koymadan.
1: Yağı en son üzerine koyacağız.
0: Ha.
1: Buğdayımızı akşamdan mutlaka ıslatmamız gerekiyor.
0: Haşladık.
1: Pişmesi.
0: Evet.
1: Haşladık. Şimdi suyunu ilave edelim. Nohut koyacağız.
0: Ben kettle'ımızdan suyu getireyim. Su ısıtıcısından.
1: Biraz koyuyorum. Mısır koyuyoruz. Tamam koyun.
0: Hı-hı. Sen tamam de bana.
1: Hepsini aldı. Tamam.
0: Tamam mı? Tamam. İstersen yine ısıtabilirsin.
1: Yok yeterli.
0: Su. Yeterli. Hı-hı. Tamam. Mısırımızı ilave ettik. Evet.
1: Şimdi kaynatacağız. Bir 5-10 dakika kaynatmamız gerekiyor.
0: Kaynatacağız.
1: O esnada kabağı doğrayabilirim.
0: O sırada kabağı doğrayacaksın.
1: Ha, evet. Ne yapacaksın? Kaynadıktan böyle... sonra kabağı içine atacağız. Küp küp doğruyoruz.
0: Küp küp doğrayacaksın. Aynen. Tamam. Bir kaynasın, iyice altını açayım. Kapağını sen de o sırada, evet, kapağını da kapatalım. Sen de o sırada kabağı istersen küp küp doğra. Bıçak tamam. İstiyorsun, hı-hı. Al canım bıçağı. Evet, güzel mehirmiş adı efendim. Mehir ne demek acaba?
1: Mehir çok araştırdım ama bu sorunun cevabını nedense kimse bilmiyor. Neden Allah bu çorbaya Allah. Mehir denmiş bir türlü.
0: Hemen reji bir araştırmaya girer bence. Yapıyor bizim evet. Reji öyle. Neden bu çorbaya mehir denmiş? Evet. Ama başka ne diyebiliriz? Buğday yaşı çorbası.
1: Evet, buğday yaşı. Mehir diyorlar, meyre diyorlar. Farklı farklı
0: isimleri var.
1: Evet.
0: Yani Siirt'te öyle söyleniyor. Hı-hı. Biz de orijinal adıyla yapmış evet. Olalım çorbamızı. Evet. Efendim ne koyduk içine? Bir gün önceden ıslattığımız ve haşladığımız buğdayımızı koyduk. Ardından haşlanmış nohutumuzu koyduk. Bir de mısırlarımızı koyduk. Kaynadıktan sonra kabağı ilave edeceğiz. Sonra terbiyesi mi diye direkt yoğurdunu ilave edeceğiz.
1: Yoğurdunu ilave edeceğiz. Üzerine tereyağı, pul biber, nane.
0: Pul biber, nane.
1: Evet.
0: Neydi dün öğrendim onun adına? Sorkeç miydi? Sorçek miydi? Bu yakma işlemine bir şey deniyordu. Unuttum. Dünkü konuğumdan öğrendim de. Yani öğrenememişim daha doğrusu, unuttum hemen o anda. Üzerine güzel böyle pul biber, nane yakacağız.
1: Evet.
0: Evet. Öyle küp küp doğradık.
1: Evet, çok ufak olmasına gerek yok.
0: Böyle
1: orta
0: böyle.
1: Orta irilikte.
0: Bu da basit bir çorba.
1: Evet çok kolay. Aa, çok da kolay. Lezzetli.
0: Doyurucu,
1: çok da doyurucu.
0: Buğday aynen. Var içinde. Evet. Daha ne olsun?
1: Kaynadıktan sonra.
0: Kaynadıktan sonra.
1: Aslında şimdi ilave edebiliriz. Kaynamasını beklemeyebiliriz.
0: Edelim tabii ki.
1: Problem değil çünkü içindeki malzemeler zaten haşlandığı için.
0: Doğru. Beraberce.
1: Gerek evet. Yok.
0: Şöyle bir kaşık yardımı alalım. Şöyle
1: ev hanımları her zaman böyle bir an önce yapalım, bitirelim.
0: Evet, evet. Ya işte mutfakta pratik olmak lazım
1: evet,
0: ya.
1: Aynen.
0: Sonra yoğurdu Başka hiçbir şey, un vesaire koymuyoruz.
1: Yok, direkt koymayacağız. Evet, ben kıvam vermek için ilk denememde un koymuştum. Annem hemen anladı. Tadına bakınca sen buna un mu koydun dedi. Evet anne dedim. Buna un koyulmaz dedi.
0: İstemedim un koymanı.
1: Evet,
0: un demek koyulmaz. Demek ki konulmuyor un.
1: Evet.
0: Evet, çünkü bir kıvam aldırmak için, hani bir yoğunlaştırmak için koyarız ya. Ama bu mehire konulmuyor. Evet.
1: Buğdayın kendi nişastasıyla kıvamını alıyor. Biraz bekledikçe de daha iyi kıvamlı oluyor.
0: Güzel, sabır. Sabır, evet, azıcık sabır gerekiyor efendim. E o zaman bekleyeceğiz bunu kaynasın, biz de sohbet edelim. Şimdi peki en favori tarifin nedir?
1: En favori içli köfte ve cheesecake.
0: Niye içli köfte yapmadık?
1: İçli köfte biraz aslında çok zaman aldığı için... Yani profesyonel, çok lezzetli, güzel bir köfte istiyorsanız biraz zaman ayıracaksınız.
0: O İçli yüzden... köfte de o zaman bak bir gün daha yine gelirsen, çünkü İnşallah. Benim konuklarım sağ olsunlar, böyle güzel zaman geçiyoruz. Sonra yine geliyorlar, biz de davet ediyoruz. O zaman bir içli köfte yapalım. İçli köfte yanına bir çorba ya da bir tatlı bir şey yapalım. O programı biraz içli köfteye ayıralım. Seyircilerimize, daha önce içli köfte yapmamış seyircilerimize nasıl yapılacağına dair en ince detayına kadar verelim. Mesela bizim evde yapılmıyor içli köfte. Belki annem alır tarifini ve yapar, ben de severim. Haşlama mı, kızartma mı?
1: Her ikisi de oluyor ben benim yaptığım tarifte.
0: Kızartmasını daha çok seviyorum.
1: Evet, kızartma biraz daha çıtır çıtır, daha sanki baharatları daha belirgin oluyor.
0: Evet, yani daha bir hoşuma gidiyor. Aslında hafif olan tabii ki haşlaması. Evet. Ama güzel haşlama olursa da çok güzel oluyor. Biz bir kere geçen sene mi yapmıştık galiba? Geçen sene yapmıştık. Onun iç, yani ne denir? Hamurunu. Hamuru. Evet, bulgurunu diyeyim yani. Böyle böyle açmayı bir göstermişti bir konu. Çok da kolay değil yani. Ben bir yaptım, bir tuhaf oldu. Şekli şemali bir garip
1: Zaten
0: oldu.
1: Zaten bu 2-3 deneme değil de bayağı birazcık deneyim isteyen bir yemek.
0: Deneyim istiyor. Evet deneyim istiyor. Şeyde de, Hatay'da da onun başka bir adı vardı içli köftenin. Neydi Hatay'daki adı? Onun
1: Oruk.
0: Dışında da...
1: Oruk.
0: Oruk, bravo. Evet. Oruk, unuttum. Onun dışında da et var, içinde de et var yani. Hamurunda da et vardı. Evet. Bir bardak su içeceğim. Kusura bakmayın, değil mi?
1: Önemli değil.
0: Sizinki nasıl oluyor?
1: Ben biraz daha böyle maliyeti düşük yapmaya çalışıyorum. O yüzden dışına ben kıyma koymuyorum ya da o kullanılan etten. Hiçbir farkı da olmuyor aslında. Yine çok lezzetli oluyor. Önemli olan iç malzemesinin lezzeti ve baharatları.
0: Baharatları. Bol baharatlı olunca makbul değil mi? Aynen, o zaman Büşra'cığım, Mürvet bir daha geldiğinde şöyle sadece bir içli köfte, yanında da katmer. Yapar
1: Olur,
0: mısın?
1: Olur, yaparız tabii ki.
0: Ama Antep usulü katmer.
1: Evet.
0: Bol Antep'li, kaymaklı, maymaklı.
1: Yaparız.
0: Daha önce yaptık da yetmedi, bir daha istiyoruz. Bir daha, bir daha diye. Bu arada hemen hatırlatalım seyircilerimizde. Siz de... konuşamadım. Mürvet gibi benimle beraber bu güzel mutfakta yemek yapmak isterseniz kanalımızın web sitesinden ve sosyal medya adreslerinde yer alan mail adresine şöyle bir başvuru formumuz var. Onu doldurursanız birlikte güzel yemek yaparız. İster çay saati, ister kendi yörenizin yemeği, isterseniz güzel bir akşam menüsüyle buradan bizi izleyen seyircilerimize ilham olabiliriz. Ne yapıyoruz?
1: Çorbamıza bakalım.
0: Çorba kaynamıyorsa. Çorba kaynamak istemiyor.
1: Aslında kaynamak üzere sanki.
0: Üzere mi?
1: Biraz, evet, biraz hareketlenme var.
0: Biraz hareketleniyor. Tamam. O zaman biraz hareketlensin. Biz imçer keti yapalım.
1: Evet. İmçer keti.
0: İmçer keti ne demekmiş? Onlar bir kalsın. Seyircilerimiz malzeme listesini görsün. Sayacağız ya. İmçer keti ne demek?
1: İmçer keti de katmer demekmiş. Artık Kürtçe bir isim mi bilmiyorum.
0: Olabilir.
1: Doğulara
0: olabilir.
1: Ait bir isim mi bilmiyorum
0: olabilir.
1: Ama anlamı katmermiş.
0: Mehir de ayran demekmiş.
1: Ya.
0: Evet,
1: öğrenmiş oldum burada.
0: Araştırmaların sonucu. Bak benim rejim bir dakikada araştırdı ve buldum. Evet efendim, şimdi imçer keti yapıyoruz. Katmer. Hemen size malzeme listesini sayıyorum. Bir adet yumurtamız var. 2 yemek kaşığı yoğurt. 1 çay bardağı su. 3 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 çay kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı karbonat. Unumuz var. İç harcı için toz şeker ve bence toz siirt fıstığı. Antep'i siliyorum oradan. Kızartmak için sıvı yağ, üzeri için de bal var. Antep fıstığı da, siirt fıstığı da hakikaten bu ülkenin en önemli iki fıstığının olduğu yöredir. Evet. Antep fıstığı da çok lezzetlidir ama bugün biz siirt fıstığı kullanıyoruz. O yüzden Antep fıstığının üzerine çizdim dedim. Çünkü Mürvet siirtli. Buyurunuz.
1: Önce sıvılarımızı da alıyoruz. Göz kararı un koyacağımız için.
0: Evet. Öncelikle suyumuzu koyduk, sıvı yağımızı koyduk. Evet, yoğurdumuzu ilave ettik.
1: Yumurtamızı alalım.
0: Hepsini değil mi? Sarısı beyazı değil. Evet. Yumurtamızı koyduk. Hemen ben sana kağıt havlu getireyim.
1: Tabii. Karbonatımızı koyuyoruz.
0: Al canım.
1: Teşekkür
0: Yumurta
1: ederim.
0: Yumurta kırdıktan sonra elde bir kalır ya.
1: Evet. Evet. Öyle. Ben de
0: annem kızmasın.
1: Yıkıyorum.
0: Hemen silelim.
1: Evet.
0: Evet.
1: Kaşıkla isterseniz Tuğçe Hanım'ı alalım.
0: Tuğçe, Tuğçe. Tuğçe diyebilirsin. Ha, bak kaynadı. Ben onun altını kısayım.
1: Tamamdır.
0: Al canım. İstersen diyorum ki ben bir kepçe yardımıyla yoğurdu koyayım suyundan. Böyle bir yoğurdumuz
1: evet.
0: Açayım.
1: Tamam,
0: sonra
1: olur.
0: Da yavaş yavaş içine ilave edeyim.
1: Tamamdır.
0: Tamam mı?
1: Tamamdır.
0: Sen unu, unun ölçüsü neydi?
1: Unun ölçüsü yok. Göz kararı. Yine yumuşak bir hamur olacak.
0: Yumuşak bir hamur olacak.
1: Kurabiye hamuru kıvamında.
0: Sonra yine açacak mıyız hamurları?
1: Ondan sonra evet küçük bezeler haline getirip açacağız. Açtıktan sonra yemesi biraz daha kolay olsun diye dörde keseceğim ben onu. Üçgen üçgen hamur olacak.
0: Şöbiyet gibi mi olacak acaba?
1: Evet.
0: Ha, şöbiyet tarzında olacak. Evet efendim, bir taraftan imçerket yapıyoruz. Yani böyle güzel bir tatlı atıştırmalık deniyor. Katmer demekmiş imçerkette. Mürvet imçerketi yaparken ben de nohutunu, buğdayını, kabağını koyduğumuz çorbamızın yani mehir çorbamızın artık yoğurdunu ilave edeceğim. Hepinizin bildiği sistem, çorbanın suyundan yoğurdumuza katıyoruz ve yoğurdumuzu şöyle bir karıştırıyoruz kesilmemesi için. Değil mi Mürvetciğim? Kesilmemesi
1: evet.
0: için evet. hep bu işlemi yapıyoruz. Evet. Şu aslında çırpıcımı alayım ben. Bu işlemi iki usulde yapalım. Anlat anlat sen bir taraftan da.
1: Bir de mehirin içinde normal yoğurt yerine süzme yoğurt kullanırlarsa hem kıvamı hem lezzeti çok daha güzel,
0: güzel
1: oluyor.
0: Daha mı güzel olur?
1: Evet.
0: Süzme yoğurt kullanacaklar.
1: Evet. Süzme yoğurt daha lezzetli oluyor.
0: Süzme yoğurt çünkü daha kıvamlı bir yoğurt olduğu için o evet. kıvamını böyle sağlayabiliriz.
1: Evet.
0: Aklınızda olsun efendim.
1: Bir de tuzunu yoğurdu ilave ettikten sonra eklerlerse hiçbir şekilde kesilmiyor yoğurt.
0: Bunu dün de mi söylediler acaba? Evet dün de hatırlıyorum. Tuzunu sonradan değil mi?
1: Evet.
0: Evet öyle bir bilgi dün de öğrendim diye hatırlıyorum.
1: Çünkü normalde bu temperleme işlemi yapılsa da yoğurdum çorbam kesildi diyorlar. Onun nasıl sebebi tuzu erken ilave etmiş olmaları.
0: Tuzu erken ilave etmiş evet. olmaları. Sence biraz daha su ekleyeyim mi? Ne dersin?
1: Biraz daha ekleyebilirsin.
0: Biraz daha suyumuzdan alalım çorbamızı. Şimdi işin ustasına soralım. Kafamıza göre iş yapmayalım bence de. Birazcık daha suyundan. Hatta şöyle bir kepçe daha alayım. Daha garanti olsun. Ben bir taraftan çorbayı yaparken sen de bir taraftan hamuru hallettin gibi geldi bana.
1: Evet.
0: Değil mi hemen
1: evet.
0: hemen?
1: Olmak üzere.
0: Tabii bir taraftan da perde pilavımız fırında kızarmasını bekliyoruz. Ben yoğurdu aslında artık iyice açtığıma ve kendine getirdiğime inanıyorum. Değil mi Mürvetciğim? Nasıl?
1: Tamam
0: artık iyiydi. Yavaş yavaş karıştıra karıştıra evet. ilave ediyorum.
1: İşte artık bu aşamada korkmaya gerek yok.
0: Gerek yok. Ama ben yine de şöyle karıştırayım ve yavaş yavaş ilave edeyim ki problem olmasın.
1: Tamam.
0: Sonra geldin çorbama yapmaya çalıştım ve çorbamı kestin deme bana.
1: Estağfurullah. Şu ana evet. kadar hiç öyle bir şey izlemedim ekranda.
0: O kadar aslında kesiyorum ki yok yok hiç ya. Hiç biz öyle programımızda böyle akıyoruz gidiyoruz yani sen de anlamışsındır.
1: Evet.
0: Öyle hiçbir problemimiz olmuyor. Şimdi karıştırıyoruz efendim. En son çorba işleminde yapacağımız durumumuz yağımızı yakacağız. Tereyağımızı, pul biber ve nane değil mi?
1: Hı hı.
0: Üzerine ilave. Onu sunum aşamasında ilave ederiz.
1: Evet o biraz.
0: Görüntüsü de
1: evet.
0: daha güzel olur. Evet. Şimdi birazcık acaba hızlanalım mı?
1: Olur.
0: Ne dersin? Seyircilerimize. Yağımızı yakayım mı ben ocağın altında? Çünkü kızartacağız.
1: Hamuru
0: galiba.
1: Açmaya başlayınca yakarsak daha
0: tamam,
1: iyi.
0: Tamam.
1: şimdi. Hamurumuz tamamdır.
0: Açıyoruz.
1: Evet.
0: Evet, bezeleri haline getireceğiz.
1: Ben önce elini yıkayabilir miyim?
0: Tabii tabii yıkayabilirsin. Sen elini yıka. Ben bir taraftan çorbamı karıştırıyorum. Birazdan bu karıştırma işlemini de bitirip kapağını kapatacağım. Çorbamız hazır olacak. Üzerine de pul biber ve nane yakacağız. Bir taraftan da böyle arkama dönüp perde pilavına bakmak istiyorum. Perde pilavı da böyle bir şişmiş, kabarmış bir şeyler olmuş perde pilavına. Değil mi Mürvet? Bir bak istersen.
1: Evet. Şu an her şey yolunda görünüyor.
0: Her şey yolunda. Kağıt havlu al canım buradan. Evet.

0: Ve artık hamur açma işlemine başlayabiliriz bence.
1: Evet. Ben karıştırmaya devam edeyim mi?
2: Gerek yok.
0: Gerek yok. Artık
2: kapağı
0: ağzını
2: açık
0: kapatayım.
2: Bir şekilde kaynayabilir.
0: Kapağı açık bir şekilde mi kaynasın? Tamamdır. Şuradan bize maşamız lazım olacak.
2: Evet.
0: Evet. Başlıyoruz efendim hamur açma işlemine. Ben de bari etrafı toplayayım sen hamur açarken. Yine oklava yardımıyla.
2: Evet. Şöyle bezeler. Küçük bezeler.
0: Hı.
2: Burada çok usta olmaya gerek yok.
0: Gerek yok. Evet, bunu yardımıyla evet. Yine açacağız.
2: Evet.
0: Evet.
2: Ben şöyle alanımı biraz genişleteyim.
0: Ne dedin canım?
2: Alanımı biraz genişletmek istedim. Oklavamız
0: ben hemen sana yardımcı oluyorum genişletmek adına. Buradaki kullandığımız bulaşıkları kaldırıyorum. Senin alanını açacağım. Evet, şu bıçağı bırakayım. Evet. Bak sana çok güzel bir alan açıyorum şu anda.
2: Teşekkür ederim. Tamamdır.
0: Hamurumuzu da şöyle yapalım. Buyurunuz efendim, rahat rahat hamur açma işlemini yapabiliriz. Şimdi bunu açacağız, sonra?
2: Ondan sonra kızgın yağda kızartacağız.
0: Kızgın yağda kızartacağız. Ona evet. Bir kızgın yapalım o zaman yağımızı.
2: Evet. Ha?
0: Tencereyi ocağa alıyorum. Bir yağımızı kızdıralım. Hatta diyorum ki çorbayı küçük ocağa alalım. Şöyle büyük ocağa da yağımızı koyalım. İçine toz şeker ve siirt fıstığı koyuyoruz.
2: Evet.
0: Sonra kızartıyoruz.
2: Aynen.
0: Öyle mi? Sonra üzerine de bal mı gezdiriyoruz?
2: Üzerine evet, biraz daha tatlı seviyorlarsa bal gezdirebilirler ama şart da değil.
0: Şart da değil.
2: Şimdi hamurumu keseceğim.
0: Keseceksin.
2: Ben tekrar bıçak alayım.
0: Hemen bir bıçak veriyorum sana.
2: Teşekkür ederim.
0: İkiye bölüyorsun.
2: Evet. Bir daha.
0: Dörde bölüyoruz.
2: Evet.
0: Evet.
2: Bu şekilde kızaracak.
0: Şimdi içini doldurmayacak mıyız?
2: Hayır, böyle kızarıyor. Üzerine serpeceğiz. Fıstık ve şekeri. Evet. Bu kadar kolay.
0: Bu kadar kolay yani. Evet. Hakikaten bu kadar kolay. Toz şekeri ben zannettim ki içini dolduracağız, kapatacağız. Evet. Ondan sonra da kızartmaya atacağız, üstüne de öyle bir bal gezdireceğiz. Tamam bu kolay ya.
2: Evet.
0: Pratik yani, güzel.
2: Tam aslında çocuklar için. Biraz daha gençler çocuklar için.
0: Çocuklar için hakikaten. Ama şimdi bir yağımız güzelce kızarsın efendim.
2: Evet.
0: Evet. Şimdi diğer bezemizi açalım. Hadi ya ben bir deneyeyim.
2: Tabii.
0: Şöyle bir açayım ya, bir oklava elime değsin yani.
2: Evet. Ben şöyle geçeyim.
0: Şunları zaten bilmiyorum. Açabilecek miyim, açamayacak mıyım?
2: Açarsınız, çok kolay.
0: Şimdi şöyle bir şeyler yapıyoruz.
2: Evet.
0: Her tarafı.
2: Oklavaya yapışmaması
0: usta
2: için.
0: Evet. Oklavaya. İşte bak böyle yapıyorum ben. Hemen.
2: Hamura çok bastırmazsanız öyle olmaz.
0: Efendim?
2: Daha biraz daha yavaş, daha nazik.
0: Daha nazik davrantılık ediyor. Evet efendim. Devam ediyoruz.
2: Evet, böyle yavaş yavaş.
0: Yavaş yavaş. Hamur da açıyorum. Doyurulur yani. Evet, böyle böyle inceltiyorum. Nazik nazik. Acele etmeye lüzum yok, değil mi?
2: Evet.
0: Evetciğim. Oluyor mu?
2: Oluyor, oluyor.
0: Bıçak gelmiş buraya. Etrafımı açın benim. Burada çok önemli bir iş peşindeyim. Şimdi buraları da daha açıp büyütmem lazım. Ama bak işte eşit yapamıyorum sanki.
2: O hamurdan kaynaklanıyor. Çok yumuşak bir hamur olduğu için çok fazla eşit şekilde açılmıyor maalesef.
0: Açılmıyor, evet. Şimdi biraz da şöyle açayım. Yeterli
2: tamam,
0: oldu mu
2: yeterli.
0: Sence?
2: Yeterli.
0: Dörde bölelim.
2: Evet.
0: Evet efendim, hamuru da açtık. Ha, yumuşak olduğu için kesmek de zor.
2: Evet. Biraz daha düz uçlu bir bıçakla yaparsak daha kolay olur.
0: Daha kolay olur, evet. Şöyle, seninki daha güzel oldu ama işte benimki birazcık ilk defa yapıyorum demeyeyim de yani.
2: Kızarınca bunlar zaten
0: kızarınca
2: kaybolacak.
0: Kızarınca zaten evet kaybolacak, doğru. Vallahi güzel. Yağımız kızardı mı, bir atalım mı içine? Ne dersin?
2: Kızarmış, ısınmış.
0: Isınmış, koyalım.
2: Evet.
0: Bir seyircilerimize göstermek. Atıyorum.
2: Haha atabilirsiniz.
0: Evet, zaten o toplayacak kendini. Evet efendim, çok kolay. Güzel bir hamur yapıyoruz. Onu oklava yardımıyla

0: yağımızı inceltiyoruz. Sonra kızgın yağ atıyoruz. Daha sonra üzerine toz şekerini, Antep fıstığını biraz da isterseniz daha şekerli olsun isterseniz evet. ne yapıyoruz? Bal gezdiriyoruz. Evet. İşlem bu kadar. Ve güzel bir atıştırmalık evet. oluyor hakikaten. Yağımızın birazcık daha ben sana dedim ona yağı dedim kızdıralım
1: evet,
0: dedim.
1: Evet benim hatam. Biraz yok, aceleci yok. Davrandım.
0: Estağfurullah. Perde pilavına baksana ne durumda.
1: Pilavımız kızarmaya başlamış. Birazcık aha. derecesini...
0: Artıralım istersen.
1: Artırmayalım da düşürelim.
0: Düşürelim mi? Evet. Yanmasın
1: sanırım
0: diye
1: bu şekilde düştü. Değil mi?
0: Ben bakayım hemen.
1: Biraz daha yavaş yavaş altta kızarsın.
0: Evet evet düştü şu anda. 150 tamam. dereceye düşürdük. Şimdi evet. efendim yağımız kızacak. Onu bekliyoruz. Bence çorbamız da oldu artık. İstersen aha. bir karıştırmak ister misin?
1: Karıştıralım.
0: Evet
1: bakalım.
0: Bir bakalım çorbamıza da. Her evet. tarafımızda un oldu ayol.
1: Evet. Çorbamız oluyor.
0: Çorbamız oluyor. Şimdi üzerine onun sunum aşamasında nane ve pul biber yakacaktık. Evet. Başka da bir işlemimiz kalmadı. Sadece bir an önce şu kısım da seyircilerimize bir tanesini göstermek hı-hı. istiyorum. Nasıl tamam. bir görüntü olacağına dair. Ben bunu da atıyorum. Bak şu an yağ hareketlendi. Evet, evet şu an hareketlendi. Şu kevgir değil, maşayı. Maşa, maşayı aradım. Hemen bir kendini toparlayacak. Hı hı. Şunu ben sanki şey oldu, açmak istiyorum.
1: Yapışmaz artık ya.
0: Yapışmaz de. Değil mi?
1: Yapışmaz.
0: Bir korktum şeklini bozacağım diye. Şöyle ben bir açayım da yine kabahatim suçum olmasın. Evet. Şimdi bu hamurlar topluyor şimdi kendini.
1: Evet.
0: Evet, birbirine deyip neler vardı hamurunda bir kez daha anlatır mısın?
1: Hamurumda un, yoğurt, kabartma tozu, tereyağı.
0: Un, yoğurt, kabartma tozu, tereyağı. Aha,
1: biraz su, bir tane de yumurtamız vardı.
0: Biraz su, bir tane
1: evet,
0: yumurta.
1: Evet, biraz daha pişi hamuru gibi. Pişi hı. hamuruna da benziyor.
0: Pişi hamuruna da benziyor. Evet, onu da belirtelim.
1: Kabardı zaten.
0: İşte kabardı.
1: Evet. Biraz daha kalın yaparlarsa pişi oluyor zaten.
0: Doğru. Pişi hamuru. Ne yapıyorsunuz? Evet. Güzel evlerde pişi yapılıyor. Hemen hemen her evde. Ay çok da severim evet. kahvaltıda. Evet. İster çikolata sür, ister peynirle ye her türlü olur. Bunda da sadece toz şeker ve Antep fıstığı koyuyoruz. Evet. Afiyetle yiyoruz. Hakikaten evet. atıştırmalıkmış. Doğru evet. söylemişsin yani. Ters çevireyim mi be?
1: Olur. Hı-hı.
0: Böyle kabaracak.
1: Evet.
0: Şimdi daha yağ kendine geldi biliyor musun? Kendine geldi ama bir kendine gelsin ki seyircilerimize gerçekten bir tanesini gösterelim. Sonra sunum aşamasına geçelim istiyorum. Evet kızarsın kızarsın dedik sonunda kızardı. İstersen havlu kağıt koyalım. Şöyle bir yağını süzdürelim sunumdan evet. önce değil mi? Koyduk. Ben kızaranları çıkartıyorum. Gel istersen tabağa ver canım. Böyle bayağı kıtır kıtır bir şey oldu. Evet. Şunu da koyalım. Ve şimdi diğerleri kızarana kadar bir yapalım sunum hı hı. işlemini.
1: Tamam.
0: Evet.
1: Bir sunum tabağı alabilir miyim
0: tabii
1: ben?
0: Tabii ki. Kızarını hemen getiriyorum.
1: Serpmem gerekiyor.
0: Al canım.
1: Teşekkür ederim.
0: Yapıyoruz efendim sunumunu hazırsanız eğer ki. Göstermeden olmaz.
1: Evet. Çok kolay zaten. Şöyle üzerine toz şeker sıcakken şekeri ilave ediyoruz.
0: Ki iyice içine çeksin
1: evet.
0: diye.
1: Evet. Sonra fıstık.
0: Şunu da koyayım. Ben kızaranları tamam. getiriyorum. Sonra fıstığını.
1: Evet.
0: Evet.
1: Tekrar toz şeker.
0: Sonra fıstık.
1: Evet.
0: Bir tane de böyle ballı yapalım. Bal da serpelim üstüne.
1: Balı en son üzerine şu şekilde gezdireceğim. Hepsine inşallah
0: yeterli
1: ulaşacak.
0: Olacak. Evet. Tamam. Evet, bu kadar efendim. Güzelce evet. kızartıyoruz. Üzerine toz şekeri sıcakken serpiyoruz. Sonra da siirt fıstığını koyuyoruz. İşlemimiz tamam. Güzel bir atıştırmalık. Perde pilavımız da bitmek üzere. Çorbamız da kaynadı. Üzerine bir nane, pul biber yakalım. Birazdan güzel siirt yemeklerinin sunum haliyle karşınızda olacağız.

0: tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
2: Oo, mükemmel.
1: Olaysın Gemini.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
9: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
10: yaşanacak. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle denemen lazım.
11: Ne kadar emanet tutuyor.
12: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
13: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
14: Bitki diyeceksin. Lan nasıl? Hani daha neyi bitki? Ben ya.
13: Masa yakışıyor mu bana?
12: Sünger çok büyük olan yasınız.
15: Ulan ne yapıyorsun?
12: Hava asacağız bu sıraya daha.
13: Eyvah yakalandım.
16: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
12: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
13: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
15: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
16: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
17: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yatırım.

Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak.

0: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
11: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
10: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
11: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
10: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Abi ne yapıyoruz şu an?
16: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
17: Bu da hala peşimde.
18: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
0: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
19: Uyandıralım. Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
20: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons.

0: ve konsantre deterjan. Eke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de podla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Akım.

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.

0: cam kırdınız. Ne olacak şimdi?
1: Adile teyze, biz kırmadık ki camı.
0: Ya kim kırdı bakayım? Hı?
1: Tom kırdı.
0: Çocuklar benim her şeyim, öyle mutluyum ki.
2: 24 daireli bir apartman ne yakışır kim bilir?
0: Satmıyorum.
1: Ne oldu yavrum?
3: Bahçeleri, çiçekleri yok etmek, top oynayacak, ip atlayacak, yer bırakmamak.
0: Minik Serçe ameliyat olup sağlığına kavuşacak.
4: Sayende Adile abi. Çabuk gör biraz, çabuk gör!
5: Tamam.
6: Ameliyat başarıyla sonuçlandı, gözünüz aydın.
7: Borcunuzun vadesi geçeli çok oldu.
4: Evin ipotek meselesini kimseye söylememek için söz vermiştim ama mutlaka bir şeyler yapmamız lazım.
7: Haklısın.
0: Bugün benim davetime geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
8: Bu evi yıkamayacaksınız.
9: Buyurun paranızı, güle güle harcayın.
0: Sizleri çok seviyorum, yaramazsınız ama çok seviyorum, çok!
10: Adile teyze bugün 16.15'te TV4'te.
11: Evet, bugün Mürvet'le birlikte ta Siirt'e gittik. Buradan tüm Siirt'e tekrar selam olsun. Çok güzel bir sofra kurduk sizler için efendim. Mürvet'ciğim ellerine sağlık. Teşekkür yine geldiğinde bu sefer içli köfte yapacağız beraber inşallah. Eline, emeğine, güler yüzüne çok teşekkür ediyorum.
12: Ben
11: çok
12: teşekkür ederim.
11: Yine bekliyorum mutfağıma. İnşallah. Evet efendim, bugün yine sizlerle beraber olduk. Çok keyifli, çok güzel bir gündü bence. Umarım siz de bizler kadar keyif almışsınızdır. Hep ne diyoruz? Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşça kalın.

0: Metrekare'de bu bölüm Tarabya'da iç mimar Tuğba Gordi'nin tasarımını gerçekleştirdiği dupleks daireye konuk oluyoruz. Modern tarzda gri tonlarının ağırlıklı olarak kullanıldığı bu dairenin detaylarını gelin hep birlikte dinleyelim.
1: Herkese merhaba, ben Tuğba Gordi. Yaklaşık 15 senedir bu sektörün içindeyim. İç mimarlık eğitimimi İtalya'da gördüm. Ardından kısa bir süre San Francisco'da staj yapma imkanı buldum. Daha sonra Türkiye'de çeşitli mimarlık şirketlerinde çalıştım. Ve daha sonra da babam Ahmet Türkmen'le çalışmaya başladım. Daha sonra kendi mimarlık şirketimi kurdum. Tuğba Gordi Interiors. Şu anda Tarabya'da butik bir sitedeyiz. Bu site aslında 4 sene önce yapılmış. Ancak dairede daha önce kimse yaşamamıştı. Ev sahibimiz aldığında bu 4 senedir bu eve de kimse yaşamamıştı. O yüzden çok büyük değişiklikler yapmadığımız ama ufak dokunuşlarla büyük farklılıklar yarattığımız bir ev oldu. Benim en keyif aldığım projelerimden bir tanesi. Sizlerle paylaşmak çok istiyorum. İsterseniz içeri geçip başlayalım. Evet, şu anda salonumuzdayız. Bu dubleks bir daire. 4+1'den 3+1'e dönüştürülmüş bir daire. Biz dönüştürdük. Aslında müşterimiz bize ilk ulaştığı zaman birkaç tane küçük talebi vardı. Daire yeni ama küçük dokunuşlar gerekiyordu ve daha trende uygun bir hale getirilmesi gerekiyordu. Ama en önemli

Taleplerinden bir tanesi girişte merdivenin altında değerlendirmemi istediği bir ayakkabı bölümü ve işte mutfaktaki yardımcı odasını bir aile oturma bölümüne dönüştürmemizdi. Biz aslında bu şekilde yola çıktık ama sonra bütün evin her yerini yaptık. Şöyle ki benim projelerimde başta yaptığım şey müşterimin tarzını iyice anlamak ve özümsemek. Bunu anladıktan sonra onların tarzlarını yansıtıyorum. Nasıl yansıtıyorum? Kendi gustomu ve kendi bilgilerimi katarak onlara kendi tarzlarını nasıl daha iyi bir yenilikçi bir şekilde yansıtabileceğimizi göstermeye çalışıyorum. Aslında en önemli görevlerimden bir tanesi de bu. Bu evde de ev sahibimizin en sevdiği şey renk gri renkteydi ve aslında kendisine bıraksak her yeri gri yapabilir, o kadar seviyordu. Ama biz ne yaptık? Bu evin grilerini ahşabın sıcaklığıyla birleştirdik. Genel olarak soğuk gri, sıcak ahşap birleşimiyle bütünlenmiş bir ev göreceksiniz. Girişte kapıdan girer girmez karşımızda bir başka bir oda kapısı vardı. İşte o oda kapısı merdiven altındaki küçük bir depoya giriş için konmuştu. Hemen solda da bir portmanto vardı. O portmantonun aslında birinci önceliğimiz o karşımıza duran kapıyı yok etmekti. Ben lambiri görünümlü gizli kapıyla bunu yok etmek istemiştim. Ancak daha sonra biz kapıyı koridor bölümüne, yani direkt girişe değil koridora taşımaya karar verdik. Onu da aynı şekilde lambiri görünümlü bir kapıyla, gizli kapıyla gizledik. Ve girer girmez karşımızda artık bir kapı görmüyoruz. Lambirlerin üzerinde kullandığımız çıtaları duvarlarda devam ettirerek, süpürgelikleri de devam ettirerek bir bütünlük sağladık. Bu devamlılığı yine bitirmemek için portmanto kapılarını da değiştirdik. Daha önceden orada beyaz leke portmanto kapıları vardı. Şu anda evin genelinde göreceğiniz ahşap çıtalardan oluşmuş lambirler var. Daha sonra girer girmez alanı daha fazla daraltmamak için oraya bir konsol koymak istemedik. Merdivenin tam karşısındaki kolonun boşluğuna, yani kolonla aynı geniş derinlikte bir konsol yaptık. Orası da yine yere kadar ayna kullanmak istedik ki merdiven boşluğuna baktığı için daha fazla bir derinlik katsın. Ve de yine merdivene koyduğumuz o duvar kağıdı detayı salonun her yerinden hissedilsin diye. Sonra salona geçiş yaptığımız zaman orada gördüğümüz dokuyu salonda da görüyoruz. TV ünitesinde bir kolon detayımız vardı. O kolonu aynı lambiriyle kaplayıp yanına cam bir niş görünümlü vitrin yaptık. Yine müşterimizin, ev sahibimizin en sevdiği doku olan bu beton görünümlü duvar boyasını ahşap üzerinde uyguladık ve arkasına LED ile gizli ışıklandırma kullandık. Antrasit rengiyle, antrasit rengi lake TV dolabı koyduk. Genel olarak farklı dokuları, farklı malzemeleri ve farklı renkleri kombinlemeyi seven bir insanım. Çok renkli bir insan olmasam da, yani dekorasyonda çok fazla renkten hoşlanmayan, çok fazla renk kullanan bir insan olmasam da genelde renkleri sanat eserleriyle, duvarlarda, yastıklarla, aksesuarlarla vermeye çalışırım. Daha çok fonksiyonel ve ölümsüz diyeceğimiz, yani eskimeyecek, belli bir süre sonra sıkılmayacağınız parçalar seçmeye çalışıyorum. Burada da yine green'in tonlarından ilerlediğimiz için işte siyah kanepemiz, gri kanepemiz, cam metal sehpamızla tamamladık. Yine burada cam ve metal sehpa kullandığımız için arkada yemek masamızda mermer kullanmayı tercih ettik. Mermerle yine ahşap ayaklı ve gri renkte kumaşlı sandalyelerle yine o mermerin soğukluğunu ısıtmaya çalıştık. Yine yanında kullandığımız büfede de yine ahşap görüntüsü genel soğukluğu ısıtsın diyeydi.
O şey arkada gördüğümüz iki tane kolonun yanındaki boşlukları niş olarak değerlendirdik. Oralara cam kapaklı nişler yaptık kitaplarımızı sergileyebileceğimiz. Ve pandemi döneminde herkes evden çalışmaya başladığı için salonun bir köşesinde çalışma bölümünü yapmak üzere yine genel dokuya uygun bir çalışma masası koyduk. Yine farklı malzemeler kullanmayı sevdiğim gibi farklı açılardan aydınlatmalar kullanmayı da seviyorum. Spotlar, aplikler, gizli ledler, tavan aydınlatmaları. Bir yerden tek bir ışık kaynağı gelmesinden hoşlanmıyorum. Farklı ışık kaynaklarını aynı mekanda kullanmayı seviyorum ve özellikle de hepsinin tek başına çalışabilir halde olmasına dikkat ediyorum. İstenirse çok loş bir alanda, istenirse çok aydınlık bir alanda olabilsinler, yaşayabilsinler diye. Salonda keten, doğal keten perdeler kullanmayı tercih ettik. Genel olarak zaten doğal malzemeleri seviyorum. Bu aksesuarlar için de geçerli. Taş dokulu, doğal görünümlü cam aksesuarlar kullanıp olabildiğince sade ve bitkilerle ve sanat eserleriyle renklendirilmiş bir salon oldu. Oldukça sıcak bir salon oldu. Bu ev eski bir ev değildi. İlk kez ev sahiplerimiz yaşıyordu. O yüzden aslında genel olarak çok büyük yapısal değişiklikler yapmadık ama bir sistire yaptık. Parkenin rengini değiştirdik ve aydınlatmalarda değişiklikler yaptık. Aydınlatmalar tabii çok farklılık yaratıyor. Girişte sıva altı spotlarımız vardı. Biz onları sıva üstü siyah spotlarla ve yine duvarlarda tablolarımıza yansıttığımız apliklerle koridora farklı bir hava kattık.

Mutfaktan bahsetmem gerekirse, mutfak benim bu projede en keyif aldığım, yani yapmaktan en keyif aldığım alandı. Aslında mutfak değil, yanımdaki oda. O oda yardımcı odasıydı. Ev sahiplerimiz benimle ilk tanıştıklarında bahsettiğim, yani röportajın başında bahsettiğim gibi o odayı kendi aile odalarına çevirmemi istemişlerdi. Biz oradan bir nevi bir üçüncü nesil kahve dükkanı gibi bir şey çıkardık ve çok hoş oldu. Mutfak yeniydi. Bu ev ilk kez ev sahiplerimiz tarafından kullanıldığı için mutfakta herhangi bir değişiklik yapmadık. Sadece mutfak dolapları birazcık aşağıda kaldığı için, bu eskiden beri bu şekilde yapılıyor genelde. Ama yeni trend yani mutfak dolaplarının tavana kadar olması. O yüzden biz onu alçıpanla mutfak dolaplarını ve tavanın arasındaki boşluğu kapattık. Bu daha yüksek bir tavan kazanmamıza sebep oldu. Daha doğrusu daha yüksek bir görüntü kazanmamıza sebep oldu. Orada bir duvar vardı. Şu anda cam bölme olarak gördüğünüz yerde bir duvar vardı ve bir kapı vardı. Orası da yardımcı odasına giriyordu. Biz o duvarı yıkıp yerine o gördüğünüz demir cam bölmeyi koyduk. Ve odanın ortasında da bir kolon duruyordu. Aslında o kolonun garip bir yerde durması bize hoş bir avantaj sağladı. Bu sayede kolonun duvarla birleştiği yere bir bar gibi bir şey koymaya karar verdik. Kolonu yine beton görünümlü boyayla boyayıp ahşap bir bar yaptık. Barın arka tarafı servis alanı. Yani kahve makinalarının durduğu, bardakların gizlendiği alan. Barın ön tarafı da altı sandıklı bir sedir ve önünde mermer, beyaz mermer masamızın bulunduğu, ailenin oturacağı servis alanıyla ayrılmış bir alan oluştu. Ailece zaman geçirebilecekleri, yemek yiyip kahve içebilecekleri hoş bir alan oluştu.

Merdivenleri sisal halıyla kaplamaya karar verdik. Yine duvara demir korkuluk yaptırdık. Bir hoşluk olsun diye. Ve en beğendiğimiz yerlerden bir tanesi de çok yüksek olan

şu anda ebeveyn yatak odasındayız. Ebeveyn yatak odası çatı katı olduğu için fazla detaya girmeden sade bir yatak kullanmayı tercih ettik. Onu da hareketlendirmek için yine arkasına özel olarak üretilmiş bir duvar kağıdı seçtik. Bu duvar kağıdı istediğimiz renklerde, istediğimiz tonlarda, üzerinde istediğimiz desenlerin olduğu özel yapılmış bir duvar kağıdı. Tabandan farklı yüksekliklerde sarkıttığımız aydınlatmalarla komodinleri ışıklandırdık. Burada da gri tonlarının devam ettiğini görüyorsunuz. Bahsettiğim gibi hem müşterimin en favori rengi gri tonu. Burada genelde ton sür ton şeyler kullanmaya çalıştık. Daha açık renkte bir gri duvarlar, vizon rengi şifonyer, vizon rengi komodinler. Yine griye çalan aslında yeşil bir yatak başı. Burada devam eden renkler bu şekilde. Perdelerimiz de aynı şekilde.

Hemen sol tarafta açık soyunma odası görüyoruz. Açık soyunma odasının içine boy aynası koymayı tercih ettik. Burada herhangi bir yatak odasında bir ayna kullanmadık. Aynı şekilde ebeveyn banyosundan bahsetmem gerekirse banyolar da yeniydi. O yüzden biz banyolarda herhangi bir kırım yapmak istemedik. Kırım yapmadan banyoları çok değiştirdiğimize inanıyoruz. Duvar kağıdı kullandık. Vinil duvar kağıdı kullandık. Bütün mobilyayı ve banyo mobilyasını, evyeyi ve aynayı ve aydınlatmaları değiştirince bambaşka bir banyo ortaya çıktı. Orada da yine LED ışıklar, LED ışık oyunları, yine banyoda çoğunlukla antresit renklerle devam ettik. Antresit mobilyalar olduğu için ve duvar kağıdımızda antresit olduğu için vizon rengine çalan bir mermer kullanmayı tercih ettik. Ve gizli LED aydınlatmalarla, tavan aydınlatmaları ve sarkıtlar ve sıva üstü spotlarla ışıklandırdık. Duşakabinimizi siyahla değiştirdik. Onun dışında herhangi bir kırım döküm olmadı. Bu kat yatak odaları ve hobi odasının olduğu kat. Burası ebeveyn yatak odası, bir de çocuk odası var. Çocuk odasında çocuğumuzun hobisi maket oyuncaklar, puzzle oyuncaklarıyla oynamak. O yüzden biz de onlardan bir tanesinin figürünü alarak dolap kapaklarımızı yine tonsürton renkler kullanarak o oyuncaklara benzetmeye çalıştık. Orası da çatı katıydı. Çatı katı bir yer olduğu için aslında alanımız dardı. O oyuncakları sergileyeceği bir alan yaratmak için birazcık duvarı kırıp biraz genişletmek durumunda kaldık. Oyuncakları sergilediğimiz alan lacivert renkte duvar lambirisiyle birleşerek çalışma alanına dönüştü. Hemen yanında yatak başı ve üzerinde yine gencimizin kendi tercihiyle game time yazdırdık neon ışıklarla. Orada da sıva üstü spotlar kullandık ve özellikle de lineer aydınlatmaları tavanın kendi şekline uyum sağlamaya çalışarak kullandık. O da hoş bir görüntü sergiledi. Bize yine böyle sanki bir puzzle'ın parçalarıymış gibi bir his verdi. Duvarda beton görünümlü duvar boyasını çocuk odasında da kullandık yatak başına. Maket yapmak en büyük hobisi olduğu için geniş bir alan bırakmak istedik. Böyle bir halı koyup o alanı boş bırakmak istedik ki yerde oyuncaklarını dağıtarak istediği gibi maket yapabilsin. Aynı zamanda da bol bol raflar bıraktık ki o maketleri sergileyebilelim.

hemen arkasına yine çatı katına uygun bir şekilde gardırop yaptık. Çocuk odasından çıktığımızda solda bir çocuğun banyosu var, çocuk banyosu var. Orası da yine seramikleri, her şey yeni durumdaydı, kullanılmamıştı. Ancak biz yine bir değişiklik istedik ve duvar kağıtlarıyla kırım döküm yapmadan zemini aynı kullanarak yeni bir daha açık renkte bir gri duvar kağıdı kullanıp aynı renklerde lake banyo dolaplarıyla farklı bir görünüm sergiledik ve yine duvarlarda aplikler kullandık, gizli ledler kullandık.

Merdivenlerden çıkar çıkmaz karşımıza gelen ilk oda aslında bizim hobi odası olarak düzenlediğimiz yer. Hem hobi hem de çalışma odası. Ev sahibimizin fanı olduğu film karakterleri ve sevdiği enstrümanlarla süslediğimiz duvarlar ve bir hobi alanı oluşturduk. Aynı zamanda da bir çekyata dönüşebilen bir kanepe ve gardırop koyarak oraya hem bir depolama alanı hem de misafirlerini geldiği zaman ağırlayabilecekleri bir odaya dönüştürdük. Oradaki çalışma masası bölümü de aslında yine maket oyuncaklarını sergileyebilecekleri çok hoş bir alan oldu. Arkasında LED ışıklar kullandık. Bu kez duvardan yansıyan LED ışık kullandık. Direkt maketlerin üzerine yansıyan. O da çok hoş bir görüntü oldu. Birden fazla bilgisayar kullanıyor işi dolayısıyla. Geniş bir çalışma masasına ihtiyaç vardı. Yine duvar lambirileri ve yine antresi renkler kullanıldı. Evin genelinde olduğu gibi.

Bugün sizlere Tarabya'da projesini gerçekleştirdiğimiz evimizi tanıttık. Umarım beğenmişsinizdir. Başta da söylediğim gibi ben ve ekibimin en önemli amacı müşterilerimizin kendi tarzlarını kendi gustomuza ekleyerek hoş alanlar yaratmak. Bu evinde öyle olduğunu düşünüyoruz. Çok severek yaptık, çok mutlu olarak yaptık ama en önemlisi ev sahiplerimizin de yüzünün sonunda güldüğünü görmek. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.

Şimdi ise iç mimar Tuğba Sayıl'ın Arnavutköy'de bulunan evindeyiz. 125 metrekare büyüklüğünde Fransız stilinin hakim olduğu bu dairenin detaylarını ev sahibinden dinleyelim.

Merhaba, ben Tuğba, iç mimarım. Şu anda Arnavutköy'de yaşadığım evde bulunmaktasınız. Şu anda terasta, Arnavutköy'ün tepelerinde, sırtlarında, boğaz manzaralı evimizde keyifli bir teras alanında bulunmaktayız. Yazın keyifli alanlarda arkadaşlarımızla vakit geçirdiğimiz güzel bir alan, deniz temalı ve tekne havasında dekore ettim.

Arnavutköy'deki evimiz 3 oda 1 salondan oluşuyor. Salon çatı katı olduğu için biraz hafif eğimli bir mimarisi de sahip. Evimde birkaç antika heykeller, Fransız stilinden esinlenerek aldığım heykellerimle ve modernle beraber karıştırdığım bir stile sahip, gri ve beyaz tonlarına hakim bir salon. Salonum az önce de bahsettiğim gibi Fransız stili, oymalar kendi detaylarımızla, kendi mekanıma uygun ölçülendirerek yaptığım çalışmalar. Yemek masam öyle eski klasik bir Fransız yemek masasını rengini değiştirerek, modernize ederek beyaz olarak kullandım. Apliklerim yine Marie Therese, Fransız stili aplikler. Mekana derinlik kazandırmak için aynayı çok kullandım. Mekanda derinlik hissiyatı vermek için aynalar, mimari detaylarda önemli bir unsur. Heykellerim Fransız heykeller. Evim genelde klasik tarzda. Koltuklarım rahat bir koltuk, rahat koltuklar. Ama aksesuarlarım ve aydınlatmalarım klasik detaylardan oluşuyor.

Mutfak açık sistem bir mutfak. Bu da bize servis alanında kolaylık sağlıyor. Mutfağımın karşısında yer alan vitrin, koleksiyonlarımı topladığım, koleksiyonlarımı sergilediğim, fincanlarım, antika parçalarımı sergilediğim bir alandan oluşuyor.

Çalışma masam, sabah kalkıp kahvemi içtiğim ve en keyif aldığım bir alan. Çalışma masamın olduğu bölüm ve koleksiyonlarımın yer aldığı bölüm. Benim kendi konforlu keyif alanım. Bu arada ben resim çalışmaları yapıyorum. İç mimar olduğum için resimlere büyük sevgim var. Ve evimde de daha evime girmeden kendi yaptığım resim çalışmalarıyla koridorlarımdaki merdiven çıkışında süslediğim resimler kendi çalışmalarım.

banyom siyah ağırlıkta, siyah ve gri ağırlıkta. Antik Yunan çizgileri taşıyan bir küçük misafir banyosuna sahibim. Burada da küçük bir alanda keyifli bir düzen oluşturmaya çalıştım. Evimin genel havasını yansıtmak için banyomda da detaylarla, heykellerle, dekoratif unsurlarla siyah ve gri olarak banyomda da böyle bir keyifli bir alan oluşturdum. Şu anda yatak odasındayız. Yatak odası çatı katının devamında hafif eğimli bir mekan. Burası tamamen ölçülendirilerek, ince detaylandırılarak yapılmış bir mekan. Dediğim gibi çatı katı olduğu için buranın özel ölçülerle dekore edebildim. Tabii evin tamamen aynı konseptte yer alması için bayağı özen gösterdim.

burası keyifli bir alan yaratmaya çalıştım. Çünkü biraz büyük bir mekan olduğu için salonda oturmadığım zamanlarda burada çalışabildiğim, keyifli vakit geçirdiğim, kitap okuduğum, televizyon seyrettiğim bir mekan benim için. Burada beyaz ağırlıkta, yine Fransız stilinin yer aldığı perde detaylarında, gardıropta, kitaplıkta yer alan bütün ince detaylar Fransız stiline ait çalışmalardır. Bütün bunları kendi atölyemde, kendi oluşturduğum kalıplardan çıkartarak yaptığım çalışmalar. Perdelerimi ham ipekten bal rengi olarak kullandım. Çok güneş geldiği için güneşlikli keten perdeler kullandım. Aydınlatmalarım yurt dışından getirdiğim, New York'tan getirdiğim bir aydınlatmayı kullandım. Eski bir parçayı, heykeli aydınlatma haline getirdim. Diğer aydınlatmalarım yine aynı şekilde kendi atölyemde yaptığım çalışmalar sonucunda oluşturduğum aydınlatmalar. Diğer parçalar antikacılardan alıp kendime göre tekrar yorumlayıp işlev kazandırarak hazırladığım aydınlatmalar oldu. Bütün detaylar bana aittir.

Oğlum Özgür'ün odasında da mavi tonları kullandım. Gökyüzü, uzay, gezegenler, yıldızlar teması, oğlumun ilgisini çeken mekanlar olduğu için odasında da mavi tonlarında ve gökyüzü temasında detaylar kullandım. Eğim problemi olduğu için odada hafif üçgen bir alan oluştu. Bunu işlevsel hale getirmek için köşedeki noktalara depolama alanları koydum. Oğlum ilkokula gidiyor. Burada kendi kendine rahat çalışabileceği, huzurlu bir ortam sağlamaya çalıştım.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: 26 Mayıs, 1 Haziran tarihleri arasında A101'de aldın al.

0: sütlere birçok ürün uygun fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
0: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
0: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: A101'de haftanın yıldızları. Doğuşça ürünlerinde %30'a varan indirim sizi bekliyor. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Sadece durunalım.
12: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
13: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
14: Bravo valla.
15: Sen de sadece Duru'la.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
3: bankayız. Halkbank. A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dove şampuan ve saç bakım kremleri 99 lira.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
8: Otel harika.
9: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: titretir bu şarkımız.
1: 70 milyon söylüyoruz.
2: Hadi maç başlıyor.
3: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu tatlıyoruz.
4: Otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ver Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
11: Yeni Magnum Signature, ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: titretir bu şarkımız. 70 milyon söylüyoruz.
1: Hadi maç başlıyor.
2: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Bu otel harika.
11: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
15: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
16: Hiç yemek yapmadın mı?
17: Biraz daha dikkat et.
18: Evet, kardeşim hiçbiri bize bilmedin mi sen hayatında?
19: Bu dünyada bütün canlılar hem av hem de avcıdır.
16: Niye durdun?
18: Beraber görmesinler. Mahallede dedikodu olur. Sen git.
19: Çok güzelsiniz.
16: Teşekkür ederim.
18: Buyurun.
20: Saçları da şöyle bir son moda yaptırmak lazım. John Travolta gibi.
21: Herhangi bir kadın bugün 18'de TV4'te.
22: Size Arnavutköy'de yaşadığım, ailemle yaşadığım evimi anlattım. Terasta keyifli vakitler geçirdiğimiz bir alanda güzel bir çalışma yaptık, güzel bir çekim yaptık. Umarım evimizi beğenirsiniz. Böyle güzel bir keyifli bir ekiple güzel çalıştığım için teşekkür ediyorum.

ben Türev Uludağ. Bugün size en sevdiğim reçellerden birini yapacağız. Ne yapacağız? Nar reçeli yapacağız. Taneleriyle, böyle güzellikleriyle, rengiyle, kokusuyla nar reçeli. Malzemelerimiz çok basit. Narlarımız var, şekerimiz var ve şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için de hemen yarım limonumuzu kullanıyor olacağız. Nar reçeli nasıl yapacağız peki? Narı önce iki parçaya ayıracağız. Önce bir parçasını haşlayacağız. Yani o parçayla birlikte önce bir pişirme işlemine başlıyor olacağız. Daha sonra geri kalan

yarısını koyacağız. Çünkü bunun sebebi şu, amacımız burada baktığımız zaman o reçel olduktan sonra hepsinin güzel güzel bütün taneleriyle görebiliyor olmak. Hemen sözü hiç uzatmadan işlemlerimize başlayalım. Dediğim gibi yarım narımızı aldık. Yani hazırlamış olduğumuz narın yarısını aldık. Tenceremize ekledik. Üzerine bir miktar su ekleyeceğiz. Ocağın altını açıyoruz. Ve burada bunları önce bir kaynatacağız. Kaynattıktan sonra üzerine şekerini ekleyeceğiz ve bir şerbet oluşturacağız. Daha sonra da üzerine kalanları ekleyeceğiz. En sonunda reçelimiz kaynadıktan sonra, böyle o reçel olma haline geldikten sonra şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Reçel yapmanın aslında birkaç yöntemi var. Bu yöntemlerden birisi bu. Bir yöntemi güneşte reçel pişiriyor olmak, bir yöntemi şekersiz reçel pişiriyor olmak. Ama reçel yaparken en önemli hususları birazdan şimdi hemen size anlatayım. Şimdi önemli olan noktalardan birisi, bir iyi meyve kullanıyor olmanız. Yani bozulmamış, zedelenmemiş, böyle ezilmemiş meyveleri kullanıyor olmanız burada önemli bir sonuç doğuruyor olacaktır. İki, eğer ki reçeli bir gün önceden şekere bekletecekseniz, yani üzerine şekeri koyup bir gün boyunca bekletecekseniz mutlaka üzerine bir tülbent örtün. Bu tülbent o içerisinde bir şey girmesini engelliyor olacaktır. Güzel güzel reçeliniz sulanacaktır. Reçel yaparken tahta kaşık kullanmayı mutlaka unutmayın. Aynı zamanda kullanmış olduğunuz tencerenin alt zemini birazcık geniş olmasına dikkat edin. Yani dikine bir tencere kullanmaktansa daha yayvan bir tencere kullanmayı tercih edin. Çünkü reçelin o meyvelerinin hepsinin aynı şekilde pişmesi, aynı lezzete sahip olması bizim için önemli. Yani ateşi bir yerden alıp o yukarıdaki meyvelerin pişmesini engellemek için böyle bir yöntem tercih etmeniz gerekiyor. Şimdi yavaş yavaş burada ocağımızın altını yaktık. Kaynamaya yavaş yavaş başlayacak. Dediğim gibi kaynadıktan sonra onlarlar rengini salıyor olacak ve reçelin o güzel görüntüsü ortaya çıkıyor olacak. Bu diğer narlarda o tanelerinin güzelliklerini ortaya çıkarıyor olacak. Biz reçel yapmaya ilk başladığımız zamanlarda annemle birlikte yaptığımız ilk reçellerden birisi nar reçeliydi. Birazcık zahmetli bir reçel aslında. O narların hepsini çıkarıyor olmak birazcık zor. Bunun kolayı da şu, narı ortadan ikiye bölün. Bir tane kaşık alın, kaşıkla birlikte arkasında böyle tık tık tık tık vuruyor olun. O vurdukça böyle bütün narlar tek tek dökülecektir. Tam da mevsimi şu an. Besleyici özelliği çok yüksek, antioksidan özelliği çok yüksek olan bir besin nar. Umarım siz de bu lezzeti tarifi evinizde deneyip afiyetle yiyeceksiniz. Denedikten sonra bana Instagram'dan mutlaka yazın. Çok güzel, çok komik şeyler yazıyorsunuz. Evinizin oğlu olduğuna dair şeyler yazıyorsunuz. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Eğer o hissiyatı size hissettirebildiysem, çünkü ben öyle hissediyorum. Sanki hepinizin evindeyim, evinizin mutfağındayım ve mutfağınızda size bir şeyler yapıyormuşum gibi hissediyorum. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Oradan yazdığınız o güzel şeyler beni gerçekten çok mutlu ediyor. Hemen kaynatmaya devam ediyoruz. Reçel kahvaltının aslında vazgeçilmez bir besini. Kahvaltı denince de akla aslında, hani ben hep anlatıyorum ya, yani herkes de kahvaltı yapmak istemiyorsunuz. Ya kahvaltı yaptığınız insan özel insan olmalı. Ben geçen programda bahsetmiştim, eşimle dükkanda tanışmıştım. Dükkanda gördüm, dedim ki bu nasıl bir güzellik yani, hani böyle bir güzellik olamaz. Benim bir şekilde eşimin dikkatini çekmem gerekiyordu. Sonra ben gittim, önce bir reçelli kek ikram ettim. Sonra bu beni beğendi. Keki. Keki beğendikten sonra da biz böyle tatlı tatlı muhabbet etmeye başladık. İşte buradan anlaşılacağı gibi kahvaltının birleştirici özelliği hayatımızın her anında mevcut. Sonrasında da o böyle günlük kahvaltılar etmeye başladık ve şu an nur topu gibi bir oğlumuz var. Hani öyle denir ya. Gerçekten de nur topu gibi. Hani birazcık babasına benziyor. Biraz ağır doğdu galiba bizim oğlan. 4 kiloya yakın bir şekilde doğdu. Ama nazar değmesi çok uyuyan, çok güzel, böyle iyi beslenen bir çocuk. Hani babasına çekmiş yani. Uyumlu, keyifli, hayatı böyle güzel güzel yaşayan bir durumda. Bu arada gördüğünüz gibi narlar, nar suyu rengini salmaya başladı.

suyun rengi değişiyor şu an. Birazdan hemen şekerimizi de ekliyor olacağız. Kaynama aşamasına gelmek üzere. Kaynadıktan sonra, yani böyle birazcık fokurdadıktan sonra hemen şekeri koyacağız ve eritmeye başlayacağız. Daha sonra da geri kalanlarla ekleyeceğiz. Şekerlenmemesi de azın ömürlü olabilmesi için de yarım limonumuzu ekliyor olacağız. Eğer reçelinizi sıcak sıcak metal kapaklı cam kavanozlara koyarsanız, ters çevirirseniz, üzerinde böyle bir örtüyle örterseniz, o orada kendi kendini pastörize edecektir ve bir yıl boyunca yaklaşık bozulmadan saklayabilirsiniz. Bu geleneksel bir yöntem. Annelerimizin, anneannelerimizin, dedelerimizin yapmış olduğu bir yöntem aslında bu. Gördüğünüz gibi su yavaş yavaş kaynıyor. Hemen ben şekerimizi ekleyeyim. Şekeri ekledim. Tahta kaşık yardımıyla tek yöne doğru karıştırarak şekeri yavaş yavaş eritiyorum. Tek yöne doğru karıştırmanız önemli. Nar narin bir meyve değil ama yine de tek yöne doğru karıştırın ki o meyveler hiçbir şekilde ezilmesinler. Bakın şeker yavaş yavaş eridi. Kıpkırmızı bir su ortaya çıktı şu an. Şimdi içerisinde geri kalan narları da ekleyeceğim. Reçel yapmak çocuk büyütmek gibiyle hemen hemen aynı. Onunla sürekli ilgilenmeniz gerekiyor, onu sevmeniz gerekiyor, ona vakit ayırmanız gerekiyor. Gerçi tüm yemekler öyle değil mi? Hemen geri kalan narlarımızı da ekliyoruz. Ve tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Bunu yapıyor olmamızın sebebi hem suyu kırmızı olsun hem de taneleri böyle kırmızı kırmızı ortaya çıksın istiyorum. Şimdi diğer narı ve şekeri eklediğimizden dolayı tabii ki kaynama derecesi düştü. Yavaş yavaş kaynamaya devam edecek. Kaynadıktan sonra yarım limonumuzu ekleyeceğiz ve reçelimiz olacak. Dilerseniz reçelimiz burada keyifli keyifli, güzel güzel yavaş yavaş olmaya devam etsin. Ben size sıradaki tarifimize geçeyim. Şimdiki tarifimiz Fas usulü nane çayı. Hemen malzemelerimizi sayalım. Nanemiz var, limonumuz var, yeşil çayımız var ve şekerimiz var. Fas'ta bu çok fazla tüketilen bir çay. Aslında bizim de yeşil çay gündelik hayatımızda çok fazla tükettiğimiz çaylardan birisi. Yani metabolizmayı çok hızlandırdığından dolayı aslında diyet yapan birçok insan yeşil çayı tercih ediyor. Ama yeşil çay içerken en büyük problemimiz şu, lezzeti güzel değil, tadı güzel değil. Faslılar bunu genelde şekerli olarak tüketiyorlar ve kahvaltılarının vazgeçilmez bir besini aslında. Hemen burada şöyle bir işlem yapacağız. Önce yeşil çayları birkaç kere, daha doğrusu bir kere yapsanız da yeterli olacaktır. Önce süzgeçten geçirin. Şurada hemen sıcak suyumuzla birlikte yavaş yavaş bunları bir kere bir sudan geçirelim. Bunun sebebi şu, yeşil çayın birazcık acılığını almak istiyorum ben. Şöyle birazcık geçirdiğiniz zaman, geçirdiğiniz yeşil çayları da hemen kabımıza yerleştirelim. Diğer yeşil çayı da koyalım. Bu yeşil çayın acılığını alacaktır. Çok lezzetli, çok güzel, çok basit bir tarif. Yeşil çayı farklı yöntemlerle de tüketebilirsiniz. Örneğin yeşil elma ile birlikte yeşil elmanın suyunu sıkın. Yeşil çayı demleyin. Yeşil çayı demledikten sonra da çok güzel ve çok lezzetli bir diyet ürünü ortaya çıkacaktır. Bu çok diyet bir çayı değil aslında. Çünkü içerisinde şeker var. Şeker atmazsanız tabii ki farklı bir durum ortaya çıkar. Ama Faslılar, yani daha doğrusu Araplar genel olarak tatlıyı çok sevdiklerinden dolayı bu onların vazgeçilmez bir çayı. Evet, yeşil çaylarımızı koyduk. Buraya kalan çayımızı ayıralım. Birazcık nane alacağız. Dediğim gibi yapımı çok basit, çok lezzetli, çok da güzel bir tarif. Üzerine hemen sıcak su ekleyeceğiz ve pişirmeye devam edeceğiz.

limonumuzu ayıralım. Ocağımızın altını yaktık. Yavaş yavaş demleyeceğiz. Yavaş yavaş demlenirken de içerisine şöyle 3-4 dilim limon da ekleyelim. Hadi bir dilim daha ekleyelim. Bu yarım limonumuz kalsın. Bu yarım limonu da reçelimizde şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için reçelimizde kullanalım. Dediğim gibi Fas'ta çok fazla tüketilen bir çay bu. Ama en önemli özelliği içerisinde şekerin oluyor olması. Hemen şekerini de ekledik. Yavaş yavaş tahta kaşıkla karıştırarak şekerini eritiyoruz. Evet, şekeri eridi. Şimdi bunu bir taşım kaynatacağız. Kaynattıktan sonra da süzeceğiz ve çayımız hazır hale gelecek. Bu arada reçelimizi kontrol edelim. Reçelimiz bir taşım kaynadı. Üzerinde köpükler oluştu. Bu köpükleri alacağız. Bu köpükleri alıyor olmamızın sebebi şu. Eğer bu köpükleri alırsak reçelimiz daha berrak halde olacak. Hemen şöyle. Kenarlarda oluşan köpükleri alıyoruz. İyice kaynamaya devam ediyor. Nar reçeli birazcık daha sıvı olan bir reçel. O yüzden reçel yaptıktan sonra sonuç olarak çok böyle katı portakal reçeli gibi bir sonuç ortaya çıkmayacaktır. Ya da çilek reçeli gibi bir sonuç ortaya çıkmayacaktır. Yarım limonumuzu da sıktık. Bu yarım limon, bu reçelin şekerlenmemesini ve daha uzun ömürlü olabilmesini sağlayacak. Hemen yarım limonumuzu ekliyoruz. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. Reçelimiz hazır. Reçelimizi sıcak sıcak böyle metal kapaklı cam kavanozlara koyarsanız afiyetle yiyebilirsiniz. Bu arada çayımız da kaynama aşamasına geldi. Hemen çayımızı da süzelim. Şurada şöyle küçük bir karıştıralım. Çok acı olsun istemiyorum. O yüzden bunu kendi damak tadınıza göre demleyebilirsiniz. Hemen ocağın altını kapattım. Bu işlemi birkaç kere yapıp çayı demlemeye devam edebilirsiniz. Bunu hemen geri aktaralım. Ve Fas usulü nane çayımız da hazır. Umarım bu lezzetli tarifleri deneyip evinizde afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün yeni işler öğreniyorum. Gidiyorum bir yerlerde çalışıyorum. Bugün ne yapacağım? Maltepe'de kapı fabrikasına geldim efendim. Devasa bir fabrikadayız şu anda. Ben bugün burada kapı nasıl yapılıyor, nasıl üretiliyor? Biraz da böyle bir ucundan öğreneceğim efendim. Öyle kolay olmuyor çünkü bu işler bir hayli zor.

0: programımızın adı da kolay mı sandın? O halde başlıyor.
1: Kapınızı çalmaya geldik diyelim o zaman Tuğba.
0: Peki ben kiminle çalışacağım? Tuncay Aslan'da. Merhaba efendim. Merhaba. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk. Sizin de programınız hayırlı olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Fabrikamıza hoş geldiniz diyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederim.
0: O kadar büyük bir fabrika ki hiç böyle bir yerde çalışmadım. Hep böyle minik minik atölyelerde çalışmaya alışık olduğum için bayağı benim böyle bir gözüm korktu. Siz kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi?
2: 1977 yılında başladım. 11 yaşında başladım.
0: Çok.
2: Bugün 41. yılım.
0: Maşallah.
2: Ahşap sektöründe kapıları mutfak üretiminde.
0: Harika. Çok seviyorum böyle yıllardır bu işi yapan insanların yanında çalışmayı. Usta diyoruz ya, boşu olmuyor değil mi efendim?
2: Evet, çok doğru. Biz burada alaylı ile mektepli bir araya getirerek gördüğünüz gibi burada devasa bir fabrikayı üretime başlatmış olduk. Bunun için
0: ne güzel. Ben de bugün alaylı oluyorum o zaman. Alaylı Tuğba bugün efendim kapı yapacak. Nasıl? Hadi başlayalım o zaman Tuğba Bey. Nereden başlayacağız?
2: Nereden başlayalım? Tabii kapımızın öncelikle iskelet verimi dediğimiz kapımızın kanadıyla başlıyoruz. Evet. Burada gördüğünüz gibi kökler ağacından lamine edilmiş kökler ağaçlarımızla birlikte seren tabir ettiğimiz serenlerimizi birleştirerek kapının ilk iskeletini oluşturmuş oluyoruz. Bunlarda da gördüğünüz üzere...
0: Zımba mı?
2: Evet, bunları...
0: Bunu birkaç defa kullanmıştım biliyorum.
2: Evet, bunları şöyle şu şekilde...
0: En sevdiğim.
2: Bu şekilde, evet.
0: Ben eldivenlerimi alıp geliyorum sevgili seyirciler. Tuncay Bey sizlerle.
1: Aman ustam, kaçmasın Tuğba.
0: Geldim ustam.
2: Evet, Tuğba'nın size de şöyle verelim.
0: Heyecandan ne yaptığımı bilemedim ben. Eldivenler de güzelmiş, kaliteli giderken. Alayım da lazım.
2: Giderken size hediyemiz olsun.
0: Kulaklıklarım da çok tarz duruyor böyle. Müzik kulakları gibi dursa da.
2: Şuraları birleştirerek şöyle.
0: Şimdi burası birleşmiş mi ustam
2: Birleşme
0: zaten?
2: Birleşme noktaları, evet. Biz tekrar oraları sağlamlaştıralım.
0: Ha tamam.
2: Evet.
0: Daha önce kullandığım için biraz aşinayım.
2: Evet değil mi? Gayet işinizde ustasınız.
0: Çok keyifli ama. Ben çünkü ustam her gün bir yerlerde çalışıyorum ya. Artık biraz bir şeyleri öğrendim ben.
2: El alışkanlığı.
0: Yarın öbür gün gelirim derim ki ustam ben işsiz kaldım. Yine çalışabilir miyim derim. Umarım kabul edersiniz.
2: Umarım öyle bir zaman inşallah ihtiyacınız olduğu zaman da rahatlıkla çalıştırabiliriz.
0: İnşallah.
1: Tuncay ustam, siz Tuğba'yı almadan bir daha düşünün derim ben.
0: Çok güler yüzlü efendim kendisi. Çok böyle hani bazı ustalarım şey yapıyor ya bana. Tuğba onu getir, bunu götür falan.
3: Daha seri.
4: Şimdi ben olmasam bu burada yanacak.
5: Ya biz şu fırabralarda pasif görüyorsun, karma karışık oldu avlan.
6: Öğreneceksin.
5: Yorgun iyice bizi. Bari bir kahveye düzgün yap ya. Bıktırdın bizi ya.
7: Sen biraz da ciddiyet gerekiyor.
8: Biz seni işe alsak biz batarız.
0: Şimdi ustada hiç öyle bir şeyi göremiyorum ben. Ne güzel, bugün çok mutluyum. Evet.
2: Biz çalışanlarımızla da zaten bir aile gibi oldum. Hiç sizi bir ailemizden
0: evet,
2: kabul ettik.
0: Gerçekten çok, herkes çok tatlı burada.
2: Yardımcı olmaya çalışıyorum.
0: Çok teşekkürler. Burada bir şey kalmadı galiba.
2: Bunlar kalmadı. Şimdi tabii bunun içinin dolgu kağıdı alabilir miyiz arkadaşlar? Evet.
0: Dolgu kağıdı alabilir miyiz?
2: Tuban şimdi burada
0: abi.
2: Tabii.
0: Abi!
2: Evet, Tuban'ı şimdi şu şekilde tutalım.
0: Şey, tek bal gibi.
2: Evet, aynen öyle. Kapı serenlerimizin içine ilk önce yerleştiriyoruz.
0: Şöyle.
2: Evet, şöyle yerleştiriyoruz.
0: Allah
2: evet.
0: Allah.
2: Sonra bunları şöyle kendimize doğru çekerek.
1: İyi izle Tuğba. Hem malzeme çok farklı hem de oldukça değişik gözüküyor.
0: Yok, yine ben yapamadım.
2: Yine gerek yok. Bunlar daha sonra...
0: Allah Allah, ben ilk defa böyle...
2: Yine tabancalarımızla bu kenardan tıktırarak...
0: Çok hoşuma gitti.
2: Tekrar sabitlemiş oluyoruz.
0: Anladım.
2: Yerlerinin oynamasın diye.
0: Tamam, ben birazcık yapayım o zaman.

0: Ya basit gibi gözüküyor ama bayağı böyle meşakkatli bir şey bu. Değil mi?
1: Siz eliniz bayağı yatkın olduğu için gayet çok güzel çivileri çakmış oldunuz.
0: Övün beni, övün. Çok seviyorum böyle şeyleri. Evet. Evet. O zaman bunu bırakıyorum artık. Başka? Ne yapacak?
1: Başka bundan sonra

0: artık presleme aşamasına geçiyoruz. Hmm. Medefeleri altından üstünden yerleştirdik. Presleme aşamasına geçiyoruz.
1: Tamam.
0: Evet, oraya geçebiliriz.
1: Tapancamı buraya bıraktım.
0: Evet.
1: Buyurun gidelim.
2: Tuncay Ustam, siz Tuğba'yı çok övmeyin lütfen. Tuğba sizi buna pişman edebilir.
3: 3, 2, 1.
1: Kayıt. Şimdi ne yapıyoruz?
0: Tuğba Hanım, şimdi burada kapımı kanadımızın kaplamalarını, kesim işlemlerini gerçekleştireceğiz.
1: Tamam.
0: Öncelikle onu yapıyoruz. İki yönümüzde kosarak tekrar kesim işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Buyurun şöyle.
1: O zaman basıyorum.
0: Evet, şöyle basalım.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Şu anda
1: kapandı.
0: Kapanmış oldu. Şu iki düğmemize de basarak kaplamaya geçiş, kesiş tamamlamış oldu. Evet. Şu anda şu anda kaplamamızda kesmiş olduk. İstediğimiz ebatlarda bunları kesim işlemlerini gerçekleştirebiliriz.
1: Bu şimdi bir şey lazım.
0: Şu anda biz kenarını temizlemiş olduk. Kaplamanı düzeltmiş olduk.
2: Hadi bakalım Tuğba, bunu başardın.
1: Şimdi?
0: Şimdi buradan bu kaplamalarımızı birleştirme aşamasına geçeceğiz Tuğba Hanım.
1: O zaman geçiyoruz. Efendim şimdi kaplamaları bildiğiniz dikiş makinesi gibi makinede dikiyoruz. Birbirine entegre oluyorlar değil mi?
0: Evet. Tuba Hanım biraz önce kaplamaları orada kenarlarını düzelttik. İstediğimiz ölçüye getirdik. Şu anda da bunu birleştirme işlemini yapıyoruz. Buradaki
1: pedala
0: basarak bunu yürütebiliriz.
1: Basayım mı?
0: Evet, basıp.
1: Ne güzel. Evet. O zaman çok devam ediyorum.
0: Evet, devam edebiliriz bu şekilde.
2: Bildiğimiz dikiş makinesi gibi çalışıyor birleştirme makinesi.
1: Nasıl gidiyorum?
0: Evet, gayet çok güzel.
1: Gerçekten.
0: Ben alışkanlığımız
1: kameralar var diye demiyorsunuz.
2: Tuğba da baya baya bir terzi edasıyla dikişe devam ediyor desem yeridir. Zira kaplamaları itinayla birleştirdi çünkü.
1: Efendim, kapı fabrikasındaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ben müthiş keyifliyim. Böyle bir yerden bir yere geçiyoruz sürekli. Şimdi ne yapacağız ustam?
0: Şimdi ne yapacağız Tuğba Hanım? Biraz önce iskeletin oluşturduğumuz parçalarımız gelecek.
1: Nerede?
0: Altına hemen
1: gel,
0: hemen getirelim lütfen.
1: Bir şey söyleyeceğim. Ben ne yapıyorum şu an sevgili seyirciler? Bu kapı yapma fikri nereden çıktı? Tabii ki benden. Neden? Çünkü değişik şeyler yapmayı seviyorum. Neden? Çünkü bu da bir meslek. Öyle değil mi? Hadi.
2: Hepimiz şaşkınız Tuğba.
1: Geldim.
0: Evet Tuğba Hanım.
1: Göremiyorum sizi.
0: Evet Tuğba Hanım. Hemen
1: tamam.
0: Alalım. Şimdi bunu şu şekilde şuraya alıyoruz. Tuğba Hanım beraber alalım.
1: Tamam.
2: Biraz ağır gibi galiba Tuğba.
1: Tamam.
0: Evet. Şimdi buradan tutkal makinesine geçelim.
1: Oradaki parçalarımızı
0: tutkalda süreceğiz.
1: Ön arkalı yapıştıracağız.
0: Evet. Buraya koyacağız. Daha sonra presimize.
1: Mantığı oturdu bende. Şimdi oldu.
2: Tuğba bu. Hemen çözer zor işleri.
0: Tuğba Hanım şöyle iki tanesini. İkisini birlikte böyle kaldırıyoruz.
1: Ben burada kaldım.
0: Orada kaldınız.
1: Bir dakika. Şuradan geçin. Ben en iyisi bu işi size bırakayım. Ben gidiyorum. Tutar mısınız? Hadi. Şaka şaka geldim. Gidiyor.
0: Evet.
1: Bir şey söyleyeceğim. Altında da tutkal varmış.
2: Eldivenler o amaçla var zaten Tuğba. Ellerine bir şey olmaz. Çalışırken nazlanmamalısın.
1: Oldu mu?
0: Evet.
1: Ay, bir de yaparken de batırıyorum her tarafı usta.
0: Hiç
1: farkında mısınız?
0: Evet, Tuğba Hanım.
1: Evet.
0: Şimdi bunu beraber yine ucunu tutalım.
1: Tamam.
0: Evet, şu şekilde kaldırıp.
2: Hadi Tuğba, göster gücünü bakalım.
1: Son yolculuğunu uğurlayalım. Evet. 3, 2, 1. Hangi düğmeye basıyoruz
0: evet,
1: ustam?
0: Tuba Hanım şöyle şu iki düğmemize basarak şu şekilde. Şu anda
1: post oluyorlar.
0: Sıkıştırma işlemini gerçekleştirmek üzereyiz. Tabii üst bölümde de tekrar bir tane kapımızı koyarak iki tane kapıyı aynı anda presleyebiliyoruz.
1: Keşke şu kameraman arkadaşım Mahmut Portakal da böyle pres makinesinin arasına koysak. Yok, bir şey demedim. Tamam, devam edelim. Evet, ne yapıyoruz ustam şimdi?
0: Şimdi buradan kapıların...

0: kapımızın son işlemi olan ahşap üretiminde zımpara işlemini gerçekleştireceğiz.
1: Tamam.
0: Şu makinamızla...
1: Ne güzel.
0: Ha. İşlemi gerçekleştirir. Lütfen siz de bir deneyin.
1: Ha, üstüne basınca çalışmaya başlıyor.
0: Sağ elinizi kullanırsanız çok daha rahat edersiniz.
1: Soluğum ya ben.
2: Tuğba Usta maskesini de takıp buradaki son işlemi olan zımparaya başlıyor.
1: Böyle devam ediyor değil mi bu?
0: Böyle devam ediyor.
1: Makineyi de inceliyor. Böyle.

0: Efendim, zımpara işlemini tamamladık. Benim bu fabrikada yapabileceğim işlemler bunlar. Öyle değil mi? Çünkü diğer işlemler tehlikeli ve zor. Dolayısıyla ben bu kadarını yapabildim. Bu kadarına müsaade edildi değil mi? İş güvenliği için Tuncay
1: Bey. Evet.
0: Çok teşekkür ediyorum size. Gülen yüzünüze, bize kapılarınızı açtığınız için, sabır gösterdiğiniz için efendim. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun olmuşuz
2: teşekkür ediyoruz. Yani burada sizlere gösterebileceğimiz, yardımcı olabileceğimiz bu kadardı. Tuğba Hanım bizleri aradılar. Birlikte kapı üretebilir miyiz diye biz de kendilerini davet ettik. Birlikte kapının her aşamasını gerçekleştirdik. Bu kısa zaman içerisinde çok başarılı olduğuna inanıyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ediyorum. Size de kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler. Efendim, bugün kolay mı sandığında ben Maltepe'de kapı fabrikasında çalıştım. Çok büyük, çok detaylı işler gerçekten burada. Ve elimden geldiğince de yapmaya çalıştım. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Amerika'dan yeni dönen hocamızla yarın tanışacağız çocuklar. Bize ilk dersini verecek.
1: Acaba nasıl bir adam? Hem genç hem de çok yakışıklıymış.
0: Aynı zamanda da eşsiz bir operatör. Yaptığı başarılı beyin ameliyatlarından ötürü ona Amerika'da altın parmak adını takmışlar.
1: Şimdiden el koydum ona. 2-3 ders sonra yan yana görürsünüz bizi. Seninle başa çıkılmaz kızım. Şimdi ne yapıyoruz çocuklar? Bize gidelim. İçki, dans, müzik, çılgınca eğlenelim. Hadi sen de gel Lale. Beni affedin, yapacak işlerim var.
2: Ay, iş!
1: Bir gün bile aramıza katılmadın. Hep okuldan doğru eve.

0: hayatın var kuzum senin.
1: Şikayetçi değilim, size iyi eğlenceler.
0: Sana da iyi bulaşıklar ve çamaşırlar hanım kızım.
2: Hoş geldin Lale.
1: Hoş bulduk abla, hemen anlarsın geldiğimi.
2: Ayak seslerini tanımaz mıyım? Sen gidersin, onlar kalır bu evde.
1: Bir de şu dikiş makinesinin sesi. Yorulmadın mı hala?
2: Yorulur muyum hiç? Makinenin sesi çıktıkça hep seninle konuşuyormuş gibi oluyorum. Nasıl geçti günün?
1: Yarın yeni bir hoca geliyor. Yeni masraflar, yeni kitaplar demektir bu.
2: Üzülme sen. Yeni siparişi bitirdim. Mağazaya götürür, parasıyla kitaplarını alırsın.
1: Olmaz, bu parayla ayakkabı alacaktın kendine.
2: Tatlım benim, ayakkabının lafı mı olur şimdi? Bu evde ikimizin de vazifesi var. Senin okulun, benim de dikişlerim. Düşünsene, aylardır bir sinemaya bile gitmiyorsun.

0: Özür dilerim hanımefendi.
1: Çok dikkatsizsiniz.
0: Beni itham ettiğinizin farkında mısınız?
1: Siz de elbisemi mahvettiğinizin farkında mısınız?
0: Özür diledim sizden.
1: Beni çok zor durumda bıraktınız.
0: Müsaade edin bedelini ödeyeyim.
1: Bedelini mi? Ben nederim sahibine, şu anda gelinliği bekliyor.
0: Lütfen söyleyin, ne yapabilirim?
1: Bu gelinliğin eşini bulmalısınız.
0: Peki, bir çaresine bakarız.
1: Lütfetmiş gibi konuşmayın, mecbursunuz zaten.
0: Haklısınız. Beyin hapseleri, çok zaman beyin sarsıntısı ve ufak kanamalardan aylarca sonra ortaya çıkan ağır bir hastalık şeklidir. Hapsenin bulunduğu beyin bölgesi tahrip olduğundan, beyne ait bozukluklar hastada hemen kendisini gösterebilir. Şiddetli baş ağrıları, husmalar, şuur bulanıklıkları ve hastanın bazen komaya düşmesi dikkat çekicidir. Antibiyotik tedaviden ziyade ben bu hallerde hastaya bir beyin ameliyatını gerekli görmekteyim.
2: Yapılacak beyin ameliyatında ne tatlı bakışları var. Önemli hususlar şunlardır. İçim titredi birden.
3: Bağlı
2: ne kadar yakışıklı adam Allah'ım. Bittim adama.
4: Boşuna ümitlenme. Benim artık o.
0: Antibiyotik tedavi ile iyileşen hastalarda mevcuttur. Küçük hanım.
5: Ben mi hocam?
0: Evet. Dersimde konuşmak usulüyle olmalıdır. Bunu unutmayın lütfen.
5: Emredersiniz efendim.
0: Bu oran %10'u geçmez. Girin.
1: Özür dilerim, geciktim.
0: Özür dilemeniz kaybedilmiş zamanı geri getirmeyecek. Lütfen dışarıda bekleyin.
1: Hocam, mazeretim vardı.
0: Benim de prensibim var küçük hanım. Bu derse kabul etmiyorum sizi, lütfen. Hasta derhal tedavi edilmezse ölüm tehlikesi çok fazladır.
6: Doğrusu çarpıldım adama. Tam benim tipim. Aradığım erkeği buldum çocuklar.
7: Fazla güveniyorsun kendine. Unutma, azarladı seni.
6: Lale'yi de. Onu hademe sandı ama beni. Görürüz bakalım.
8: Geçmiş olsun Lale. Aşırı bir sertlikti sana yaptığı.
1: Hak verdim ona. Notlarını verir misin lütfen?
8: Tabii.

0: Buyurun efendim.
1: Sizi gördüğüm iyi oldu. Sınıftaki sertliğime anlayış göstermiş olacağınızı ümit ederim.
0: Suçlu değildim.
1: Ama geç kalmıştınız.
0: Sebebi vardı. Dikkatsiz birinin sebep olduğu bir kaza yüzünden yeni ders kitaplarımı ancak bu sabah alabildim. Geç kalışım bundandı.
1: Söyleyebilirdiniz bunu.
0: Sormadınız ki.
1: Haklısınız. Buyurun kitabı.
0: Müsaadenizle.
1: Durun lütfen. Özür diliyorum işte. Buyurun kitabı.
0: Teşekkür ederim efendim.

0: Buyurun. Mendilimi kullanabilirsiniz.
1: Teşekkür ederim. Mendille temizlenecek gibi değil. Şu halime bakın.
0: Kasten yaptılar bunu, gördüm. Şikayet etmiyorsunuz gene de.
1: Şikayet edilecek bir durum yok. Ama neden yaptılar, sebep bulamıyorum.
0: Onlardan ayrı bir dünyanız var sizin. Sebep de bu. Evinize kadar götüreyim sizi. Buyurun.

0: Teşekkür ederim. Evim şurası efendim.
1: Yakın yerlerdeymişiz demek. Ben de hemen karşıda oturuyorum.
0: Aslında çok uzağız efendim. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.

0: Turfanda biber aldım sana. Bakalım beğenecek misin?
1: O da laf mı? Var mı senin gibi yemek yapan acaba? Eline sağlık. Ama sen abla, yemeyecek misin bu dolmadan?
0: Yerim. Daha bir tencere dolusu var tatlım. Şu işimi bitireyim önce.

0: Uzun ve yorucu bir ders döneminden sonra imtihanlara yaklaşmış bulunuyoruz. Bugün şu son dersimizden sonra birbirimizi bir müddet göremeyeceğiz.
1: Ya tıp balomuz hocam, orada da göremeyecek miyiz sizi?
0: Evet, baloda görüşeceğiz tabii. Annevi balomuzun hepinize moral vermesini temenni ederim. Serbestsiniz çocuklar. Lale, bir dakika lütfen. Öğrendiğime göre şimdiye kadar hiçbir baloya iştirak etmemişsin. Doğru mu?
1: Evet.
0: Peki ya şimdiki baloya?
1: Buna da gitmeyeceğim efendim.
0: Neden? Fakültenin göz bebeği bir talebesin. Üstelik her sene iftar listesine geçmişsin. Eğlenmeye en çok senin hakkın var.
1: Teşekkür ederim efendim. Ben gitmemeye karar verdim.
0: Peki, seni aramızda görmenin bizi memnun edeceğini söylersem kararını değiştirmez misin?
1: Maalesef efendim.
0: Sebebini merak ediyorum doğrusu. Hem unutma, bu senin son senen ve son balon.
1: Gelemem hocam. Çünkü baloda giyebileceğim bir elbisem yok.
0: Bunu düşünemedim. Özür dilerim Lale.
1: Rica ederim, müsaadenizle.
0: Lale!
1: Buyurun.
0: Her şeye rağmen seni baloda görmek isterdim.

0: Dün gece hiç uyumadın ablacığım, çalıştın hep.
1: Bırak beni şimdi. Senin nen var, niye üzgünsün?
0: Yo, sana öyle gelmiş.
1: Saklama. Tanımaz mıyım seni? Yüzündeki her çizginin manasını bilirim ben. Söyle bir tane, canın neye sıkılıyor?
0: Şey, tıp balosu abla. Gitmem için çok ısrar etti.
1: Kim?
0: Hocam, tabii reddettim.
1: Etmemeliydin Lale. Tahsil hayatının son hatırası bu balo. Tahsilin gibi hatıraların da tamam olmalı. Bu baloya gitmeni ben de istiyorum yavrum.
0: Ama abla, biliyorsun ki ben...
1: Biliyorum yavrum. Kül kedisi gibi değil ama... Gene de gideceksin baloya.

0: ablacığım benim. Sizi babamla tanıştırayım hocam.
1: Memnun oldum beyefendi. Bir mukavele efendim. Kızım sizden o kadar çok bahsetti ki sizi gıyaben tanıyorum. Talebeler hocalarını anlatmayı severler efendim. Anlatılacak kadar varsınız. Hem şöhretli bir doktor hem de çok gençsiniz. Dediğiniz kadar genç olmayı çok isterdim beyefendi.
0: Hocam, ilk dansınızı benimle etmenizi rica ediyorum.
1: Özür dilerim Alev. Müsaadenizle. Seni bekliyordum Lale. Hoş geldin.
0: Ama geleceğim dememiştim ki size.
1: Biliyorum. Ama içimde bir ses geleceğini söylüyordu bana.
0: Ne renkli bir dünya. Kim bilir nasıl eğleniyorsunuz.
1: Sen gelmeden değil Lale.

0: Kül kedisi balomuza şeref verdiler. Şu işe bakın çocuklar! Murat Bey ilk dansını bizim zavallı Lale ile yapıyor. Acımıştır belki.
1: Merhamet aşktan kuvvetlidir.
0: Senin kuş başka dala konacak galiba Alev.
2: O dalı kırmasını bilirim ben.

0: Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar, müzik, ışıklar... Sanki bir rüya alemindeyim.
1: Benim ilk balon değil ama... Ben de aynı şeyler hissediyorum Lale.
0: Ama hocam siz...
1: Bana bu gece ismimle hitap etmeni istiyorum.
0: Elbisen çok şık şekerim. Kim dikti? Ablam... Acaba bizim hizmetçi Fatma'ya da diker mi? Zevkleri çok uyuyor zira. Bu sözünü şaka bile kabul etmiyorum Alev. Ablama hakaret ettirmem. Hakaret eden kim kızım? Diktirip bedelini ödemek istiyorum. Bu elbisede uykusuz gözlerin emeği var. Ana kalbi taşıyan bir ablanın sevgisi var. Bedelini ödeyemezsin Alev. Müsaadenizle hocam.
1: Şakalarınız ve davranışlarınız çok çirkin.

0: İki aptalca laf için mi bu gözyaşları?
1: Her zamanki sınıra geldik.
0: Bu sınırı aşmak, seni her şeyinle tanımak isterdim.
1: Bu sınır benim içimde. Aşılmasını istemiyorum.
0: Korkuyor musun yoksa?
1: Korkuyorum.
0: Neden Lale?
1: Bana yasak bu duygular. Ahdım var. Kavlim var benim. En mühimi ablama karşı ödevim var benim.
0: İşte bu yüzden seni takdir ediyor ve çok beğeniyorum. Küçüğüm benim.

0: başımı döndü.
1: Benim de başım dönüyor.
0: Anlat neler oldu bakayım.
1: Neler olmadı ki? Bana hayatımın en mutlu gecesini hediye ettin ablacığım.

0: İnsanlara güvenimi kaybetmiş, hiçbir kadını kalbime sokmamayı ahdetmiştim. Yaramı sardın küçüğüm.
1: Mesleğim olacak bu zaten.
0: Ama hekimim değilsin.
1: Ya neyim?

0: küçük sevgilimsin. Sen yokken bu sandal ve Salih Reis'le yalnızlığımı paylaştım. Şimdi ise mutluluğumu paylaşıyorum.
1: Ne güzel şeyler söylüyorsun.
0: İçimden geldiği gibi. Dop doluyum seninle. Hiç boş yer kalmamalısın.

0: abla, üşüyeceksin ablacığım.
1: Geldin mi yavrum? Dalmışım birden. Rüya da gördüm bu arada.
0: Hayırdır inşallah?
1: Annemi gördüm. Konuştuk. Seni anlattım hep ona. Yakında mezun olacağını söyledim. Bir sevindi ki anlatamam. Son arzusuydu biliyorsun.
0: Yerine gelecek abla.
1: O günü bir görsem rahat edici.
0: Şüphen mi var benden abla?
1: Asla. Sadece bir korku. Sebepsiz bir korku. Anlatamam sorarsan. Ama bir mani çıkacak diye ödüm kopuyor.
0: Yersiz bir korku ablacığım. Rahat etsen. Tekrar yemin ediyorum sana, hiçbir kuvvet mani olamaz doktor çıkmama. Hatta sen bile.
1: Tatlı kardeşim benim, bir tanem.
2: Ayrılmak mı? Ne söylediğinin farkında mısın sen?
0: Evet, bir müddet için. Ablamla konuştuğumuzu anlattım sana.
2: Saçma bir rüyanın ceremesini ben mi çekeceğim?
0: Beni lütfen anla Murat. Annem köyde doktorsuzluktan ölürken ben 2,5 yaşındaydım. Ablam söz vermiş, doktor olacağıma yemin etmiş. Oysa ben şu anda öyle bir akışa kaptırdım ki kendimi.
2: Ne var bu akışta?
0: Sen kuvvetlisin Murat. Ben senin rüzgarına kapılmış kuru bir yaprağım. Öl de sen ölürüm belki de. Halbuki ölmeye bile hakkım yok benim. Yalnız derslerimi düşünmem lazım.
2: Saçma! Boşuna feda ediyorsun kendini.
0: Ben değil, ablam feda etti kendini. Evimiz rutubetlidir Murat. Oysa burası çok güneşli. Bilmem anlatabildim mi?
2: Evet. Anladım yavrum. Ama ayrılmak...
0: Mecburuz buna. Yalvarırım beni bekle Murat.
2: Tahammül edebilecek misin bu ayrılığı?
0: Edeceğim, ya sen?
2: Madem ki istiyorsun.

0: Salih Reis bizim için almış bu balıkları. İsimlerimizi koymuş onlara. Bu Murat, bu Lale.
1: Bu cins balıklar beraber doğup, beraber ölürler Lale. Benimle evlenir misin?
0: Evet. Bin defa evet Murat. Fakat diplomamı aldıktan sonra dersem, kızar mısın? Bekler misin?
1: Ölünceye kadar beklerim seni.
2: ...1636 Lale Tünaş.

0: en yüksek puanla mezun oldunuz kızım. Hayatta başarılı olmanızı dilerim.
1: Teşekkür ederim.
2: Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim.
2: Tebrik ederim. Küçüğüm.
1: Çok teşekkür ederim.
0: 1625 Vedat Zobu.
1: Başardın yavrum. Annemize hediyelerin en güzelini verdin. Ruhunu şad ettin. Sayende abla. Ben mi okudum? Çalıştın abla. Ölesiye çalıştın hem de. Kendini harcadın bu uğurda. Böyle konuşma. Ne yaptım ki? Sıra bende şimdi abla. Hakkını ödeyeceğim. Anneme verdiğin sözü tutacağım. Çalışmayacaksın artık. Sen de gezip tozacak, yorgun senelerin acısını çıkartacaksın tatlı ablacığım. Bak hele, yolun yarısındayız unuttun. Stajın bitsin düşünürüz. Yorma o güzel kafanı şimdiden. Olur mu hiç? Staj işini de hemen halledeceğim ben.

0: Ablanla tanışmak, onunla konuşmak istiyorum Lale.
1: Önce ben konuşup açılayım ona.
0: Peki ne zaman?
1: Hemen, hemen bu gece.
0: Ya bir engel çıkartırsa?
1: Çıkartmaz. İlk ve son sevgime hürmet edecektir ablam.

0: Allah, korkuttun beni kız!
1: Misafirimiz mi var?
0: Evet, sensin o! Bu gece diplomanı kutlayacağız! Bak, da aldım ikimize! Sonra sevdiğim piyazdan da yaptım, yumurtalı! Ekmekleri de kızartırım istersen! Bu gece bizim gecemiz Lale!
1: Abla! Sen... Ablacığım, canım benim! Beni de ağlatacaksın şimdi! Oysa en mutlu gecemiz bu! Hep gülmeni istiyorum! Hadi otur yerine!

0: Abla, sana bir şey söylemek istiyorum.
1: Önce iç, sonra konuşuruz. Şerefine.
0: Sıhhatine ablacığım.

0: ablam ölüyor Murat. Şimdi çok iyiyim doktor.
1: Bir bardak su getirir misin? Saklayacak değilim. Durumunuz tehlikeli. Şimdiye kadar neden bir doktora görünmediniz?
0: Yalvarırım doktor. Kardeşim duymasın. Bu gece en mutlu gecesiydi onun.
1: İyi ama...
0: Yalvarırım. Söz verin, o anlamasın hiçbir şeyi. Gördün mü Lale, hiçbir şeyim yokmuş.
1: Gene de hastanede doktor arkadaşlarımın görmesini istiyorum. Çünkü benim ihtisasım değil.
2: Teşhisiniz doğru Murat Bey, kanser. Maalesef ciğerlerini tahrip etmiş. Durumu ümitsiz. Ancak 2-3 aylık ömrü var hastanın.
1: Günaydın Nazlı hasta. Boşuna korkuttun bizi.

0: İki gündür ateşin normal. Taburcu olmaya hazırlan bakalım.
1: İyi bir aktör değilsiniz. Ben ölüme mahkum olduğumu biliyorum. Sizden bir ricam var. Ne olur Lale durumumu bilmesin.
0: Şu anda Lale'yi değil, kendini düşünmen lazım.
1: Lale benim için kutsal bir emanettir. Hayatımı ona adadım. Şu andaki korkum ölümden değil, Lale'nin durumumu öğrenip üzülmesinden. Söz verin doktor, duymayacak değil mi?
0: Sen bir meleksin.
2: Murat Bey, sizi ameliyathanede bekliyoruz.
0: Senin kadar cesur olmak isterdim.

0: Ablamın hastalığı çok üzüyor beni.
1: Üzüntün boşuna, ablan iyileşecek Lale.
0: Hayatını benim için harcadı. Yemedi yedirdi, giymedi giydirdi. Ona bir ömür borçluyum ben. Bir şey olursa yaşayamam, imkansız yaşayamam Murat.
1: Bana inan Lale, ablan yaşayacak.

0: Gösterdiğiniz bu ilgi, benim için yorulmanız, hastane masrafları... Bilmem ki biz bu minnet yükün altından nasıl kalkacağız.
1: Belli olmaz. Belki bir gün ben de senden bir şey isteyebilirim. Oo, hoş geldin Lale. Beni konsültasyona bekliyorlar. Ablanın son durumunu görüşeceğiz.
0: Bugün daha iyi gördüm seni abla. Üstelik bir başkalık da var sende. Saçımı değişik taradım. Çok yakışmış. Dokunma ona. Solmuş ama ablacığım. Benim için hala taze. Sakın tılsımlı bir çiçek olmasın bu. Bir bakıma öyle küçüğüm. Mutluluk getirdi bana. Senin mutluluğun en çok beni sevindirdi abla. Anlat bu çiçeğin hikayesini ne olur. Seviyorum Lale. Tarifsiz duygular içindeyim. Sevdiğim adam... Evet abla, sevdiğin adam. Murat. Doktor Murat'a aşığım ben. Nasıl oldu ben de anlayamadım. Ölümsüz bir sevginin içinde buldum kendimi. Şimdi iki sevgilim var. Murat ve sen. Ne oldu Lale? Ağlıyor musun?
2: Sevinçten ablacığım. Mutluluktan.

0: tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Bakın,

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle denemen lazım. Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
14: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
13: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
14: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
15: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
16: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa, yaşanacak.
5: Otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
10: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
11: Cam kırdınız. Ne olacak şimdi?
12: Adile teyze, biz kırmadık ki cama.
11: Ya kim kırdı bakayım?
12: Top kırdı.
11: Çocuklar benim her şeyim. Öyle mutluyum.
13: 24 daireli bir apartman. Ne yakışır kim bilir?
11: Satmıyorum.
12: Ne oldu yavrum?
13: Bahçeleri, çiçekleri yok etmek, top oynayacak, ip atlayacak yer bırakmamak.
11: Minik Selçuk ameliyat olup sağlığına kavuşacak.
14: Sayende Adile. Çabuk gör biraz, çabuk gör!
15: Tamam.
16: Ameliyat başarıyla sonuçlandı, gözünüz aydın.
17: Borcunuzun vadesi geçeli çok oldu.
14: Evin ipotek meselesini kimseye söylememek için söz vermiştim ama mutlaka bir şeyler yapmamız lazım.
17: Haklısın.
11: Bugün benim davetime geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
12: Bu evi yıkamayacaksınız.
18: Buyurun paranızı, güle güle harcayın.
11: Sizleri çok seviyorum, yaramazsınız ama çok seviyorum, çok!
19: Adile teyze bugün 16.15'te TV4'te.
20: Bir mucize bu. İnanılmaz bir olay. Yaralar hemen hemen kapanmış. Oysa iki ay önce ölüme mahkum bir hastaydı.
21: İlk konsültasyonda yanılmış olamayız.
22: Hastayı iyileştiren, hatta tıbbı yanıltan bu mucize nedir acaba?
23: Bu mucizeyi ben biliyorum efendim.
20: Söyleyin Oya Hanım.
23: Nevin Hanım Murat Bey'i seviyor efendim.
20: Yok, hayır, imkansız bu. Olamaz çünkü ben...

0: Şimdi her şey anlaşıldı. Nevini mezardan sana olan aşkı kurtarmış Murat.
1: Yok, kimse isteyemez bunu.

0: benden. Kardeşini seviyorum çünkü. Onunla evleneceğim. Anlayın beni. Kardeşini severken ablasıyla evlenmem ikinci bir cinayet sayılmaz mı?
1: Haklısın oğlum.

0: Nevin nasıl Murat?
1: İyi, inan ki çok iyi Lale.
0: Oh, çok sevindim, bunu kutlamalıyız. Sabaha kadar eğlenmek istiyorum.
1: Evet, buna benim de ihtiyacım var Lale.
2: Sensiz saadet neymiş?

Ne yapsam silemem ki. Sensiz saadet neymiş?

0: ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır.
1: Yalnız senin aşkınla ruhum solacaktır.
0: Son darbeyi kalbim yine ismin olacaktır.
1: Yalnız senin aşkınla ruhum solacaktır.

0: bu defa neyin şerefine içeceğiz küçüğüm?
1: Ablamla evlenmenizin şerefine.
0: Hayır.

Niye ağlıyorsun ablacığım? Gitti. Giden kim abla? Murat. Bugün bana veda etti. Gitmesin diye yalvarmak, ayaklarına kapanmak istedim. Yapamadım. Giderken içimden bir şey koptu sanki. Biliyorum onu bir daha hiç göremeyeceğim. Onsuz yaşamam imkansız Lale.

Bana hayat veren oydu. Göreceksin ablacığım. Bunu yapabilir misin? Evet abla. Sana getireceğim onu, yemin ederim.

0: Duydum ki gidiyormuşsun.
1: Gitmiyorum, kaçıyorum.
0: Kaçmakla neyi düzeltebilirsin? Ablam seni seviyor. Onu yaşatan da bu. Merhamet et. Zaten kaç günlük ömrü kaldı. Ölünceye kadar olsun onu avutmaktan ne zarar göreceksin?
1: Yapamam bunu. Seni bu kadar severken başkasıyla evlenemem. Ona karım diyemem. Bunu benden isteyemezsin.
0: Peki Murat. Git öyleyse.

0: Giderken şunu bil ki arkanda iki ölü bırakıyorsun Murat.
1: İki değil, üç ölü. Sensiz yaşar mıyım sanıyorsun? Sensiz yaşayabilir miyim söyle.

0: aldığınıza çok memnun oldum doktor.
1: Dün geceden sonra gidemezdim ki. Çok düşündüm bir takım şeyleri. Sonu ne olursa olsun... karar verdim seninle konuşmaya.
0: Evet Murat Bey.
1: Gittikçe iyileşiyorsun Nevin. Bana cesaret veren de bu oldu işte.
0: Her şeyimi size borçluyum doktor.
1: Hatırlarsan... bir gün karşılık olarak senden bir şey isteyeceğimi söylemiştim. Bak Nevin... ben de senin gibi anasız babasız büyüdüm. Bir yuvanın hasretini çektim. Seveceğim kadının da tabii.
0: Evet.
1: Nihayet o kadını buldum. O kadın...
0: abla! O kadın sensin abla!

0: Ondan evlenmek istediğinizi söyleyin lütfen.
1: Evet Nevin. Benden evlenir misin?

0: Seni çok arayacağız reis. Gitmen şart mıydı evlat? Gitmiyorum, kaçıyorum ben. Kalırsam verdiğim sözde duramam. Lale'yi sevdiğimi bütün dünyaya haykırırım. Anlıyor musun? Haykırırım.
1: Benim için yaptıklarını unutmayacağım. Kendine iyi bak. Sık sık yaz, olur mu?
2: Her gün ablacığım. Her gün yazacağım.
1: Allah'a ısmarladık Lale.
2: Güle güle ablacığım. Güle güle enişte.

0: Yolculuğumuz iyi geçti Lale. Kasabamızın adı Kirazlı. İsmi gibi tatlı bir yer. Enişten bahçeli, güzel bir ev tuttu. Bilsen kardeşim, kocamı ne kadar seviyorum. Bir erkeğe böyle bir aşk, dişten gelen bir bağlılık duyacağımı asla ummazdım. Enişten kendini işine verdi Lale. Bazen günlerce yüzünü göremiyorum. Hastalarının çoğu fakir. Ama onu o kadar çok seviyorlar ki. Enişten çok dalgın Lale. Üzgün gibi sanki. Yorgunluktan mı dersin? Hep bizden bahsettim. Tek üzüntüm senden uzak olmak. Stajım nasıl geçiyor merak ediyorum. Ne olur bana sık sık yaz kardeşim.
1: Bu akşam beraber yemeğe çıkalım mı?
2: Yapılacak işlerim var Vedat.
1: Her zamanki gibi değil mi? Neden aramıza aşılmaz bir duvar koyuyor, sana yaklaşmama, yardım etmeme mani oluyorsun?
2: Bana kimse yardım edemez. Acımı biliyorsun, tek arkadaşımsın. Ne olur Vedat, hep öyle kalalım.
1: Peki Lale. Seni kaybetmektense arkadaşın olarak kalmaya razıyım.

0: sen daha uyumadın mı Nevin?
1: Uykum kaçtı. Lale'den bugün de mektup gelmedi. Bir senedir hiç aksatmamıştı. İki aydır haber alamadım. Lale'ye mektup yazar mısın? Eniştesi sayar seni. Yazacak mısın Murat?
0: Yazacağım. Uyumaya çalış sen hadi. Allah rahatlık versin.
1: Sana da.

0: Lale, lale ne olursun bize yaz.
1: Haklısın sevgilim. Sizleri ihmal ettim. Peki, yazacağım.

Bak Özcan, baban mektup göndermiş. Belki onu hiç tanıyamayacaksın. Hiç olmazsa kokusunu duy yavrum.

0: Nasılsın arkadaşım? Hı? Bak! Sana kocaman bir tüfek getirdim.
1: Gene mi oyuncak Vedat? Şımartacaksın oğlumu.
0: Benim arkadaşım asla şımarmaz. Değil mi Özcan?
2: Özcan!
3: Hadi yavrum, uyku saatin geldi.
2: Peki dadıcığım.
0: Böyle bir oğlum olmasını ne kadar isterdim.
1: Vedat!
0: Gene başlamam, merak etme. Seni hastaneye götürmeye geldim.
4: Beni beklememeni söylemiştim sana. Hem yemeğini de yememişsin.
1: İştahım yoktu.
4: Olmalı. Zorla yemelisin. Vaktinde uyumalısın. Yaşamalısın sen Nevin. Elimden gelse seni asırlarca yaşatırdım. Çünkü seni yaşatmak için neler feda ettiğimi bilemezsin. Bilemezsin Nevin. Bilemezsin!
1: Murat, çok içmişsin bu gece.
4: Evet, içtim. Kutladım bu gecemi. Biliyor musun nereden geliyorum? Geldiğim yeri söyleyeyim mi? Ahırdan. Ben altın parmak Doktor Murat, ahırdan geliyorum. Kutlanmaz mı böyle bir gece? Öyle, kutlanmaz mı?

0: Lale, bir tane. Enişten çok değişti. Murat'ı görsen tanıyamazsın artık. Onu eriten, bir türlü çözemediğim gizli bir dert var içinde. Sigara ve içkiyi o kadar kaptırdı ki kendini ne yapacağımı şaşırdım. Niçin içiyor, neden derdini açmıyor bana? Benim de, onun da sana ihtiyacımız var. Yalvarırım, hemen buraya gel Lale.
1: Geliyorum abla. Derhal geliyorum.

0: Hoş geldin Lale.
1: Hoş bulduk enişte. Vedat'ı hatırladınız herhalde.
0: Evet.
1: Sözlüm. Eline sağlık ablacığım, çok güzel olmuş.
2: Afiyet olsun güzelim. Yarına ne var biliyor musun?
1: Biraz mı yoksa?
2: Hem de yumurtalı. Seni şişmanlatmadan göndermem buradan.
1: Ancak iki gün izin alabildim abla. Vedat'ın da işleri var. Buraya sizi görmeye, rızanızı almaya geldik. Ailemizin tek erkeği eniştem. Kuracağımız yuvaya ne dersiniz enişte?
0: Kusura bakmayın çocuklar. Sinirlerim bozuk bugünlerde.
2: Yorgunluktan tabii. Lale, akşamları bahçemiz çok güzeldir. Vedat'la çıkıp dolaşsanıza biraz.
0: İyi olur. Hadi Lale.
1: Özür dilerim Vedat. Seni de oyunuma alet ettim.
0: Zorlamadın ki beni. Yardım etmek istedim sana. Yalnız onu biraz fazla üzmüş olmuyor musun?
1: Ya ben? Ben üzülmüyor muyum sanki? Trenden inince zor tuttum kendimi. Dayanamadım. Mesafeler, seneler girebilir mi aramıza? Kollarına atılmak, göğsünde ağlamak istedim.
0: Hala ağlamak istiyorsan buradan uzaklaşalım Lale. Çünkü o pencerede.
2: Birbirlerine ne kadar yakışıyorlar değil mi Murat?
3: İnanamıyorum bir türlü.
2: İnanmadığın nedir?
3: Lale'yi büyütemedim hala gözümde. Bu kadar kısa zamanda değişmesi... hele aşık olması şaşırtıyor beni. Sanki dün gibi her şey.
2: Dünden bugüne çok şey değişti.

0: Onu her gün biraz daha çökmüş görüyorum. Ben yaramadım ona. Benimle niye evlendi dersin Lale?
1: Zorla varmadın, istedi aldı.
0: Evet. Mezardan çıkardı beni.
1: Abla.
0: Kardeşimsin, saklayacak değilim. Evlendiğimizden bu yana bir gün bile vücudumdan faydalanmadı. Hep ayrı odalarda yattık.
1: Sana kötü mü davranıyor?
0: Yok. Adeta bir çiçek gibi ihtimam gösteriyor. Ne kadar sinirli de olsa bana şefkatle davranıyor. Her sözümü yerine getiriyor. Ama sanki beni sevmiyor da sevmek için kendini zorluyor.
1: Bunlar senin kuruntun ablacığım.
0: Bilir misin? Sensiz geçen günlerimde hep resminle dertleştim. Bazı da ağladım resminin karşısında.
1: Ağlamak, üzülmek sana yaramaz abla. Hem zamanla... Zamanım kalmadı artık Lale. Abla, o ne biçim laf? Eskisi kadar kuvvetli değilim. İçimde bir ateş söndü sanki. Artık ben size misafirim Lale. Neler söylüyorsun abla? Beni buraya üzmek için mi çağırdın? Hayır yavrum, gözümün önünde eriyip giden enişten için çağırdım. Bir çare buluruz sandım onun bu haline.

0: Vedat nerede, gördünüz mü?
1: Yarın için dönüş biletlerinizi almaya gitti.
2: Bak oyun bozana, beni kestirecekti.
0: Hadi enişte.
2: Madem ki o yok, bu vazife sana düşüyor.
0: Enişte, bu su içilir mi?
3: İçilir.

0: ablamın hastalığı nasıl oldu enişte?
1: Sen de doktorsun. Bu hastalık tamamen geçmez. En kuvvetli ilacı moraldir.
0: Eğer ablamın morali bozuksa sebep sensin enişte. Ona güç veren sendin.
1: Ben de verecek hiçbir şey kalmadı.
0: Neye yaradı o zaman? Ben ablamı yaşatırken seni öldürmek istemedim Murat.
1: Yarama neşter vurma doktor.
0: Yaralar kapanır, insanlar değişir. Ben de değiştim. Bak, küçük sevgili büyüdü enişte.
1: Evet, görüyorum.
0: Söz ver bana, değişecek, eski doktor Murat olacaksın. Bunu senden düğün hediyem olarak istiyorum.

0: Şişli'de bir muayenehane açmak istiyorum. Ne dersin?
1: Çok iyi olur tabii.
0: Ama beraber.
1: Ben hiçbir şeyimi hiç kimseyle paylaşamam Vedat.
0: Anlıyorum Lale.
1: Girin.
2: Lale Hanım, size bir telgraf var.

0: Neyin var Lale? Kötü bir haber mi yoksa?
1: Ablam! Ablam ölmüş! Ablam!

Seni ben çarpmadım güzelim. Bilirsin, üzüldüğünü görmek ölümden de acı gelir bana. Sakın eniştene kızma. Yalnız şunu bilmeni istediğim için yazdım bu mektubu. Ablan hiç acı çekmeden göçecek bu dünyadan. Murat başucumda şefkatlerin en büyüğünü gösteriyor bana. Kısa ömrümden taşıyacak kadar mutluluk doluyum. Bu mutluluğu eniştenle sen verdiniz bana. Gözündeki her damla yaşın bana öbür dünyada ıstırap vereceğini unutma sakın. Elveda benim güzel kardeşim. Oradaki senin resmindi galiba kızım. Doktor bey giderken almış olacak. Son vazifesini yaptıktan sonra onu bir daha kasabada göremedik.

0: bir tane daha verir misin?
1: Para!
0: Param kalmadı. Borcum olsun.
1: Sen kimsin ki borcun olacak be? Ara bakalım ceplerini, çıkar belki.
0: Yok.

0: Ben bakayım şu resme, bir şişeye fit olalım, ne dersin?
1: Dokunma! Dokunma!
2: Başın sağ olsun kızım. Tanrı geride kalanlara sağlık versin.
3: Geride kalanlar için de endişeliyim. Eniştemin izini kaybettim. Acaba sana uğradı mı diye soracaktım.
2: Yok, uğramadı. Gidiş o gidiş yavrum. İkinizi birden kaybettim zaten, tadım tuzum kalmadı. Balıklarınız da öldü bu arada.
3: Acılar üst üste geldi. Eniştemin bir delilik yapmasından korkuyorum.
2: Kötü şeyler düşünme, onu ben de ararım.
3: Bulursan, bulursan ona de ki...
2: Evet yavrum.
3: Allah'a ısmarladık Salih Reis.
2: Güle güle kızım.

Yeah, that's just it.

0: Hocam.
1: Hayır. Benzettiniz beni. Hayır.
0: Durun Murat Bey.
1: Rahat bırakın beni, tanımıyorum sizi.
0: Ama ben sizi tanıdım hocam.
1: Beni görmemiş olun lütfen. Beni gördüğünüzü hiç kimseye söylemeyin Vedat
0: Ama
1: Bey.
0: Hocam...
1: Yok. Söz ver. Şeref sözü ver bana.
0: Peki hocam, söz veriyorum.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

0: Çocuğun kurtulması hemen hemen bir mucizeye bağlı. Beyni tahrip olmuş.
1: Yapacağımız müdahale lüzumsuz, fayda sağlamayacaktır.
0: O halde beklediğimiz mucizeyi yaratacak bir tek kişi tanıyorum. Vaktiyle hocanızdı. Yaptığı başarılı beyin ameliyatlarını hala hatırlarız.
2: Murat Akova.
0: Evet. Ama maalesef nerede olduğu bilinmiyor. Ne yazık ki şu anda Lale Hanım'ın çocuğuna ondan başkası yardım edemez.

0: Hiç ümit yok değil mi?
1: Var.
0: Yalvarırım, doğruyu söyle bana.
1: Oğlunu yalnız tek bir kişi kurtarabilir Lale.
0: Kim bu?
1: Seni ona götüreceğim. İşte, mucizeyi yaratacak adam orada. Hadi, vakit kaybetme, git ona.

0: Murat çoktan öldü.
1: Hayır, Doktor Murat ölmedi. Unuttun mu? Ben senin küçük sevgilinim. Benim oğlum. Hayatı tehlikede ve onu ancak sen kurtarabilirsin.

0: oğlumuzu ancak bu eller kurtarabilir Murat. Bu eller. Yalvarırım yap bunu.
1: Gene cam kırdınız. Ne olacak şimdi?
2: Adile teyze, biz kırmadık ki cama.
1: Ya kim kırdı bakayım?
2: Tom kırdı.
1: Çocuklar benim her şeyim. Öyle mutluyum ki.
3: 24 daireli bir apartman. Ne yakışır kim bilir?
1: Satmıyorum.
2: Ne oldu yavrum?
4: Bahçeleri, çiçekleri yok etmek, top oynayacak, ip atlayacak, yer bırakmamak.
1: Minik Serçe ameliyat olup sağlığına kavuşacak.
5: Sayende Adile abla.
6: Çabuk gör biraz, çabuk gör.
7: Tamam.
8: Ameliyat başarıyla sonuçlandı. Gözünüz aydın.
9: Borcunuzun vadesi geçeli çok oldu.
5: Evin ipotek meselesini kimseye söylememek için söz vermiştim ama mutlaka bir şeyler yapmamız lazım.
8: Haklısın.
1: Bugün benim davetime geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
2: Bu evi yıkamayacaksınız.
10: Buyurun paranızı, güle güle harcayın.
1: Sizleri çok seviyorum. Yaramazsınız ama çok seviyorum. Çok!
11: Adile teyze bugün 16.15'te TV4'te.
12: Sen ne geldin? Çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
14: kurdu. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
15: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
16: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
5: Ne kadar emanet tutuyor.
6: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
5: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
7: Bitti diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti? Ben ya.
5: Nasıl yakışıyor mu bana?
6: Sünger çok büyük olan yansınız.
8: Ulan ne yapıyorsun?
6: Hava atacağız bu sıraya daha.
5: Eyvah yakalandım.
9: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Tam da leyslik.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
2: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
2: Üzüm.
3: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
6: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
13: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
12: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
13: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
14: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin Rinso rengini ilk günkü gibi korur.
1: Süper Kumbara başlıyor.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
15: Ben.
16: Kral Şakir.
15: Armut piş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte.
15: Ne diyor? Ay, dilimin ucunda.
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
16: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben.
17: Botanik.
16: Abacus.
17: Kasa.
16: Marul.
15: Kumbara.
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
19: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
20: Yaşanacaksa...
7: yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
17: Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
20: Biz de alışverişe atlayın.
17: Bonus flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek doluyor.
21: Bak, kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
17: Kim işte bu çocuk ya?
21: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak, bonusla bahar kampanyası başlamış.
22: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben İpek Şaşan, 10 yaşındayım. 5. sınıftan 6. sınıfa geçiyorum. Hobilerim arasında voleybol oynamak ve dans etmek var. Bilgi yarışmalarını çok seviyorum. Arkadaşlarım başarılar diliyorum.
2: Selam, ben Beren. 10 yaşındayım. 6. sınıfa geçeceğim. Hobilerim voleybol oynamak, resim çizmek ve kitap okumak. Buradan arkadaşlarıma çok selam gönderiyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Umarım eğlenceli geçer. Görüşürüz.
3: Merhabalar, ben Emre Bektaş. 10 yaşındayım. Ortaokula gidiyorum. Babaannem bu yarışmayı severek takip ediyor. Ben de onu gururlandırmak için ve bir anı olması için bu yarışmaya katılmaya karar verdim. Hobilerim piyano çalmak ve animasyon yapmak. İstanbul'da yaşıyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma şans diliyorum. Görüşürüz.
4: Ben Yavuz Yaman Güçlü, 10 yaşındayım ve sporu çok seviyorum. Spor olarak futbol, basketbol ve tenis oynuyorum. Müzik olarak da piyano çalıyorum. Yarışmanızı çok takip ediyorum ve katılmak istiyorum. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birinci masamızda Beren'i misafir ediyoruz. İkinci masamızda Yaman var. Üçüncü masamızda İpek ve dördüncü masamızda Emre. Nasılsınız arkadaşlar?
5: İyiyiz.
0: Heyecan var mı? Sesler çok iyi geliyor.
5: Evet.
6: Birazcık.
0: Birazcık mı? Biraz gitti. Beren'cim, seni tanıyalım. Biraz tanıdık videodan ama böyle yüz yüze daha güzel.
7: Merhaba, ben Beren. 10 yaşındayım. 6. sınıfa geçeceğim. Hobilerim voleybol oynamak, kitap okumak ve resim çizmek.
0: Bana bakabilirsin.
7: Buradan arkadaşlarıma selam gönderiyorum.
0: Biz de arkadaşlarına selam gönderelim Beren'cim. Beren'cim, sen ileride galiba daha ne olmak istediğine çok karar veremedin.
7: Ama voleybolu yine ek iş olarak yapmak istiyorum.
0: Voleybolu ek iş olarak yapmak istiyorsun ama formu galiba, başvuru formunu teyzen doldurmuş değil mi? Teyzene de buradan sevgilerimizi iletelim. Peki sen şarkıcı olma isteğine ne zaman karar verdin? Çünkü teyzen formu doldurduğunda tasarımcı olmak istiyordum.
7: İlk önce Blackpink'i 2023'te mi ne tanıyordum veya 2022'de de hatırlamıyorum.
0: Bir grup değil mi? Yabancı bir grup.
7: Evet, yabancı bir grup. Onu çok seviyordum. Ondan şarkıcı olmak istemiştim. Sonra öğretmen falan filan girdi araya.
0: Tamam. Yine yani doğdu. Öğretmen olmak istedim.
7: Evet, öğretmen, mühendis, sonra işte psikolog olmak istedim. Evet. Şimdi de şarkıcı olmak istiyorum.
0: Ekibimizde bir psikolog olmak isteyen var galiba. Birazdan geleceğiz ama İpek'cim. Teşekkür ederiz Beren'cim. Yaman'cım hoş geldin.
8: Hoş buldum.
0: Seni tanıyalım.
8: Ben Yavuz Yaman Güçlü, 10 yaşındayım. Ben de 6. sınıfa geçeceğim. Ben de büyüdüğümde tenisçi olmak istiyorum. Aslında ben de küçükken futbolcu falan olmak istiyordum ama şimdi 10 yaşıma gelince daha çok tenis oynamaya başladım ve tenisçi olmak istiyorum.
0: Bir buçuk senedir
8: tenis oynuyorum. Bir buçuk senedir, evet, tenis oynuyorum.
0: Karar verdin bu işe.

0: gösterebilir
1: misin? Florence böyle ve kente
0: böyle. Tamam, sen artık tenisçi olmuşsun. Ve İpek'cim hoş geldin. Ekibimizin psikoloğu değil mi?
2: Evet.
0: Seni tanıyalım.
2: Ben İpek Şeşen, 10 yaşındayım. Ben de 6. sınıfa geçeceğim. Aslında 3. sınıftayken falan uzay mühendisi olmak istiyordum. Oo. Ama şu an psikologluk bana daha yakın geliyor. O yüzden psikolog olmak istiyorum.
0: Neden psikolog olmak istiyorsun? Böyle dert dinler misin? Hani arkadaşlarının da mesela okulda var mıdır? Anlatırlar mı gelip sana? Ay İpek'cim biliyor musun işte moralim çok bozuldu. Şu sınavdan şu notu aldım falan diye. Teselli eder misin onları?
2: Şöyle arkadaşlarımı teselli ederim. Mesela bir arkadaşım üzüldüğünde ona iyi yardımcı oluyorum. Hatta arkadaşım bana söylüyor mesela yani ruhun ilacı gibisin falan diye.
0: Ah ne kadar güzel. O zaman ben de numaranı alayım, arada arayabilir miyim böyle üzüldüğümde? Olur mu?
2: Olur.
0: Ruhun ilacı gibisin, harikasın. Sana da teşekkür ediyoruz İpek'cim.
2: Teşekkür ederim.
0: Emre'cim hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Videoda söylediğim gibi ben 10 yaşındayım. Hı-hı. Ortaokula geçeceğim diğer arkadaşlarım gibi. Hobilerim oyun tasarlıyorum. Ama bazı şiddetli oyunlar var. Marka söyleyemiyoruz ama. Yine de diğer çocukları bunu uyarmak istiyorum.
0: Çok güzel bir şey yaparsın Emre'cim. Çünkü teknoloji hayatımızda çok fazla arkadaşlar. Özellikle bu yapay zekadan sonra ve teknolojiyi iyi kullanmakta, kötü kullanmakta bizim elimizde değil mi? O yüzden lütfen çok dikkatli olalım. Girdiğimiz sitelere, oynadığımız oyunlara çok dikkat edelim.
3: Ve babaannem benim burada olmamı çok istiyordu.
0: İsmi ne babaannenin?
3: Ömriye.
0: Ömriye Hanım, sevgilerimizi iletelim ona.
3: Ona büyük selamlarım var buradan.
0: Saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz biz de. O zaman hazır mıyız?
4: Evet.
0: Beren için gelsin harf tablomuz.
4: Zeynep'in Z'si.
0: Zeynep'in Z'si 80 puan değerinde ve coğrafyadan gelecek sorumuz. 21 Haziran'da güneşin daha erken doğup daha geç battığı yılda bir kez gerçekleşen durumdur. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması, bir düşünelim ne olabilir? 21 Haziran'da güneşin daha erken doğup daha geç battığı yılda bir kez gerçekleşen durumdur. Ne diyoruz biz arkadaşlar bu durum için? İpek?
2: En uzun gün.
0: En uzun gün mü cevabımız, görelim? Herkes bir katılıyor gibi, doğru. Arkadaşlar, TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgiyi paylaşmak istiyorum sizinle. 21 Haziran'da en uzun gün yaşanırken Kuzey Yarımküre'de astronomik olarak yaz mevsimi başlıyor. Gün dönümü olarak da adlandırılan bu tarihte Güney Yarımküre'de ise en kısa gün yaşanıyor ve kış mevsimi başlıyor. Bu bilgiyi de vermiş olduk ve Yaman'la devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
4: Giresun'un G'si.
0: Giresun'un G'si 60 puan değerinde ve sebzelerden geliyor sorumuz. Genellikle zeytinyağlı olarak tüketilen iri yuvarlak bir sebzedir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Sever misiniz sebzeleri? Yer misiniz sebze? Hı? Annelerle tartışmıyoruz değil mi sebze yemekleri?
1: Hayır.
0: Süper. Ne olabilir arkadaşlar? Bir kutu açalım mı?
1: Evet.
0: Hadi olur. Bir kutu açalım.
1: Enginar.
0: Enginar mı doğru cevabımız?
1: Çok severim.
0: Sever misin? Harika. Görselimiz de var arkadaşlar. Seni sevdiğin bir sebzeden çıktı. Yemeğini nasıl zeytinyağlı değil mi?
1: Evet.
0: İpek'cim hazırsan senin için geliyor Arif ablamız.
1: Kardeşim Miray'ın M'si.
0: Miray'ın M'si 50 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Deniz, göl gibi yerlerde olan, kıyıda bulunan alandır. Süremiz başladı.
1: Kumluk.
0: Kumluk. Doğru cevabımız kumluksa eğer İpek kumarımıza 50 puan atar mı görelim? Olmadı, yaklaştık ama bence. Ekip haydi.

0: kumsal. Çalışması.
1: Şimdi kumluk oradan geldi bir kum. Sen de kumsal dedin İpek ve Beren. Acaba bu ortak çalışmayla kumbaramıza 50 puan daha ekler mi? Bravo. Harikasınız. Geldik 4. soruya Emre. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Hadi hazırız. Gelsin Artu ablamız.
2: Ormanın oğusu.
1: Ormanın oğusu 50 puan değerinde ve giyimden gelecek sorumuz. Özel günlerde tercih edilen önü açık ceketi genellikle ipek yakalı takım elbisedir. Süremiz başladı. Özel günlerde böyle ne giyeriz? Haydi ekip yapabilirsiniz. Hepiniz mezun oldunuz değil mi arkadaşlar?
2: Evet.
1: Bazen böyle mezuniyetlerde de sanki. Hadi bir kutu açalım.
2: Evet.
1: Evet, hadi bir kutu açtık. Ne olabilir? İpek yakalı takım elbise. Yaman.
3: Smokin.
1: Smokin mi doğru cevabımız? Harikasınız ekip. Beren'cim senin için geliyor Artu ablamız.
2: Tuğba'nın testi.
1: Tuğba'nın testi 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. İnsanların içinde yaşadıkları ev için kullanılan sözcüktür. Süremiz başladı.

0: haydi ekip çalışması. Yaparız arkadaşlar. Ben inanıyorum size. Şimdi sorular bazen şaşırtabiliyor. İyice düşünelim. İnsanların içinde yaşadıkları ev için kullanılan sözcük. Açalım mı bir kutu?
1: Evet.
0: Hadi bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha. Var mı bir fikir? Yardım mı edeyim yoksa kutu mu açayım? Hangisi?
1: Yardım. Yardım bence de.
0: Herkes yardım mı istiyor?
1: Evet.
0: Beyler?
2: Yardım.
0: Okay. Arkadaşlar muhtarlığa gidiliyor ya böyle. Muhtarlıktan hani bir şey alınır, istenir. Ne istenir?
1: Aklıma geliyor
0: hani bu. Hani bir belge derler böyle. Ne olabilir o? Bir, belki bir yerlere yazılırken de hani ihtiyaç olabiliyor kutu. Değil mi? Böyle İpek diyor ki var ama diyor bu ne? Kutu açalım.
1: Ya bir gözümden geçiyor. Aklıma geliyor ama söyleyemiyorum.
0: Bir yaklaş hadi bir ekip çalışması yapalım. Bir doldurmaya çalışalım. Ne olabilir bir düşünelim. Bir kutu daha açacağım ben sizin için. 12 saniye bir kutu daha açacağım. Hadi biliyoruz bunu. Bir kutu daha. Son 5 saniye.
1: Yok.
0: Bir kutu daha yok mu? Ah!
1: Neydi?
0: Peki neymiş cevabımız görelim. Arkadaşlar ikametgahmış. Ne diyorsunuz?
2: Evet.
0: Bir de ses var dinleyelim mi? Hı hı. Dinleyelim o zaman.
3: İkametgah.
0: İkametgah. Ben de ika birazcık ben de yumuşattım değil mi orada a'yı? Doğrusunu öğrenmiş olduk. Öğrendik mi?
1: Evet.
0: Doğrusunu öğrenmiş olduk. Yaman için geliyor Arif ablamız.
2: Sivas'ın sesi.
0: Sivas'ın sesi 80 puan değerinde ve sinemadan geliyor sorumuz. Genç Simba'nın ormanın lideri olma yolundaki serüvenini anlatan meşhur animasyon filmidir. Süremiz başladı.
2: Aa, hayır.
0: Ben çok severim biliyor musunuz? Bence siz de biliyorsunuz arkadaşlar.
2: Aklımdaydı ama neydi adını unuttum.
0: Hadi bakalım bir ekip çalışması yapar mıyız?
1: Aslan Kral.
0: Herkesin bir eller gitti ne diyorsunuz?
2: Aslan ya
1: bir
2: Kral evet.
1: Aslanın biraz çıkarmıştı.
0: Herkes evet diyor. Bir görelim bakalım Aslan önce Kral. Neymiş doğru cevabımız? Bravo Emre.
1: Ben Aslan Kral'da da yanına ı, üstüne ı koydum çünkü sığdıramadı.
0: Peki biliyor musunuz?
1: Evet.
2: Aslan koruyucu falan geliyor.
0: Ben böyle biliyor musunuz karşılıklı hani sizin de bizim de aynı şeyleri çizgi filmleri ya da animasyonları işte filmleri bildiğimizde çok mutlu oluyorum. Teşekkür ediyoruz. İpekciğim hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Senin için gelsin mi Arif ablamız?
1: Olur.
0: Olur gelsin.
1: Van'ın V'si.
0: Van'ın V'si 60 puan değerinde ve eşyalardan gelecek sorumuz. Özellikle çay demlemekte kullanılan, içinde kömür yakacak yeri olan muslukluk kaptır. Süremiz başladı.

0: Yaman.
1: Semaver.
0: Sever misin?
1: Tabii, dedemle çok yaparız.
0: Ah, dedeye selamlar. Görelim ama doğru mu? Bravo. Dedenle çok yaparsınız.
1: Evet.
0: Şahane. Buradan dedenin adı ne?
1: Mustafa.
0: Mustafa Bey'e de sevgi ve saygılarımızı iletmiş olalım. Ve Emre ile devam edelim. Gelsin harf tablomuz Emre için.
2: Limonun L'si.
0: Limonun L'si 40 puan değerinde ve üretimden geliyor sorumuz. Makine kullanmadan yapılan örgü, dikiş gibi ürünlerin tümüdür. Süremiz başladı. Makine kullanmadan yapılıyor.
2: El.
0: Evet.
2: Elmalı.
0: Bir fazla oldu. Ne diyorsun? Olmadı. Hadi ekip çalışması. Şimdi bir Emre'den geldi bir ortak çalışmaya. Bir ilave geldi. Ha? Bir şey ekledik. El ne olabilir? Makine kullanmadan yapılan örgü dikiş arkadaşlar. Hani örgü örüyoruz. Ya. Ne yapmış oluyoruz örgü örerken?
1: Bir kutu açabiliyor muyuz?
0: Biraz düşünelim Yamancığım, olmaz
1: tamam.
0: mı?
1: El
0: ne olabilir?
1: El.
0: Tamam hadi bir kutu açacağım. Açalım bir kutu. Beren?
3: El işi diyecektim. Evet el işi.
0: Tabii ki. Ama bilmiyorum.
3: Ben el işinin...
0: Son kararın mı?
3: Evet.
0: Cevabımız el işi mi görelim? Aa bravo. Şimdi arkadaşlar ben yine bir kumbaraya gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 390 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puanımızsa 2110. Sizleri kutluyorum. Berencim senin için geliyor harf tablomuz.
3: Norveç'in N'si.
0: Norveç'in N'si 30 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor. Bazı hayvanların ya da insanların derisinde yaşayan ve hastalık taşıyabilen bir canlıdır. Süremiz başladı.
3: Kene.
0: Saydın mı bu sefer, doğru mu? Bunları saydık mı bu sefer?
3: Evet.
0: Doğruysa kene. Eğer... Beren kumbaramıza 30 puan ekler mi? Harikasın.
1: Aklıma hiç kene gelmedi benim.
0: Gelmedi mi?
1: Aklıma dana geldi mi?
0: Dana mı geldi? Ama zarar verir diyor dana.
1: Evet sonra zararını gördüm. Ama dana da bir hayvan.
0: Evet
1: dana
0: ama da zarar verir. Vermiyor arkadaşlar.
3: Üstümüzden geçerse verir ama.
0: Doğru söylüyorsun. Yaman için geliyor harf tablomuz.
1: Ürgüp'ün üsü.
0: Ürgüp'ün üsü 50 puan değerinde ve dilden geliyor. Bir dildeki kelimeleri, deyimleri ve atasözlerini alfabetik sırayla açıklayan eserdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? İpek?
1: Sözlük.
0: Doğru cevabımız sözlükse eğer kumbaramıza İpek 50 puan atar mı görelim? Bravo. Ve İpek için geliyor harf tablomuz.
2: Anneannem Rana'nın R'si.
0: Rana Hanım'ın R'si. Sevgilerimizi ve saygılarımızı da iletelim. 40 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Bilim, edebiyat, sanat gibi alanlarda kitap üreten eser sahibi kişidir. Süremiz başladı. Haydi ekip, yaparsınız Emre.
2: Yazar.
0: Yazarsa eğer Emre kumbaramıza 40 puan ekler mi?
2: Bence ekler.
0: Bence ekler. Ve ısınma turunun son sorusu Emre için geliyor. Alalım harf tablomuzu.
2: Ümraniye'nin U'su...
0: olsun. Uf'un U'su olsun mu? Olsun mu?
2: Olsun.
0: Tamam, 30 puan değerinde ve insan vücudundan geliyor Emre'cim. Boynun iki yanında kolların gövdeye bağlandığı bölümdür. Süremiz başladı. Boynun iki yanında bir düşün bakalım. Tam da eller gitti o tarafa doğru. Yaman.
1: Omuz.
0: Omuzsa 30 puanı kumbaramıza ekler miyiz görelim? Harikasınız. Arkadaşlar nasıl? İyi gidiyor muyuz?
3: Evet.
0: Isındık mı?
3: Evet.
0: Zaten siz çok ısınmıştınız yani başladığımızda da bence. Şimdi ben bir kumbaraya gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? 540 puanımız birikmiş. Şahane gidiyorsunuz. Bence yaparız arkadaşlar bu işi. Ödüle gideriz diye düşünüyorum değil mi?
3: Evet.
0: Ödüle gideriz. Arkadaşlar hazır mısınız ikinci tur için?
3: Evet.
0: Heyecan yok zaten artık.
1: Yok.
0: O zaman nereye gidiyoruz? Hızlıca ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik. Nereye? İkinci turumuza değil mi arkadaşlar?
3: Evet.
0: Nasılız? Nasıl geçti? İyi miydi?
3: Evet. Çok iyi. Çok
0: iyi. O zaman hızlıca başlayalım mı?
1: Evet. Başlayalım.
0: Beren için gelsin. Harf tablomuz.
3: Beren'in B'si.
0: Beren'in B'si 130 puan değerinde ve müzikten geliyor sorumuz. Nakaratında bütün dünya buna inansa sözlerinin yer aldığı şarkıdır. Süremiz başladı. Kim birileri mırıldandı sanki bir şeyler.
3: Hayat bayram olsa.
0: Nasıl bir söyler misin bize?
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
0: Doğru mu? Devamı gelsin. Hadi devamı gelsin, hadi başla.
3: İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza.
0: Gerçekten mi?
3: İkide bir açıp açıp dinliyordum.
0: Çok şanslısın. Ne kadar güzel. Bak bugün bildiğin sorular geldi senin için. Teşekkürler Beren'cim. Yaman'cım hazır mısın?
1: Hazırım.
0: O zaman harf tablomuz Yaman için geliyor.
1: Manisa'nın M'si.
0: Manisa'nın M'si 90 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Doğayı, evreni ve olayları gözlem, araştırma, deney ve akıl yoluyla inceleyip çalışma yapan kişidir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması Emre.
1: Bilim insanı.
0: Bilim insanı mı doğru cevabımız, görelim. Bravo. Arkadaşlar, bilim insanı olmak isteyen çok arkadaşımız katılıyor, biliyor musunuz?
1: Benim kuzenim de vardı, bilim insanı olmak istiyor.
0: O da bilim insanı mı olmak istiyor?
1: Sahra.
0: Sahra'ya sevgilerimizi o zaman gönderelim buradan. Ben bayağı böyle arkadaşlarımızı, ben bilim insanı olacağım ve hani çok güzel işler yapacağım diye geliyorlar karşıma ve çok hoşuma gidiyor gerçekten. Ama tabii ki sizlerin seçtiğiniz mesleklerde ayrı ayrı güzel arkadaşlar. İpek'ciğim, senin için geliyor üçüncü sorumuz. Hadi bakalım, harf tablomuzu alalım.
2: Nil'in N'si.
0: Nil'in N'si 110 puan değerinde ve zıt anlamlardan geliyor sorumuz. Bedenin dinlenmesi için yapılan eylemi anlatan sözcük ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip. Düşünelim bakalım, bedenin dinlenmesi için yapılan eylem ne olabilir? Bedeni dinlendirmek için ne yaparız? Emre, sanki bir el butona gidiyor ama versen mi cevap vermesen mi?
1: Uyumak.
0: Evet.
1: Uyanmak.
0: Katılıyor mu herkes bu cevaba?
3: Herhalde. Evet.
0: Herkes katılıyor. O zaman Emre, İpek, Yaman ve Beren'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 110 puan ekler miyiz, görelim?
4: İnşallah.
0: Bravo. Harikasınız arkadaşlar. Emre'cim, harf tablomuz senin için geliyor.
1: Canım annemin ağası.
0: Ah, canım annemin ağası diyorsun. İsmi ne annenin?
1: Emek.
0: Emek Hanım burada değil mi? Emek Hanımcığım hoş geldiniz. Ne kadar şanssız. Canım annem diye bir giriş yaptı. Canlılardan geliyor sorumuz ve 120 puan değerinde. Kendini korumak için koyu renkli bir sıvı salarak suyu bulandıran canlıdır. Süremiz başladı. Acaba ne olabilir?
1: Kalamar.
0: Sanki biraz yaklaştık ama kalamar mı?
3: Mürekkep balığı.
0: Aklına geldi Emre'nin sonradan. Görelim bakalım mürekkep balığı mı? Harikasınız, 120 puan daha ekledim.
3: Ahtapot değil miydi?
0: Mürekkep balığı, onun mürekkepleri var ya.
3: Ahtapotta yok.
0: Yok, ahtapotta yok. Burada şimdi bakın geldi arkadaşlar görselimizde. 4 sorumuz geride kaldı ikinci turda. Ben bir kumbaraya gitmek istiyorum. Görelim bakalım bu harika çocuklar kumbaramızda kaç ya puan biriktirmiş?
3: Ya 800 ya 900.
0: Arkadaşlar neredeyse 1990 puan ve hedefimize kalan puan 1510. Sizleri kutluyorum. Harikasınız.
4: Çok gelmişiz.
0: Çok güzel değil mi? Bayağı başarılısınız. Beren'cim senin için geliyor harf tablomuz.
4: Babam Cem'in C'si.
0: Cem Bey'in C'si 120 puan değerinde ve eğitimden geliyor sorumuz. Bir kişinin eğitim gördüğünü belirten dokümandır. Süremiz başladı.

0: ilk kelimeyi buldum da ikincisini bulamadım.
1: Evet, ben de ikincisini bulamadım.
2: İkinciyi mi bulamadın?
0: Evet.
2: Hadi o zaman bir ekip çalışması yakışır şimdi buna.
1: Evet, ha? Bence birinciyi söylerseniz ikinciyi de buluruz.
0: Ne?
2: Evet, bak Emre ne dedi, duydunuz mu? Birinciyi söylerseniz dedi, ikinciyi de buluruz dedi. Hadi ekip, yardım.
0: Birinciyi söyleyelim.
2: Söyleyin.
1: Öğrenci.
0: Ama tamam. Diğeri yok.
2: Hadi var var.
1: Öğrenci belgesi.
2: Aa. Şimdi sen öğrenci dedin.
1: Ben öğrenci dedim, o belgesi dedi.
2: Öğrenci olmadı. Öğrenci olmadı. Bir öğrenciye bakalım. Oldu mu? Olmadı. Oo, ama ekip çalıştı. İpek sanki bir şey dedi. Bir daha basması mı gerekiyor butona bu cevap için? Cevabı bir daha bir butona bassan mı versen bize?
1: Öğrenci belgesi.
2: Katılıyor muyuz?
1: Evet.
2: Peki doğru mu görelim? Harikasınız. Şimdi orada bir kafamız karıştı değil mi İpek'ciğim? Bir ekip çalışması yaptık evet. Ya şimdi sadece öğrenci deyince yeşil onda yanıyordu. O yüzden dedik ki bir bakalım öğrenci mi değil mi? Sonra sen oradan tamamladın. Harika bir ekip çalışması oldu. Yaman için geliyor Arif ablamız.
1: Fransa'nın F'si.
2: Fransa'nın F'si 100 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Genellikle yemeklere aroma katması için baharat olarak kullanılan hoş kokulu bir bitki parçasıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Böyle anneler balık yaparken sanki kullanıyorlar bunu.
0: Sonuncuyu buldum ama ilkini bilmiyorum.
2: Ay çok güzel, tamam hadi bir ekip çalışması yapalım o zaman, bir düşünelim.
1: Sonuncuyu biliyorum.
2: Ne olabilir?
1: İlkini de bulamadım.
2: Sonuncu ne? İkinci ne ikinci?
0: İkinciyi söyleyebilirim.
2: Söyle ama basma. Söyle.
0: Tamam. Yaprağı.
2: Yaprağı. Tamam ama haydi yok. Ekip hadi buradan gidelim. Hadi buradan gidelim.
1: Defne yaprağı.
2: Doğru. Harikasınız. Ne diyorsunuz?
0: Evet.
1: Ben de evet diyorum.
2: O zaman Emre, İpek, Yaman ve Beren'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 100 puan bence ekliyoruz. Görelim. Herkes çok emin. Alkışladılar erkenden. İpek'cim senin için geliyor tablomuz.
1: Uğur böceğinin U'su.
2: Uğur böceğinin U'su 90 puan değerinde ve tarihi yapılardan geliyor sorumuz. Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii gibi önemli tarihi yapıların bulunduğu semttir. Süremiz başladı. Mutlaka gitmişsinizdir değil mi Topkapı Sarayı'na? Nerede?
3: Biliyorum.
2: Hadi ekip, hadi ekip.
1: Sultanahmet.
2: Sultanahmet çok hızlı söyledin. Bir daha duyamadım, ne dedin?
1: Çok fazla gittim.
2: Çok fazla gittim.
1: Eminönü.
2: Emin misin?
1: Evet.
2: Görelim bakalım. Emin miyiz? Doğru mu cevabımız? Harikasın. Çok fazla gittin.
1: Çok gittim. Eminönü Sultanahmet'e çok kez gittim.
2: Tamam hadi bakalım görselimiz geldi. Neresi?
1: Ayasofya Camii burası sanırım.
2: Sultanahmet meydanı olabilir mi?
0: Sultanahmet Camisi
1: evet.
0: Değil mi?
1: Pardon Ayasofya.
2: Evet,
1: Ayasofya daha büyük.
2: Sonra başka bir görselimiz daha var. Görelim bakalım. Hadi biz bir. Neresi?
1: Burası
0: Ayasofya.
1: Burası Ayasofya olması.
2: Aa, arkadaşlar iyi bakın. Padişahlar neredeydi?
1: Padişahlar.
2: Hangi saraydı?
1: Topkapı Sarayı.
0: Topkapı Sarayı
2: arkadaşlar. Aa. Evet ama birazcık tabii böyle gece görüntüsü gibi değil mi? O yüzden evet. De uzak gelmiş olabilir. O zaman bu bir görselimiz
1: bu da Ayasofya daha Camii var. Olması lazım.
2: Ve burası neresi arkadaşlar?
1: Ayasofya Camii.
2: Emre'cim hazırsan harf tablomuz senin için geliyor.
4: Maalesef burada olamayan Sahra'nın sesi.
2: İnşallah Sahra da bir gün burada olur. Sahra'cığım seni de bekliyoruz. 90 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Üzerinde küçük bir kapı veya penceresi olan içinden çıkan kuş figürüyle de zaman bildiren eşyadır. Süremiz başladı derken başlamadan sanki bir
4: guguklu saat.
2: Cevap geldi Emre'den. Emre'cim, eğer doğruysa cevabın kumbaramıza 90 puan ekliyor musun görelim. Bravo! Yanımızda hemen görselimiz var arkadaşlar. Gören var mı ya da evinde olan? Emre'cim yok. Sen nereden bildin cevabı?
4: Şimdi guguklu saat eskiden çok meşhurdu.
2: Evet.
4: Benim babaannemde de anneannemde de yok ama bunlar.
2: Yok mu? Peki yok. Nerede gördün? Bir komşuda birinde mi acaba?
4: Guguklu saat işte
2: böyle çıkıp değil mi içinden? Ne yapıyordu?
4: Kuş çıkartıyor.
2: Sonra ses var mı? Ses de çıkıyor mu?
4: Guguk. Guguk.
2: Ay şahanesin. Teşekkür ederiz Emre'cim. Final turuna gitmek için kaç soru?
1: 4 soru.
4: Evet, 4 soru olması lazım.
2: 4 soru.
4: Çünkü
2: heyecanlı mıyız?
4: Evet.
2: Heyecan biraz artıyor mu?
4: Evet.
2: Hadi
4: evet.
2: Bakalım. Beren için gelsin harf tablomuz.
3: Yağmur'un yumuşak G'si.
2: Yağmur'un yumuşak G'si 120 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Kişinin değerini en iyi bilenler çevresindekilerdir anlamındaki atasözüdür. Taş nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Tamam, bir kutu açacağım ben. Açalım bir kutu. Yaman.
1: Taş yerinden oynamaz mı?
2: Taş yerinden oynamaz mı görelim? Olmadı. Aa. Ama sanki yaklaştın. Buradan güzel bir ekip çalıştı.
1: O zaman bir tane daha geldi.
2: Söyle gelsin
1: taş
2: bakalım.
1: Taş yerinden oynar mı?
2: Taş yerinden oynar mı görelim. Ama bak şurada yumuşak G var ikincide.
1: Aa, o zaman
2: tabii. Taş yerinden. Orayı bir düşünelim. O zaman... Taş yerinden. Sanki yerinden de bir fazla var bak. İyi bak. İyi bakalım.
1: Yerinde.
2: Heh, tamam. Olacak. Onu bulduk. Hadi ekip. Onu bulduk. İpek.
4: Taş yerinde ağırdır.
2: Taş yerinde ağırdır mı? Doğru cevabımız. Ailelerimizden de onay geldi. Yaman'cığım. Son anda bir aklına geldi böyle evet. Ah dedin ya biliyordum ben bunu diye. Yaman için gelsin harf tablomuz.
1: Osman Gazi'nin olsun.
2: Osman Gazi'nin olsun 160 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Taşıtlar için gerekli olan benzin, motorin, gaz gibi maddelerin satışının yapıldığı tesistir. Süremiz başladı. Benzin istasyonu. Yaklaştım.
1: Benzin istasyonu değil.
2: Yine bir ekip çalışması gelecek bence. Hadi bir ekip çalışması. Şimdi sanki ikinci kısmı bir buldun gibi bir şeyler duydum ben orada.
1: İstasyon olması lazım ikinci kısmın. Birinci kısmın bilmiyorum.
2: İşte birinci kısım ne olabilir? Taşıtlar için gerekli olan benzin, motorin. Benzin alıyoruz orada. Hadi ben bir kutu açacağım.
1: Petrol istasyonu olamaz ki.
2: Düşünelim.
4: Baş harfi gelse.
2: Beren diyor ki baş harfi gelse bilemiyorum.
4: Baş harfi gelse bulacağım.
2: Hadi
4: ama.
2: Bir sevgili rejimizden rica edelim mi? Açsınlar mı?
4: Evet.
2: Hadi lütfen o zaman sevgili rejimizden bir rica edelim. Bakalım açarlar mı? Açtılar Beren'cim. Teşekkür ediyoruz. Ne olabilir? Hah, yaklaştık.
1: Ak, Allah Allah.
2: Hadi bir kutu daha.
4: Hadi.
2: Bir kutu daha.
4: Akar.
3: Akar yakıt istasyonu.
1: Aa evet.
2: Katılıyor
1: evet,
2: musunuz?
4: Evet.
2: Akar yakıt. Ailelerimizden akar alkış geldi ama önce bir açalım bakalım doğru mu? Bravo.
1: Akar yakıt istasyonu. Hiç aklıma gelmedi ya.
2: Değil mi?
1: Oksijen istasyonu geldi.
2: Oksijen nereden geldi? Oksijen istasyonu. Nerede oksijen istasyonu?
1: Bilmem öyle kafama yattı.
2: Ve son iki sorumuz. İpek için gelsin bakalım harf tablomuz.
4: Yaren'in Y'si.
2: Yaren'in Y'si 90 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. Etin dürüme sarılıp dilimlenmesiyle hazırlanan bir tür yemektir. Süremiz başladı. Ay iyi acıktık da arkadaşlar. Acaba ne? Ben severim aslında. Hadi bakalım ekip, ekip. Siz bu ekip yapar arkadaşlar.
3: Sonunu biliyorum, başına bilmiyorum.
2: Yemek yemeyi de... Bugünkü klasik bu, olayımız bu. Birini biliyoruz, birini bilmiyoruz. Söyle Beren sonunu.
3: Sonu kebabı.
2: Tamam.
3: Ama ne kebabı olduğunu bilmiyorum.
2: Kebap seviyor muyuz?
3: Hayır.
2: Ah, Emre seviyor ama.
1: Hayır ya.
2: Ben seviyorum dedi. Ah. Tamam, ben bir kutu açacağım. Ne kebabı bu?
1: Kaytan kebabı.
2: Bak böyle dürüme sarılıyor. Sonra o dürümü kesiyorlar böyle arkadaşlar, küçük küçük. Ne olabilir?
4: Aklımda bir şey var ama hiç çıkaramıyorum.
2: Söyle, söyle.
4: Ya bir kısmını buldum, ben de sonunu buldum.
2: Ne
4: harfler
2: o?
4: Arasında şey...
2: Neyi buldun?
4: Ya sonunu bulabildim.
2: Heh, tamam, o zaman ben bir kutu daha açacağım arkadaşlar. Var mı fikriniz Yaman?
1: Bayta kebabı olabilir mi?
2: Bayta kebabı mı doğru cevabımız? Olmadı ama yaklaştık. Ne dedin sen? Bay?
1: Bayta kebabı.
2: Bayta yok. Oralara başka bir şey koyalım arkadaşlar. Emre?
4: Boytu kebabı.
2: Boytu kebabı mı görelim? Kebap çeşitleri üretiyoruz şu anda. Biz yeni kebaplar üretiyoruz arkadaşlar. Hadi ben bir kutu daha istiyorum. Hadi birden açalım mı? Bu da benim hatırıma olsun. İpek?
4: Beyte kebabı.
2: Efendim?
4: Beyte kebabı.
2: Bey?
4: T.
2: Beyte kebabı mı? Ah yaklaştık.
4: Beyti kebabı.
2: Hangisi?
4: Beyti kebabı.
2: Beyti kebabı mı görelim? Harikasınız.
3: Öyle bir şey mi var?
2: Demek ki siz klasik. Öyle bir şey mi var diyor Beren? Bakınız var efendim, gördünüz mü? Bu da görüntüsü. Çok güzel gözüküyor.
3: Benim bildiğim 3 tane kebap türü var. Orman kebabı, cağ kebabı, patlıcan kebabı.
2: Ama Adana kebabı var. Onlar da değil mi?
3: Ben Adana dürümü biliyorum.
2: Emre'cim hazırsan senin için geliyor son harfimiz.
4: Gelsin.
2: Gelsin.
4: Poyraz'ın P'si.
2: Poyraz'ın P'si 90 puan değerinde ve sanattan geliyor sorumuz. Sanat eserlerinin ortaya çıkmasında etkili olduğuna inanılan duygu ve düşünce kaynağıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ekip yapar bunu. Bugün zaten yani bu ekip çok güzel çalıştı.

0: Bence bunu da buluruz diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Açalım mı bir kutu?
1: Olur.
0: Hadi bir kutu açalım.
1: Bakalım sonunu veya ilkini.
0: Hadi bir kutu daha. Arkadaşlar hani derler ya. Ay işte ders çalışacağım da şu an. İşte yazı yazacağım da o gelmedi şu an bana. Ya resim ben yapacağım
1: İlkini
0: da.
1: İlkini buldum.
0: Neymiş
1: İlkini
0: söyle?
1: Buldum. İlham.
2: Evet.
0: Sonra öbürü böyle değneği var.
2: Dur.
1: İlham.
0: Ne?
2: İlham perisi.
0: Katılıyor muyuz?
1: Evet.
0: O zaman Emre, İpek, Yaman ve Beren'in ortak cevabıyla acaba biz finale gider miyiz? Görelim. Harikasınız. Arkadaşlar şimdi önce ben çok heyecanlıyım. Kumbaramıza gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş.
1: 2500.
0: Arkadaşlar kumbaramızda 1750 puan birikmiş ve
2: 750 puan.
0: Hedefimize kalan evet 750 puan. Eğer finalde 4 soru bilirsek arkadaşlar ödül bizim olacak. Finale gidelim mi?
2: Evet.
0: Gidelim mi?
2: Evet.
0: Finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika iki turdan sonra şimdi geldik. Final turumuza arkadaşlar hazır mıyız?
2: Evet.
0: Bence çok hazırsınız. Zaten harika iki tur geçirdik söylediğim gibi. O zaman Beren için gelsin mi kategorilerimiz? Gelsin. Vücudumuz, anlam bilgisi, bilmeceler, eşyalar. Hangisi olsun Beren'ciğim?
2: Patatesin P'si eşyalar.
0: Patatesin P'si eşyalar. Sorumuzu görelim. Sulu yiyecekleri karıştırmaya ve dağıtmaya yarayan uzun saplı ve derince kaşıktır. Süremiz başladı. Sulu yiyecekleri böyle karıştırmaya derince bir kaşık ne olabilir?
2: Kepçe.
0: Eğer cevap doğruysa kumbaraya 200 puan atıyor muyuz Beren? Görelim. Bravo. Arkadaşlar 8 sorumuz vardı kaldı 7 soru. Peki kaç soru bilirsek ödül bizim olacak?
1: 3 puan.
2: 3 soru. 3 soru. 3 puan da. Evet. 3
0: tamam.
2: Puanımız.
0: 3. Aynen. 3 soru bilirsek üç o zaman soru. Yaman için gelsin kategorilerimiz. Ah. Hangisi olsun?
1: Ben de eşyalar Osmanlı'nın olsun.
0: Eşyalar Osmanlı'nın olsun. Sorumuzu görelim. Çeşitli maddelerden yapılan heykel, vazo gibi zarif, küçük süs eşyasıdır. Süremiz başladı. Böyle bazı da insanlara da derler böyle hani, ay onun gibi derler.
1: Öyle aklımda minik, bir şey var ama o olmuyor.
0: Minik ne acaba Beren?
2: Biblo.
0: Aa. Katılıyor muyuz Beren'e?
1: Evet.
0: Doğru. Bu ekip katılıyor mu Beren'e?
2: Evet.
0: Evet. O zaman görelim mi doğru cevabımızı? Bravo! Şahanesiniz ekip. İpek'cim kategorilerimiz senin için geliyor.
1: Vücudumuz Adana'nın ağası.
0: Vücudumuz Adana'nın ağası sorumuzu görelim. Ağzın dişleri örten, dışarı doğru kıvrılan alt ve üst kenarlarıdır. Süremiz başladı.
1: Damak.
0: Doğru cevabımız damak mı görelim? Haydi ekip, oh, Emre.
1: Dudak.
0: Eğer dudak. Doğru cevabımız dudaksa kumbaramıza 200 puan atacağız. Görelim. Bravo, harikasınız ekip. Arkadaşlar çok merak ediyorum kaç puan birikmiş görelim. Kumbaramızda 2350 puanımız var
2: diğer
0: ve hedefimize kalan puansa 150. Sizi kutluyorum. Sadece bir soru ama baskı yok Emre'ciğim. Daha sorularımız var biliyorsun. O yüzden kategorilerimiz Emre için geliyor.
3: Süper babam Erman'ın neyesi?
0: Ah anneye babaya buradan sevgiler. Süper babamız Erman Bey'e sevgiler. Hoş geldiniz siz de tekrar. Görelim sorumuzu.

0: yemek yapmadın mı?
1: Biraz daha dikkat etsene!
2: Kardeşim, hiçbirimize binmedin mi sen hayatında?
3: Bu dünyada bütün canlılar hem av hem de avcıdır.
0: Niye durdun?
4: Beraber görmesinler. Mahallede dedikodu olur. Sen git.
3: Çok güzelsiniz.
0: Teşekkür ederim.
3: Buyurun.
5: Saçları da şöyle bir son moda yaptırmak lazım. John Travolta gibi.
6: Herhangi bir kadın. Bugün 18'de TV4'te.
7: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
8: Tamam. Anne, maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
9: Elhamdülillah.
10: Ha, Sertaç arıyor.
8: He?
10: Sertaç!
11: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
10: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
11: Enişte. Bayramın kutlu
8: Sertaç,
11: olsun.
8: Sertaç bak yanımda kim var?
11: Bak.
9: Sertaç, Almanya nasıl oğlum?
11: Ellerinden öperim.
9: Çok güzel.
8: Bak şimdi kime veriyorum?
12: Dur getir, ben de konuşayım.
8: Tamam bak kime veriyorum?
11: Halam.
10: Sertaç. Senin de bayramın kutlu olsun halam.
13: Sertaç abi.
6: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir. Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
14: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
16: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da o da var.
17: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: titretir bu şarkımız. 70 milyon söylüyoruz.
1: Hadi maç başlıyor.
2: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.

0: Gel bir de story atalım.
1: Tamam abi, tamam.
0: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Haydi gel.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Express içelim.
10: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
11: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
12: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
11: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
12: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: titretir bu şarkımız.
1: 70 milyon söylüyoruz.
2: Hadi maç başlıyor.
3: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.

0: kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım. Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Sadece durulalım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo vallahi.
10: Sen de sadece Duru'la.
4: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
11: Neydi bu?
12: Evet, bu ne?
11: Nedir bu?
12: Kukla mı?
11: Kuşları...
12: Cadı. Canavar.
11: Canı mı?
13: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
4: Eğlenceli cevaplar.
14: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı paraçılayacağım, geçeceğim.
4: Kahkaha attıran görüntüler.
15: Var mı daha şey?
12: Bitti. Bitti. Bay bay.
15: Tamam. Ben artık anladım. Üç gün sık.
4: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Şirinlerinin tatil ritüelini tamamla.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
7: Tam da leslik.
8: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
9: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kubbeli var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
10: Ne? Maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
11: Elhamdülillah.
12: Aa, Sertaç arıyor.
10: He?
12: Sertaç.
13: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
12: Olsun teyzem olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'da buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
13: Enişte. Bayramın kutlu
10: Sertaç,
13: olsun.
10: Sertaç bak yanımda kim var? Bak,
13: oo,
10: bak.
13: İneme bak, ineme.
11: Sertaç, Almanya nasıl oğlum?
13: Ellerinden öperim.
11: Çok güzel.
10: Bak şimdi kime veriyorum?
14: Dur getir, ben de konuşayım.
10: Dur, geliyorum. Tamam bak, kime veriyorum?
13: Halam.
12: Sertaç.
13: Bayramın kutlu olsun.
12: Senin de bayramın kutlu olsun halam.
15: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.

0: Elde yapılır, kulağa asılır bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.
1: Ne olur? Küpe.
0: Efendim?
1: Küpe.
0: Emin miyiz?
1: Evet.
0: Ödüle gider miyiz?
1: Evet, evet. İnşallah.
0: Görelim. Harikasınız.
2: Süper kumbara.
0: Bravo. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Beren. Bravo Beren. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Yaman. Bravo Yaman. Süper kumbaranın bugünkü birincisi İpek. Bravo İpek. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Emre. Bravo Emre. Şahanesiniz arkadaşlar. Artık benim böyle şuralarım gülmekten ağrıyor. Beni çok güldürdünüz, çok eğlendirdiniz. Umuyorum ki siz de eğlendiniz. Gözlerden görüyorum çok onu. Beren'cim nasıldı senin için?
3: Bence çok eğlenceliydi. Soruları, bir tane soruyu bilemedik. Full.
0: Evet.
3: O da bana göre zordu. Ben onun evle alakalı olduğunu bilmiyordum.
0: Ama öğrenmiş
3: Yeni
0: oldum.
3: Yeni öğrendim.
0: Biz aynı zamanda bir şeyler de öğreniyoruz. Bir de Beyti kebabını öğrendik.
3: Evet.
0: Biz artık beni hatırlayacaksın Beyti kebabında. Yaman'cığım senin için nasıldı?
1: Gerçekten çok eğlenceliydi. Ben de tabii bir tane bilemedik. Onu da son bittikten sonra...
0: Olur öyle
1: sonra...
0: ama ödüle ulaştık sonuçta.
1: Evet, ödüle ulaştık sonuçta. Eğlendim aslında. Ben buraya eğlenmek için katıldım. Yoksa sadece ödül için değil... Benim söyleyeceklerim
0: İyi ki de geldin Yaman'cığım. Teşekkür ediyoruz İpek'ciğim.
4: Benim için de çok eğlenceliydi. Ben de işte eğlenmek amacıyla katıldım. Benim için çok güzel bir deneyimdi.
0: Teşekkür ediyoruz sana da İpek'ciğim. Emre'ciğim.
5: Biz buraya anı olması için katıldık. Ödül için değil. Benim babaannem ve babam ve annem ve anneannem için çok büyük bir anı oldu bu.
0: Evet, ellerinden öpüyoruz tekrar. Sevgilerimizi gönderiyoruz. O zaman arkadaşlar ben çok merak ediyorum ödül nerede? Her gün bir ödül arayışına çıkıyorum ama arkadaşlarım benden önce buluyorlar. Bir baksanıza etrafınıza.
1: Arkada.
0: Nerede?
1: Orada.
0: Gördünüz mü?
3: Evet.
0: Ne çabuk karanlıkların arasında değil mi?
3: Hayır.
0: Ben karanlıklarda görüyorum. Ödül abla işte ödül ablamız. Duygucuğum teşekkür ediyoruz. Ödül ablayı da alkışlıyorlar. Teşekkürler. Arkadaşlar ödüllerimiz Emre'cim.
4: Teşekkür ederiz.
0: İpek'cim.
4: Teşekkürler.
0: Yaman'cım.
6: Teşekkür ederim.
0: Ve Beren'cim.
1: Teşekkürler.
0: İyi ki geldiniz.
1: Olmuş.

Tatlı Tuzlu ekranlarına hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben sizin sayenizde çok iyiyim. Sabah koşa koşa buraya geldim. Sizle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Bugün çok güzel iki tarifim

var. Bir tanesi tarihi Sarıyer böreği. Yani 1800'lere dayanan bir tarif. Böyle çok hoşuma gitti, nostaljik bir börek yapacağız. Ondan sonra da muzlu çubuk yapacağız. Çikolatalı muzlu çubuk yapacağız.

Omalık fıstığım var, kuş üzümüm var, yeni baharım var, karabiberim var, tuzum var. Ve sonra yufkamı yağlamak için su ve yağım mevcut. Hemen isterseniz önce içini yapalım, sonra da yufkamızı yağlayalım. Evet, tavaya ben şimdi şuraya biraz yağ koydum tavama. Hemen önce soğanlarımı soteliyorum. Soğanlar biraz sotelendikten sonra da kıymamı koyacağım. O sırada başlayalım biz de yufkayı buraya açmaya. Sarıyer'de 1890 yıllarına dayanan küçük bir dükkanda başlıyor Sarıyer böreği. Ama daha öncesi tabii ki var, sarayda yapılıyormuş Sarıyer böreği. İçine konulan o kuş üzümü, dolmalık fıstığı çok çok lezzet veriyor. Ben hep böyle tatlıyı tuzluyu birleştirmeyi çok severim zaten. İki lezzet de benim damak tadıma çok uyuyor. Yeni bahar da çok yakışıyor. Önce sadece hamurunu yapıyorlarmış. Tabii ki el açması hamur onların yaptığı. Ve üzerine pudra şekeriyle iç malzemesiz servis ediliyormuş. Yani halk öyle yiyormuş. Önce sadece hamur ve pudra şekeriymiş. Sonra içine bu enfes lezzet keşfedilmiş. Ne güzel, bize de bunu şu anda burada uygulaması düşüyor. Sarıyer'de ilk başlamış, ufacık bir dükkanmış. 1890 diyorum, ne kadar eski. Yani gerçekten bizim belki de hayal edemeyeceğimiz bir Sarıyer. Hani şu andaki, ben çok severim Sarıyer'i bu arada. Hani nasıl diyeyim, böyle eski bozulmamış mahalle kültürünün devam ettiği bir yerdir. Ama tabii ki eski halini gerçekten çok merak ediyorum. Nasılmış acaba? Bizim düşünemeyeceğimiz kadar farklıydı İstanbul bence. Oh, harika oldu. Hemen kıymalarımızı da koyalım.

Evet, ben yağlı maya biraz devam edeyim. Mahallemden alışveriş yapmayı seviyorum. Ve mesela bana bir esnafın da mesela bozuk ya da hani bana yaramayacak ya da mesela 2-3 gün kalmış bir şey vermeyeceğini biliyorum. Bu bile çok güzel bir şey değil mi aslında? Hani sizi tanıması, sizin ne sevdiğinizi ya da kötü ürün vermemesi, bunlar bile bence çok keyifli. Mahalle bakkalları, esnaflar, manavlar, kasaplar bence kıymetli. Biz bunu kaybetmeyelim. Büyük marketlerden de alışveriş yapıyoruz ama onların da yeri ayrı. Evet. Şöyle bir kat yapıyorum. Sonra öbür katı yapıyorum. Burada benim biraz yerim dar, farkındasınız. Tam açamıyorum. Siz böyle kocaman tezgahınıza serin. Yufkanızı daha rahat, benden daha rahat yapacaksınız, emin olun. Evet. Bir yandan da şöyle kıymamı karıştırayım. Kıyma ile soğanım nefis kavruldu. Şimdi dolmalık fıstığını, üzümünü, tuzunu, karabiberini, biraz bol karabiber olsun. Şöyle koyalım. Ve yeni baharını ekliyorum. Altını kapatıyorum. Bu arada üzümleri ben biraz suda beklettim. Yıkadım, kuruttum, öyle koydum. Siz de öyle yaparsanız çok iyi olacaktır sonuç. Şimdi içimiz artık hazır. Şimdi içimi soğutuyorum. Ondan sonra böreğimi saracağım. Sarıyer böreğin içini yaptık. Çok güzel oldu. Onu soğumaya götürdüm. Şimdi biz isterseniz zaman kaybetmeden yufkamızı şöyle kenara koyalım. O hem biraz yağlamıştı biliyorsunuz lezzetini çeksin. Hem de böreğin içini beklesin. Biz bu arada şu size bahsetmiş olduğum nefis muz çubuklarını yapalım. Bunu ben, benim çocuklarım çok seviyor. Önce bir ocağın altını yakayım. Ve malzemeleri sayayım bir yandan size. Benim çocuklarım çok seviyor dediğim gibi. Özellikle böyle doğum günü partilerinde falan çok şık duruyor, çok güzel duruyor. O yüzden sizle paylaşmak için buradayım. Burada 200 gram çikolatamız var. Onu ben benmari usulü değil ama ocakta çok kontrollü bir ısıyla eriteceğim.

bırakmadan sadece ısıtacağım ve onu bir çikolata olarak eriteceğim. İki tane muzum var. Bu mısır gevreğim var biraz da. En sonunda biraz ucunda da mısır gevreği olacak. Değişik olacak. Evet, şimdi çikolataları kabıma alıyorum, tencereme. Buradaki işlemde bain-marie usulü olmadığı için dikkatli eritiyoruz. Çok kısık ateşte, altını tutmadan, tutturmadan dikkatlice erimesini sağlıyoruz. Ben başındayım çikolatanın, merak etmeyin. Siz de aynı şekilde kontrolde olursanız rahatlıkla eriyecektir. Çikolatam çok güzel eridi. Dibi tutmadı, hep başındaydım. Şimdi şöyle, bakar mısınız? Geliyor, geliyor. Çikolata şelalesi yapıyoruz. Ben böyle evde çikolatayla uğraşmaya bayılıyorum gerçekten. Evdekiler de bundan çok memnunlar. Herkes çok memnun. Böyle limitli olduğu sürece yani her dakika yemediğimiz sürece bu keyifler hayatın keyfiye kaçırmamak lazım. Muz ve çikolata çok basit bulunabilecek iki malzeme. Bundan keyif çıkarmak da bizim elimizde sadece, doğru mu? Hayattan keyfi biz çıkartacağız. İlla da her şeyin olmasına gerek yok bu hayatta. Evet, böyle muzlarım var şimdi. Evet, biraz olgun muzlarım. Aslında daha sert muz bulursanız muhakkak siz öyle alın. Evet, muzlarımı böyle kestim. İki tarafı da düz oldu. Çünkü ters çevirip koyacağım için. Şimdi en keyifli bölümüne geçiyoruz. Batırıyoruz. Çıkarıyoruz. Biraz donsun. Ve şöyle konfeksini de gezdirdikten sonra koyuyoruz. Evet. En keyifli kısmı bu. Şöyle yapalım. Önce çubuğu batırdık. Muzumuzu, çikolatayı batırdık. Evet. Sonra şöyle mısır gevreğini batırıyoruz. Ve koyuyoruz. Evet. Çok güzel durmuyorlar mı? Tam partilik değil mi? İşte bununla çocuklara güzel bir sürpriz yapıp hem de yarım muz yedirmiş olabiliyoruz. Çikolatayı da bitter tercih ettim. Siz sütlüyle de yapabilirsiniz. Tercih sizin. Hadi sarıyer böreğine geçelim. Muzlarımız hazır. Sarıyer böreğinin de içi su artık soğudu. Yufkayı saracağız. Böreğimizin içi çok güzel oldu. Üzümler, fıstıklar. Bir katını zaten yağlamıştım. Onu biraz dinlendirdim biliyorsunuz. Şimdi üstünü yağlıyorum. Sadece yağ ve su var. Lezzeti ve çıtır çıtır olması için yeterli. Bir yufkadan yapıyorum. 4 tane çıkıyor bir tanesinden. Şimdi hep beraber göreceğiz zaten. Ya evde bu lezzeti yapmak çok keyifli. İçinde üzümleriyle şaşırtmak, fıstıklarıyla şaşırtmak. Böyle yaptık. Böyle bir karemiz oldu. Biraz dikdörtgen gibi. Evet, şöyle yaptım. 4 tane parçaya böleceğim şimdi birazdan bunu. Evet, şöyle yapıyorum. Ve böyle yapıyorum. Bu yağ ve suyu yaptıktan ve böreğin içini hazırladıktan sonra biraz dolapta bekleyebilirse çok güzel olur. Böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Böyle. Böyle bir bohça yapıyorum. Şimdi bunların üzerinde yağ ve suyla aynı şekilde ıslatacağım. Biraz bekletip ondan sonra da fırına vereceğim. 180 derecede nefis bir böreğe kavuşmuş olacağız. Herhalde 25-30 dakika falan alıyor. 30 dakikada böreğimiz nefis kızarır. Tek kat olduğu için daha çabuk pişecektir. İç malzemesi zaten pişti. Onda hiç sıkıntı yok. Misafirlerimize, kendimize şöyle bir akşam 5 çayına börek yapmak istediğimizde bu sefer de sarı yeri deneyelim. Şöyle yapıyoruz.
istiyor şeklinde koyuyoruz. Fırına veriyoruz. Sarıyer böreklerimiz puf gibi kabardı. Puf böreği gibi oldu. Hani talaş börekleri ya da böyle kızarır ve kabarır ya. Su veya inanın onları böyle kabartmaya yetiyor. Çok lezzetli oluyor. Denerseniz size de şimdiden afiyet olsun diliyorum. Bu muzlar da parti için, özellikle çocuk doğum günleri için tavsiyemdir. Aklınızın bir köşesinde dursun. Hayatta ne olursa olsun ağzınızın tadı tuzu yerinde olsun efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Tıpkı üstümdekiler gibi. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Beşiktaş ilçesindeyiz. Akaretler'deyiz şu anda. Akaretler'de Şairler Sofası Parkı'ndayız. Çok konuşmadan hemen programı açalım o zaman. Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle başlasın.

İstanbul Avrupa yakasında Beşiktaş ilçesinde Akaretler'de Süleyman Seba Caddesi'ndeyiz sevgili seyirciler şu anda. Şimdi birazdan sizi çok ama çok keyifli bir yere kahvaltıya götüreceğim. Bir kere onu söyleyeyim size. Yıldız'cığım Akaretler'e kadar gelmişsin. Akaretler'de Süleyman Seba Caddesi'nde oralarda böyle gezmeyecek misin derseniz gezeceğiz. Dolu dolu bir gün sizleri bekliyor. Süleyman Seba Caddesi'nden çıkacağız şimdi. Hemen ışıklarda Şairler Sofası Parkı'nın karşısında Refik Osman Top Sokağı'na gireceğiz ve orada çok keyifli bir kahvaltıyla güne başlayacağız. E ne duruyoruz? Siz şöyle çok az buralara göz atın. Ben de Refik Osman Top Sokağı'na doğru yürüyeyim.

Şimdi Refik Osman Top Sokağı'ndayım ben hala. Mithat ortada. Şimdi biraz yürüdükten sonra Özgür Sokağı'na geliyoruz Beşiktaş'ta. Güne güzel bir kahvaltıyla başlayacağız dedik sevgili seyirciler. Süleyman Seba Caddesi hemen sokağın başındaki cadde. Şairler Sofası Parkı'nın hemen karşısındaki sokak. Burası da onu söyleyeyim size. Şimdi burada çok ama çok güzel bir yerde kahvaltı yapacağız. Nerede? İşte şu görmüş olduğunuz yerde. Çok güzel bir yer değil mi Mithat? Ne yiyeceğiz burada Mithat peki? Çiğ börek yiyeceğiz. Beşiktaş bölgesine gelirseniz ve canınız çiğ börek isterse çiğ böreğin adresi

0: burası sevgili seyirciler ki şurası da Hacı Halit Bey sokağı. 3-4 sokak bir arada burada. Bu arada buraya geldiğiniz zaman ara sokaklarda da bence mutlaka gezmelisiniz. Hem Kireçhane Aralığı sokağında olsun şu yukarıda, hem buralarda olsun fazlasıyla güzel evler var. Fotoğraf makinenize ya da cep telefonlarınıza muhteşem kareler ekleyebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmıyorum. Özgür Sokağı'nda bulunan bu şirin, güzel çiğ börekçiye giriyorum. Hadi gelin. Burada böyle bir çiğ börekçi varmış. Benim yeni haberim oldu. Benim izleyicilerim geri kalmasın dedim. Ben hemen burayı keşfettim ve izleyicilerimle paylaşmak istedim. Sabiş, merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsın?
1: İyiyim.
0: İyiyim ben de. Şöyle gelir misin biraz yakınımıza? İzleyicilerimiz senin sesini duymayabilir. Sana yardımcı aranıyormuş bu arada.
1: Evet,
0: Sabiş'e yardımcı aranıyormuş. O kadar da tatlı yazmışlar ki Sabiş'e mutfakta yardımcı aranıyor diye. İnşallah aradığınız yardımcıyı bir an önce bulursunuz diyelim. Tabii tek başına çalışmak zor oluyordur muhtemelen.
1: Aslında tek değilim.
0: Tek değilsin, kalabalıksın, evet.
1: Destekçi gerçekten gerekiyor.
0: Yine de bir destekçi gerekiyormuş. Kalabalık bir kadrosu varmış ama yine de bir destekçi gerekiyormuş. Haftanın kaç günü açık burası Sabiş?
1: Tam 7 gün açık.
0: 7 gün. Sabah kaçtan akşam kaça kadar?
1: Sabah 9'dan akşam 9.45'e
0: kadar açıkmış. Burada çiğ börek yiyebiliyorsunuz. Evet. Çiğ böreğin dışında ne yeniliyor burada?
1: Bir de mantımız var.
0: Mantı var.
1: 3 çeşit.
0: 3 çeşit hem de. Nasıl?
1: Patatesli,
0: kıymalı, kızarmış mantı. Biz güne kahvaltıyla başlayacağız. Çiğ börek yiyeceğiz. Şimdi orada peynir de var. Peynirli isteyenlere de peynirli yapıyorsun galiba.
1: Evet, vegan seçeneğimiz de var, sebzeli.
0: Sebzeli seçenek de varmış. Ben et yemiyorum, peynir yemiyorum diyorsanız sebzeli de yiyebilirsiniz. O zaman şöyle yapalım. Bir kıymalı, bir peynirli alalım. Yanına da çay mı alalım, ayran mı Mithat? Çay alalım.
1: Ayranla,
0: ayranla daha mı iyi? O zaman ayran alalım. Tamam.

Betçi böreklerim geldi. Ben yanında ayran istedim sevgili seyirciler. Ve önce peynirliden yemeğe başlayalım. Burası uzun süreden beri Beşiktaş'taymış. Özgür Sokağı'nda. Burada dediğim gibi ara sokaklarda çok güzel tarihi evler var. Bu arada çok güzel olmuş. Buraya toplu taşımayla şöyle gelebilirsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüslerin 30 Manisa, 30 M numaralı otobüsle Beşiktaş Mecidiyeköy. Buraya gelip Süleyman Seba Caddesi'nde inip buraya yürüyebilirsiniz. Onun dışında Beşiktaş Harbiye Sarı Dolmuşları ile buraya gelebilirsiniz. Kendi aracınızla gelebilirsiniz. Vapurla gelebilirsiniz. Beşiktaş Meydan'dan buraya yürüyebilirsiniz. Burada her yer çok yakın birbirine. Buradan aşağı indiğiniz zaman Beşiktaş Meydan. Yukarıya çıktığınızda Nişantaşı. Şöyle hemen arka tarafa gittiğiniz zaman Refik Osman Top Sokağı'na. Akaretler. Yani her yer birbirine fazlasıyla yakın ki hatta buradan yürüyerek Ortaköy'e bile gidebilirsiniz. Çiğ böreğim bitsin. Azıcık buralarda dolaşalım. Sonrasında nereye mi gideceğiz? Sürpriz.

çiğ böreğimizi yedik. Burası Beşiktaş'ta Vişnezade Mahallesi olarak geçiyor sevgili seyirciler. Çiğ böreği yedikten sonra kiretane aralığından yukarıya doğru çıktık. Ekmekçibaşı Ali Ağa Camii var. Hemen onun arka tarafı, yani önündeki sokaktayız. Arka tarafta da gerçekten çok güzel evler ve sokaklar var. Onu söyleyebilirim size. Şu an benim bulunduğum sokak Enis Akaygen sokağı. Burada ne güzel evler varmış değil mi Mithat? Aynı zamanda karşımda da öyle. Şu ev falan, hani duruş falan da çok güzel. Eğer gösterebiliyorsan göster izleyicilerimize şöyle. Baksana şu iki evde çok güzel duruyor bence. Şimdi biz yürüyerek nereye gideceğiz? Sizi çok güzel bir tarihi fırına götüreceğiz yine bu bölgede.

Valla ben buradaki evlere hayran kaldım ya. Şehit Burak Ümit Gedik Parkı'nın hemen karşı sokağı burası. Çok güzel evler varmış burada. Enis Akaygen sokağındayız hala. Yani İstanbul'un her yeri gerçekten kartpostal gibi. Şimdi biz buradan böyle yürüye yürüye nereye mi gideceğiz? Çok güzel bir fırına gideceğiz. Çiğ böreğimizi yedik. Bir de sizi mis kokuların arasında kaybedelim.

Bu arada ben fırın dedim, pastaneye gideceğiz. Olur böyle hatalar. Mithat beni yakalar, Mithat düzeltti yanlışımız. Teşekkür ediyorum. Şimdi Şair Nedim Caddesi'nde, yine Vişnezade Mahallesi'nde böyle tarihi bir fırın var. Fırının içine girelim, neler var neler yok sizlere gösterelim. Bu bölgeye geldiğinizde, Beşiktaş tarafına geldiğinizde mutlaka uğramanız gereken bir pastane benden söylesin.

Şair Nedim Caddesi, burası Vişnezade Mahallesi'nde sevgili seyirciler, Beşiktaş'ta. Buradan böyle düz devam edince caddeden, şöyle gösterelim, kameraman arkadaşım Mithat da göstersin, Akaretlere çıkıyor bu yolun devamı, onu da belirtelim. Şimdi buraya geldiğiniz zaman, burası 90'dan beri hizmet veren bir pastane sevgili seyirciler. Sabah sıcak sıcak poğaçalar, börekler, kurabiyeler, kekler, aklınıza ne gelirse kahvaltı adına her şey çıkıyor ve müşterinin biri geliyor biri gidiyor, Allah daha çok versin inşallah diyelim. Ve bakın görmüş olduğunuz gibi kıymalı, zeytinli, sade poğaçalar, yine kaşarlı, açma, çatal, pizza. Şuraya baktığınızda yine simit, tatlı tuzlu kurabiye çeşitleri de var. Şöyle bir bu güzel ürünlere göz atın. Sonrasında sizleri karşılayalım.

Şimdi pürüzyen aslında pürüzyen diye yazılıyor. Aynı söylediğim gibi. Öncesinde ü yokmuş, pürüzyenmiş bu tatlının adı. Anlamı yok herhangi bir tatlı. Böyle tatlı bir çörek anlamına geliyormuş. Aşırı Türkçeleşme sonucu pürüzyen olmuş. İnternette tarifi de yazıyor. Hemen baktık anlamına. Tarifi falan da var ama ne kendimi yoracağım ya. Pürüzyen. Olmadı, tutturamam falan filan. Gelirim burada yerim. Şair Nedim Caddesi, Beşiktaş, Vişnezade Mahallesi. Şimdi aldık pürüzyeni. Sadece badem ezmesiyle yapılıyor. Kakao, badem ezmesi. Baksanıza. Ve fındık varmış. Zaten mis gibi kokuyor. Ben şurada böleyim de yere dökülmesin. Şöyle. Biz çok severiz kakaolu şeyleri değil mi Mithat? Şöyle göstereyim. Biz Mithat'la kameraman arkadaşım, Mithat'la gerçekten tatlıyı çok severiz.

Sizi dünyanın en havalı, en popüler caddelerine getirdim ve semtine getirdim. Yine İstanbul Avrupa yakasında Beşiktaş ilçesindeyiz. Buradaydık zaten kahvaltımızı, açılışımızı burada yaptık. Akaretlere geldik. Dünyanın en popüler, en havalı caddeleri arasından 27. olmuş Akaretler. Sağ taraftan yukarı çıkarsanız Süleyman Seba Caddesi, sol taraftan yukarıya çıkarsanız Şair Nedim Caddesi ki pastane, gittiğimiz pastane Şair Nedim Caddesi'ndeydi. Burası Şair Nedim Caddesi'nin başı. Son zamanlarda fazlasıyla popüler bir semt. Burada dilediğiniz her şeyi yiyip içebilirsiniz. Hem Şair Nedim Caddesi'nin başında birbirinden güzel kafe ve restoranlar var. Hem de Süleyman Seba Caddesi'nden yukarıya çıktığınız zaman birbirinden güzel kafe ve restoranlar var. Tabii ki fiyatlar ne kadar bilmiyorum. Sorarız. Beşiktaş Harbiye sarı dolmuşlarıyla buraya gelebilirsiniz. 30M, 30 Manisa belediye otobüsleriyle de yine buraya gelebilirsiniz. Vapurla yine buraya gelebilirsiniz. Çok kolay bir yerde Akaretler. O zaman ne duruyoruz? Siz şöyle buralara göz atın. Ben sizi İstanbul'da bir İtalyan restoranına götüreceğim ve İtalyan lezzetlerinin arasında kaybolacağız.

Ben buraya ne yemeye geldim onu söyleyeyim size. Ben Helin var arkadaşım, haber spikeri 24 televizyon kanalında. Bana öve öve bitiremedi buranın peynirin içinde yapılan makarnasını. Peynirin içinde burada makarna yapılıyormuş sevgili seyirciler. Ve çok ama çok lezzetliymiş. Bana dedi ki Yıldız mutlaka git ve ye onu dedi. Ben de dedim ki gideyim, hatta ben orayı çekeyim izleyicilerime göstereyim diye düşündüm. Umarım iyi düşünmüşümdür. Pizza, makarna seviyorsanız İstanbul'da geleceğiniz en güzel adres burası diye düşünüyorum ben. Burası Akaretler'de Şair Nedim Caddesi'nin hemen başında sevgili seyirciler. Burada gerçekten kendinizi İtalya'da gibi hissediyorsunuz. Ben susuyorum, mekan konuşsun. Sonrasındaysa havalı bir şekilde makarnamı hemen masaya alıyorum.

0: Efendim, örtü açılıyor. Evet. Munir, Munir.
1: Tabii ki, buyurun.
0: Bir tanıtalım hemen sizi şöyle. Munir şef, İtalyan kendisi. Türkçeyi herkesten iyi konuşuyormuş. Helal olsun sana. Senelerdir Türkiye'de kalıp da Türkçenin merhabasını söyleyemeyenler var.
1: Aynen öyle.
0: Çok aynen öyle değil
1: doğru,
0: mi?
1: Doğru.
0: Munir.
1: Öğrendim.
0: Öğrendin, iyi yapmışsın.
1: Meslek de öğrendim.
0: Evet.
1: İtalyan mutfak da öğrendim.
0: İtalyan mutfak da öğrendim.
1: Tabii
0: başka?
1: Ki. Türk mutfak da var.
0: Türk mutfak da var. Tabii sana ki. Helal olsun. Bir alkış gönderelim Munir'e. Vatandaşmış aynı zamanda kendisi, biliyor musunuz? Helal olsun valla. İtalyalardan geldim, burada makarna yapıyorsun.
1: Aynen,
0: aynen öyle. Şimdi ben sana şöyle tutacağım. Parmesan peyniri bu arada sevgili seyirciler. Bu mantarlı benim yiyeceğim.
1: Aynen
0: öyle. Aynen öyle. Şu an parmesan peyniri yakıyor. Birazdan makarnayı onun içine alıp karıştıracak galiba.
1: Doğru.
0: Doğru dedi, bilmişim. 12'de açılıyor öğlen daha doğrusu. Gece de 2'de kapanıyor ama mutfakları 11.30'da kapanıyor valla. Şimdi makarnayı alabilirsin tabii. Direkt dökeyim mi şöyle? Oh oh oh oh. Sıcacıktı. Şimdi karıştır bakalım.

0: şöyle getireyim. Makarnamı yiyeceğim şimdi değil mi en güzel şekilde? Her gelene sunum bu şekilde. Hani Yıldız'cığım sana özel o şov yaptılar falan diye düşünmeyin. Her gelene bu şekilde.
1: Şu anda hazır.
0: Şu anda hazır.
1: Tabii ki.
0: Çok teşekkürler Munir Şef. O zaman yemeğe başlayayım mı?
1: Başla tabii ki.
0: Teşekkürler. Hemen bir servis alayım ve ben makarnamı afiyet yemeye olsun başlayayım. Beraber olsun gel.
1: Teşekkürler, afiyet olsun.
0: Rica ederim. Şovumuzu yaptık. Şimdi bir de şöyle makarnayı karıştıralım. Karabiber de tabii ki alırım.

Ay mükemmel. Ellerin dert görmesin. Vallahi billahi. Mükemmel ötesi. O zaman ben bunu yemeye devam edeyim. Sonrasında sizleri çok güzel bir tatlıcıdan karşılayayım. Bu arada tatlı da var mı burada? İtalyan lezzetleri var ama tatlı da var mı, onu da soralım. Tiramisu olma soracaktım da siz söyleyin dedim. Bak tiramisu varmış burada ve buranın tiramisusu çok özelmiş ve buraya özel bir tatlı varmış. Çok da lezzetliymiş. Sebastian, San Sebastian, Magnolia, bir sürü tatlı var. Yani geldiğinizde burada tatlı da yiyebilirsiniz. Ama benim size tavsiyem mutlaka buranın makarna ve pizzalarını yemeniz. Özellikle eğer gelme ve yeme imkanınız varsa mantarlı, kremalı, parmesan peynirinin içinde şovlu bir şekilde sunulan makarnayı yiyin derim ben. Son kez mekana göz atın. Ben de makarnamı yiyeyim. Sonrasında çok güzel bir tatlı yapalım. Zannediyorum yavaş yavaş bize ayrılan sürenin sonuna da geldik. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım ve tatlı tatlı bitirelim bence.

Karnımı şurada yedim bu arada. Şimdi Şair Nedim Caddesi'nden yürüyorum. Akaretlerin ismi neden akaretler biliyor musunuz? Akaretler ismini akaretler sıra evlerinden alıyor. Bakın şurada zaten Mithat'ın gösterdiği gibi sıra sıra evler var.

0: Sizi tatlı yiyebileceğiniz muhteşem bir yere getirdim Akaretler'de. Şimdi burası ilk şubesi, bir şubesi daha var, o da Süleyman Seba Caddesi tarafında. Biz Şair Nedim Caddesi'ndeyiz. Akaretler'de zaten meydana geldiğinizde çatal var. İstediğiniz caddeye gidin, ikisinde de yeme içme adına doyuyorsunuz. Burası çok ama çok keyifli bir yer, çok butik bir yer. Önceden buranın hikayesini anlatayım hemen size. Önceden burası yemek üzerine bir yermiş. Sonrasında tatlı çıkartıyorlar. San Sebastian ve brownie yapmaya başlıyorlar. Bunlar bir tutunca hop yemek memek kalkmış. Şimdi şunu söyleyeyim size. Genelde San Sebastian cheesecake'i ben soslu da yiyorum bu arada. Mithat da yiyor. Çikolata soslu falan severiz. Ama aslında olması gereken bu şekilde yenmesiymiş sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim size. Bu bölgeye geldiğiniz zaman cheesecake yiyebileceğiniz tek adres burası. O kadar çok kişiden buranın adını duydum ki size anlatamam gerçekten de. 7-8 senedir burası var. Akaretler'de Şair Nedim Caddesi'nde. İstiyorsanız cheesecake'leri bu şekilde de alabiliyorsunuz. Bu arada onu söyleyeyim. Şimdi bu beyaz çikolatalı brownie bir ısınsın. Bu arada Ben hemen şunun tadına bakmak istiyorum. Vallahi bakacağım. Niye bakıyorsunuz öyle? Kameraman arkadaşlarım bana diyor ki hemen yiyecek, hemen yiyecek. Yalnız bu cheesecake gerçekten bence çok güzel. Şimdi biz bunu şöyle ayaküstü yedik. Tam tadını anlayamadık. Bir de oturarak kahveyle yiyeceğiz. Brownie'miz de gelsin, onu da yiyelim.
1: Gene cam kırdınız. Ne olacak şimdi?
2: Adile teyze, biz kırmadık ki cama.
1: Ya kim kırdı bakayım? Hı?
2: Tom kırdı.
1: Çocuklar benim her şeyim, öyle mutluyum.
3: 24 daireli bir apartman. Ne yakışır kim bilir?
1: Satmıyorum.
2: Ne oldu yavrum?
4: Bahçeleri, çiçekleri yok etmek, top oynayacak, ip atlayacak yer bırakmamak.
1: Minik Serçe ameliyat olup sağlığına kavuşacak.
5: Sayende Adile abla.
1: Çabuk gör biraz, çabuk gör.
6: Tamam.
7: Ameliyat başarıyla sonuçlandı, gözünüz aydın.
8: Borcunuzun vadesi geçeli çok oldu.
5: Evin ipotek meselesini kimseye söylememek için söz vermiştim ama mutlaka bir şeyler yapmamız lazım.
8: Haklısın.
1: Bugün benim davetime geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
2: Bu evi yıkamayacaksınız.
9: Buyurun paranızı, güle güle harcayın.
1: Sizleri çok seviyorum. Yaramazsınız ama çok seviyorum. Çok!
10: Adile teyze bugün 16.15'te TV4'te.
11: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
12: Bana göre yenilikçi olmalı.
13: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
12: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
11: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam
14: bankacılık. Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
19: Türkiye Sigorta, gücü adında.
20: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
21: Şampiyon!
20: Şahanesin Gemini.
22: Dü-
6: dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bell Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
21: Lo, lo, lo, lo, lo. Lo'da bayram coşkusu başladı.

0: atmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Filo'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Filo'da sizi bekliyor. Siz de Filo'ya gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
4: Beyaz giymeye bayılırım.
5: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
6: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
5: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.

0: Var.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
4: A101'de haftanın yıldızları. Doğuşça ürünlerinde %30'a varan indirim sizi bekliyor. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay.

0: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
7: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
5: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümüne

0: yatıcı ile efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Bakın.
3: Tam da lezzetlik.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
6: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
6: Kasa.
7: Marul.
6: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
9: Süper Kumbara.
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
10: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
11: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
12: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
11: Yok mu bunun bir çaresi?
13: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
14: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
15: Siparişiniz
16: ve Pepsi'niz.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
4: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
19: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
4: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
19: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
4: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
20: Yaşanacaksa yaşanacak.
21: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
20: Yaşanacaksa yaşanacak.
22: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
23: A101'de haftanın yıldızları. Nesca.

0: Nescafe onlu kahve 79 lira 50 kuruş. Nescafe tekli kahve 10 lira. Ucuz, hep ucuz.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

Vallahi cheesecake de bu bizim ikinci tabağımız. Cheesecake çok lezzetliydi. Ben San Sebastian cheesecake'i çok seviyorum. Beşiktaş tarafına yolunuz düşerse Şair Nedim Caddesi'nde mutlaka cheesecake'leriyle ve brownies'iyle meşhur bu güzel yere gelmenizi ben tavsiye ediyorum. Haftanın 7 günü öğlen 12'de açılıp akşam 10.30'da kapanıyor. Bir şubeleri daha var Süleyman Seba Caddesi'nde, tekrar belirteyim. İster dışarıda ister içeride oturabiliyorsunuz. Buraya gelme zamanınız çok önemli çünkü bazen oturacak yer bile bulamıyorsunuz. O kadarını söyleyeyim size. Yakın çevrede oturuyorsanız internetten sipariş de verebilirsiniz. Tamam sustum. Ay önce kahvemi içeceğim. Sonra cheesecake'i yedik. Tabii ki yiyeceğiz daha da. Şöyle brownie'mizi bir yiyelim bence.

Allah hayatta her zaman inşallah tatlı yiyin tatlı konuşun sevgili seyirciler. Baldan tatlı insanlar girsin hayatınıza, kalpleriniz kırılmasın. E daha ne diyeyim? Ne güzel dileklerde bulunuyorum. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Güne Beşiktaş'ta başlamıştık. Yani akaretlerde başlamıştık. Yine günü akaretlerde noktalıyoruz. Bir hatamız olduysa affola. Ama artık bana ayrılan sürenin sonuna geldik. E o zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın. Ben yemeğe.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün yeni işler öğreniyorum. Gidiyorum bir yerlerde çalışıyorum. Bugün ne yapacağım? Maltepe'de kapı fabrikasına geldim efendim. Devasa bir fabrikadayız şu anda. Ben bugün burada kapı nasıl yapılıyor, nasıl üretiliyor? Biraz da böyle bir ucundan öğreneceğim efendim. Öyle kolay olmuyor çünkü bu işler bir hayli zor. Programımızın adı da Kolay mı sandın? O halde başlıyor.
1: Kapınızı çalmaya geldik diyelim o zaman Tuğba.
0: Peki ben kiminle çalışacağım? Tuncay Aslan'da. Merhaba efendim. Merhaba. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk. Sizin de programınız hayırlı olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Fabrikamıza hoş geldiniz diyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederim.
0: O kadar büyük bir fabrika ki hiç böyle bir yerde çalışmadım. Hep böyle minik minik atölyelerde çalışmaya alışık olduğum için bayağı benim böyle bir gözüm korktu. Siz kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi?
2: 1977 yılında başladım. 11 yaşında başladım.
0: Çok.
2: Bugün 41. yılım.
0: Maşallah.
2: Ahşap sektöründe kapı ve mutfak üretiminde.
0: Harika. Çok seviyorum böyle yıllardır bu işi yapan insanların yanında çalışmayı. Usta diyoruz ya, boşu olmuyor değil mi efendim?
2: Evet, çok doğru. Biz burada alaylı ile mektepli bir araya getirerek gördüğünüz gibi burada devasa bir fabrikayı üretime başlatmış olduk. Onun için
0: bugün... Güzel. Ben de bugün alaylı oluyorum o zaman. Alaylı Tuğba bugün efendim kapı yapacak. Nasıl? Hadi başlayalım o zaman Tuğba Bey. Nereden başlayacağız?
2: Nereden başlayalım? Tabii kapımızın öncelikle iskelet verimi dediğimiz kapımızın kanadıyla başlıyoruz. Evet. Burada gördüğünüz gibi kökler ağacından lamine edilmiş kökler ağaçlarımızla birlikte seren tabir ettiğimiz serenlerimizi birleştirerek kapının ilk iskeletini oluşturmuş oluyoruz. Bunlarda da gördüğünüz üzere...
0: Zımba mı?
2: Evet, bunları...
0: Bunu birkaç defa kullanmıştım, biliyorum.
2: Evet, bunları şöyle şu şekilde...
0: En
2: bu
0: sevgili.
2: Şekilde, evet.
0: Ben eldivenlerimi alıp geliyorum sevgili seyirciler. Tuncay Bey sizlerle.
1: Aman ustam, kaçmasın Tuğba.
0: Geldim ustam.
2: Evet, Tuğba'nın size de şöyle verelim.
0: Heyecandan ne yaptığımı bilemedim ben. Eldivenler de güzelmiş kaliteli giderken. Alayım da lazım.
2: Hediyemiz olsun.
0: Kulaklıklarım da çok tarz duruyor böyle. Müzik kulaklığı gibi dursa da.
2: Şuraları birleştirerek şöyle.
0: Şimdi burası birleşmiş mi ustam
2: birleşme
0: zaten?
2: Birleşme noktaları, evet. Biz tekrar oraları sağlamlaştıralım.
0: Ha tamam.
2: Evet.
0: Daha önce kullandığım için biraz aşinayım.
2: Evet değil mi? Gayet işinizde ustasınız.
0: Çok keyifli ama. Ben çünkü ustam her gün bir yerlerde çalışıyorum ya. Artık biraz bir şeyleri öğrendim ben.
2: El alışkanlığı.
0: Yarın öbür gün gelirim derim ki ustam ben işsiz kaldım. Yine çalışabilir miyim derim. Umarım kabul edersiniz.
2: Umarım öyle bir zaman inşallah ihtiyacınız olduğu zaman da rahatlıkla çalıştırabiliriz.
0: İnşallah.
1: Tuncay ustam siz Tuğba'yı almadan bir daha düşünün derim ben.
0: Çok güler yüzlü efendim kendisi. Çok böyle hani bazı ustalarım şey yapıyor ya bana, Tuğba onu getir bunu götür falan.
3: Daha seri.
4: Şimdi ben olmasam bu burada yanacak.
5: Ya biz sıfır abrolarda pasi görüyorsun, karma karışık oldu avlan.
6: Öğreneceksin.
5: Yorgun heyecan bizi, bari bir kahveye düzgün yap ya. Bıktırdın bizi ya.
7: Sen biraz ciddiyet gerekiyor.
8: Biz seni işe alsak biz batarız.
0: Şimdi ustada hiç öyle bir şeyi göremiyorum ben. Ne güzel, bugün çok mutluyum. Evet.
2: Biz çalışanlarımızla da zaten bir aile gibi oldum. Hiç sizi bir ailemizden
0: evet,
2: kabul ettik.
0: Gerçekten çok, herkes çok tatlı burada.
2: Yardımcı olmaya çalışıyorum.
0: Çok teşekkürler. Burada bir şey kalmadı galiba.
2: Bunlar kalmadı. Şimdi tabii bunun içinin dolgu kağıdı alabilir miyiz arkadaşlar? Evet.
0: Dolgu kağıdı alabilir miyiz?
2: Tuba'nın şimdi burada
0: tabii. Aa, bu ne?
2: Evet, Tuba'nın şimdi şu şekilde tutalım.
0: Şey, kapı... tek bal gibi.
2: Evet, aynen öyle. Kapı serenlerimizin içine ilk önce yerleştiriyoruz.
0: Şöyle.
2: Evet, şöyle yerleştiriyoruz.
0: Allah evet. Allah.
2: Sonra bunları şöyle kendimize doğru çekerek.
1: İyi izle Tuba. Hem malzeme çok farklı hem de oldukça değişik gözüküyor.
0: Yok, ben yapamadım.
2: Gerek yok. Bunlar daha sonra
0: Allah Allah, ben ilk defa böyle
2: yine tabancalarımızla bu kenardan tıstırarak
0: hoşuma gitti.
2: Tekrar sabitlemiş oluyoruz.
0: Anladım.
2: Yerlerinin oynamasın diye.
0: Tamam, bir ben şey birazcık yapayım o zaman.

0: besleme aşamasına geçiyoruz.
1: Tamam.
0: Evet, oraya geçebiliriz.
1: Tapancamı buraya bıraktım.
0: Evet.
1: Buyurun gidelim.
2: Tuncay Ustam, siz Tuğba'yı çok övmeyin lütfen. Tuğba sizi buna pişman edebilir.
3: 3, 2, 1.
1: Kayıt. Şimdi ne yapıyoruz?
0: Tuğba Hanım, şimdi burada kanadımızın kaplamalarını, kesim işlemlerini gerçekleştireceğiz.
1: Tamam.
0: Öncelikle onu yapıyoruz. İki yönlü önce basarak tekrar kesim işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Buyurun şöyle.
1: O zaman basıyorum.
0: Evet, şöyle basalım.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Şu anda
1: kapandı.
0: Kapanmış oldu. Şu iki düğmemize de basarak kaplamaya geçiş, kesiş tamamlamış oldu. Evet. Şu anda şu anda kaplamamızı kesmiş olduk. İstediğimiz ebatlarda bunları kesim işlemlerini gerçekleştirebiliriz.
1: Bir şey lazım.
0: Şu anda biz kenarını temizlemiş olduk, kaplamayı düzeltmiş olduk.
2: Hadi bakalım Tuğba, bunu başardın.
1: Şimdi?
0: Şimdi buradan bu kaplamalarımızı birleştirme aşamasına geçeceğiz Tuğba Hanım.
1: O zaman geçiyoruz. Efendim şimdi kaplamaları bildiğiniz dikiş makinesi gibi bir makinede dikiyoruz birbirine. Entegre oluyorlar değil mi?
0: Evet. Tuba Hanım biraz önce kaplamaları orada kenarlarını düzelttik. İstediğimiz ölçüye getirdik. Şu anda da bunu birleştirme işlemini yapıyoruz. Buradaki
1: pedala
0: basarak bunu yürütebiliriz.
1: Basayım mı?
0: Evet, basıp.
1: Ne güzel. Evet. O zaman çok zevkli. Devam ediyorum.
0: Evet, devam edebiliriz bu şekilde.
2: Bildiğimiz dikiş makinesi gibi çalışıyor. Birleştirme makinesi.
1: Nasıl gidiyorum?
0: Evet, gayet çok güzel.
1: Gerçekten.
0: Senin alışkanlığınız
1: kameralar var diye demiyorsunuz.
2: Tuğba da baya baya bir terzi edasıyla dikişe devam ediyor desem yeridir. Zira kaplamaları itinayla birleştirdi çünkü.
1: Efendim, kapı fabrikasındaki çalışmalarımız tur hızıyla devam ediyor. Ben müthiş keyifliyim. Böyle bir yerden bir yere geçiyoruz sürekli. Şimdi ne yapacağız ustam?
0: Şimdi ne yapacağız Tuğba Hanım? Biraz önce iskeletini oluşturduğumuz parçalarımız gelecek.
1: Nerede?
0: Altını hemen getirelim lütfen.
1: Bir şey söyleyeceğim. Ben ne yapıyorum şu an sevgili seyirciler? Bu kapıya bu fikri nereden çıktı? Tabii ki benden. Neden? Çünkü değişik şeyler yapmayı seviyorum. Neden? Çünkü bu da bir meslek. Öyle değil mi? Hadi.
2: Hepimiz şaşkınız Tuğba.
1: Geldim.
0: Evet Tuğba Hanım.
1: Göremiyorum sizi.
0: Evet Tuğba Hanım. Hemen alalım. Tamam. Şimdi bunu şu şekilde şuraya alıyoruz. Tuğba Hanım beraber alalım.
1: Tamam.
2: Biraz ağır gibi galiba Tuğba.
1: Tamam.
0: Evet. Şimdi buradan tutkal makinesine geçelim.
1: Oradaki parçalarımızı
0: tutkalda süreceğiz.
1: Ön arkalı yapıştıracağız.
0: Evet. Buraya koyacağız. Daha sonra presimize.
1: Mantığı oturdu bende. Şimdi oldu.
2: Tuğba bu. Hemen çözer zor işleri.
0: Tuğba Hanım şöyle iki tanesini.
1: İkini mi?
0: İkisini birlikte bir yere kaldırıyoruz.
1: Ben burada kaldım.
0: Orada kaldınız.
1: Bir dakika. Şuradan geçin. Ben en iyisi bu işi size bırakayım. Ben gidiyorum. Tutar mısınız? Hadi.
0: Evet.
1: Şaka şaka geldim. Aa gidiyor.
0: Evet.
1: Aa, bir şey söyleyeceğim. Altında da tutkal varmış.
2: Eldivenler o amaçla var zaten Tuğba. Ellerine bir şey olmaz. Çalışırken nazlanmamalısın.
1: Oldu mu?
0: Evet.
1: Ay, bir de yaparken de batırıyorum her tarafı usta. Hiç farkında mısınız?
0: Evet, Tuba Hanım.
1: Evet.
0: Şimdi bunu beraber yine ucunu tutalım.
1: Tamam.
0: Evet, şu şekilde kaldırıp.
2: Hadi Tuba, göster gücünü bakalım.
1: Son yolculuğunu uğurlayalım. Evet. 3, 2, 1, hangi düğmeye basıyoruz
0: evet,
1: usta?
0: Tuba Hanım, şöyle şu iki düğmemize basarak şu şekilde. Şu anda
1: post
0: sıkıştırma işlemini gerçekleştirmek üzereyiz. Tabii üst bölümde de tekrar bir tane kapımızı koyarak iki tane kapıyı aynı anda presleyebiliyoruz.
1: Keşke şu kameraman arkadaşım Mahmut Pol

0: takıl da böyle pres makinesinin arasına koysak. Yok, bir şey demedim. Tamam, devam edelim. Evet, ne yapıyoruz ustam şimdi?
1: Şimdi buradan kapılarımızın zımpara yapıldığı bölüme geçiyoruz. Aa, Tuba Hanım. Oraya
0: tamam,
1: geçelim.
0: Tamam, hadi. Maskelerimizi taktık çünkü her türlü iş güvenliğini almak durumundayız sevgili seyirciler. Şimdi zımpara yapacağız değil mi usta?
1: Evet Tuba Hanım, şu anda kapımızın son işlemi olan ahşap üretiminde zımpara işlemini gerçekleştireceğiz.
0: Tamam.
1: Şu makinamızla...
0: Ne güzel.
1: Ha. İşlemi gerçekleştiriyor. Lütfen siz de bir deneyin.
0: Ha, üstüne basınca çalışmaya başlıyor.
1: Sağ elinizi kullanırsanız çok daha rahat edersiniz.
0: Soluğum ya ben.
2: Tuğba Usta maskesini de takıp buradaki son işlemi olan zımparaya başlıyor.
0: Böyle devam ediyor değil mi bu?
1: Böyle devam ediyor.
0: Makineyi de inceliyor. Böyle.

0: Efendim, zımpara işlemini tamamladık. Benim bu fabrikada yapabileceğim işlemler bunlar. Öyle değil mi? Çünkü diğer işlemler tehlikeli ve zor. Dolayısıyla ben bu kadarını yapabildim. Bu kadarına müsaade edildi değil mi? İş güvenliği için Tuncay Bey.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ediyorum size. Gülen yüzünüze, bize kapılarınızı açtığınız için, sabır gösterdiğiniz için efendim. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk sizi tanıdığımızda.
2: Teşekkür ediyoruz. Yani burada sizlere gösterebileceğimiz, yardımcı olabileceğimiz bu kadardı. Tuğba Hanım bizleri aradılar. Birlikte kapı üretebilir miyiz diye biz de kendilerini davet ettik. Birlikte kapının her aşamasını gerçekleştirdik. Bu kısa zaman içerisinde çok başarılı olduğuna inanıyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ediyorum. Size de kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler. Efendim, bugün kolay mı sandığında ben Maltepe'de kapı fabrikasında çalıştım. Çok büyük, çok detaylı işler gerçekten burada. Ve elimden geldiğince de yapmaya çalıştım. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Şişko! Ayıp, ayıp! Ne bağırıyorsunuz bakayım? Burası maç sahası mı, he?
1: Bunlar bana hep şişko diyor.
2: Peki, demeyiz be şişko!
3: Sabah sabah bunları yıkatıyor ya, Allah Allah! Bulaşıkçı mıyım ben, koca mıyım? Hay Allah!
0: Ne oluyor?

0: Bir pazar günü olsun, rahat uyuyamayacak mıyım? Tuh! Ne gürültü edip duruyorsun öyle? 12 kişilik takımı bozdun değil mi?
1: Hangi takımı?
0: Sus! Sabaha bulaşık bırakma demedim mi ben sana? Kot kafa! Gene miden değil mi? Gene miden! Hukuklu saatin iki ayaklı sayıya şerif! Sana hiç mi demedim mi?
2: Allah Allah! Allah Allah! Apartman değil, deliler koğuşu! Ahlaksız herifler!
0: Baba! Sabah sabah gene provaya mı başladın?
2: Ne provası be kızım, ne provası? Benim böyle oyunum var mı?
0: Hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak
3: hak hak hak hak
4: hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak hak
5: hak hak hak
6: hak hak hak hak hak hak hak.
0: Yine biraz kül almışım.
7: Yok canım, birazcık zayıflamışsın ama zararsız.
0: Çocuklar Adile teyze de mi?
7: Ha, kahvaltıya gittiler.
0: Hak hak hak hak hak hak hak.
5: Anladım, onu uyandır diyorsun. Peki, tamam.
8: Beni uyuyor zannediyorlar.
7: Ne?
9: Bu gürültüde ders çalışmak imkansız.
10: Ben hep derim sana, bu basit apartmandan taşınalım diye.
9: Aslında onların hepsi iyi insanlar anne.
10: Bana düğüm attın, çözemiyorum. Sensiz hiçbir yerde gezemiyorum. Lamıcımı yok ki bu işin. Adresini ver bana kalbinin, kalbinin. Aman!
0: Bu ne bu? Orası hak hak hak hak hak.
5: Burası gazino sahnesi değil. Sabah sabah gıdaklama diyor.
0: İşte o kadar!
5: Pis Hüvercin, ne olacak?
0: Pırıl pırıl olacak o camlar, anladın mı? Pırıl pırıl! Kot kafa, uyuntu!
1: Tamam karıcığım, sinirlenme! Sinirlenme!
0: Sizi gidi yaramazlar! Gene cam kırdınız! Ne olacak şimdi? Hı?
11: Hay. Adile teyze, biz kırmadık ki cama!
0: Ya kim kırdı bakayım? Hı?
11: Top kırdı!
0: Topa kim vurdu peki? Hı?
11: Biz vurduk!
0: Peki, peki! Ama bana bakın, bu seferlik affediyorum! Bir daha dikkatli olun, tamam mı? Hadi alın bakayım, hadi!
11: Tamam!
0: Alın bakayım, hop!
8: Sadık amca camı kırdı! Sadık amca camı kırdı! Sadık amca camı kırdı! Sadık amca camı kırdı! Sadık amca camı kırdı! Sadık amca camı kırdı!
1: Ben mi kırdım ulan camı? Değerlinin kötü huylusu!
0: Sadık! Sadık ne yaptın ha? Ne yaptın Sakar? Bu kaçıncı? Her şeyi kıra döke evi harabeye çevirdin! Hangi elinle yaptın ha? Hangi elinle? Söyle!
1: Bizde yapışkan var mı?
0: Allah'ım yarabbim!
12: Ne oluyor sabah sabah? Biciriksiz Sadık efendi, ne oluyor?
1: Bana bak, şimdi gelip seni de temizlerim!
3: Anladım, temizlerim, temizlerim.
5: Nasıl temizlersin diyor, nasıl temizlersin?
12: Apartman değil, televizyon ekranı be! Manyak ulan bunların hepsi be, manyak!
2: Allah! Ben seni bugünler için mi yetiştirdim ha? Bugünler için mi? Evlatlıktan reddediyorum seni,
5: affet reddediyorum. Affet beni babacığım, affet beni!
2: Etmiyorum be, etmiyorum işte!
5: Affet babacığım! Kapıcık gene dinliyor galiba baba!
2: Ulan Ali! El alemi dinleyeceğine kendi işine baksana! Gudubet herif! Hadi, devam edin!
13: Sizin topunuz yüzünden herkes birbirine girdi! Ne olacak şimdi?
11: Camcı gelip camları takacak!
8: Benim karnım acıktı Adile teyze!
13: Üzümlü kekli çay vereyim mi sana? Evet. Aman da benim mini mini çocuğum!
5: Mini mini ayım benim!
13: Aa, hiç öyle laf olur mu? Duymamış olayım. Hadi bakayım, yedek topu alın, çıkın oynayın.
11: Hadi yürüyün.
13: Hadi bakalım, hadi, hadi!
8: Teyzeciğim.
5: Ne haber Yadigar? Ne yapıyorsun? Aa,
14: hoş geldin Nükhet. Günaydın Adile teyze.
13: Otur da sana da bir çay koyayım, hadi.
5: Evde içtim ama senin çayın başkadır Adile teyze. hadi kendine de bir bardak koy. Daha bir şey de yememişsindir. Al bakalım şu keki.
13: Yemem yavrum, çok teşekkür ederim. Yemiş kadar oldum. Çocuklar benim her şeyim, öyle mutluyum ki. Almanya'dan bir de oğlum gelse...
5: Bir gün o da olur be Adile teyze. Bir bakmışsın ki... Güneşli bir bahar sabahı kapında. Açmış kollarını... Sarmaya hazır seni.
13: Hadi bırak şimdi artistini, çayını iç, al, al iç bakayım.
8: Süt var mı Adile teyze?
13: Var, hadi git mutfaktan al iç, hadi. Hiç iştahı yok maşallah.
12: Selamün aleyküm. Merhaba. Good morning.
5: İngilizceye mi başladın?
12: Yes! Evet, çünkü sen, yani siz hariç, bir de babanız... Babanız, Türkçeden anlamıyor. Hiçbiri!
13: Şişt, hadi kek ye, kek! Hadi!
12: Yaşa be Adile teyze, thank you!
13: Ay, hadi! Sen önce Türkçeyi öğren de, ondan sonra thank you, mank you de!
12: Mank you değil, Adile teyze, thank you! O senin dediğin karate filmi de, ha!
11: O ne ayı?
12: Bak!
11: Dili!
12: Bak!
13: Dili! Bana! Adile teyzene kerata diyorsun ha? Puh! Terbiyesiz! Ödüm patladı vallahi!
5: Benim de! Bana müsaade Adile teyze, yine uğrarım! Allah'a ısmarladık Ali!
12: Güle güle anam!
13: Polisi bir selam!
5: Oğlum!
12: Ah be, kahpe felek, ah be! Yanmışım ben! Bir teselli ver! Feryada gücüm yok! Durdurun dünyayı! Ben topraktan bir canım! Yaşamak bu değil! Vurun beni, öldürün! Seni yakacaklar!
13: Sen ne diyorsun ayol?
15: Hı? Aşığım ona be! Biz aşık olabilir miyiz Adile abla? Olamayız! Ekmek taşırız kapılara! Kapılardan çöp alırız! Sabahları gazete, öğlenleri servis! Ali aşağı, Ali yukarı! Alt tarafı kapıcıyız işte be! Adı üstünde, kapıcı!
8: Adile teyze, süt bitti!
15: Kolay kolay doymaz Adile abla! Baksana, minik fil!
12: Oh, yavrum!
13: Hadi, çabuk ol!
1: Nereden çıktı bu koşuda Allah'ım? Şu pazar günleri bir tedavülden kalksa!
5: Sağlıklı yaşam koşusu bu, kot kafa!

0: Hürmetlerimi sunarım hanımefendi.
1: Gene mi sen ha? Kaç defa hayır dedim. Ne laf anlamaz şeysin sen bir adam, aa!
0: Bakın Adile Hanım, şu koskoca bahçeye bakın. Buraya şöyle 24 daireli bir apartman ne yakışır kim bilir?
1: Size satmıyorum dedim, satmıyorum!
0: 2 daire veririm.
1: Hayır!
0: 3!
1: Hayır! Hayır!
0: Peki, 3,5!
1: Hayır! 99,5 daire versen yine de hayır! Aa, şu bahçeyi görüyor musun şu bahçeyi? Bu mahallenin bütün çocukları burada oynar. Cam kırarlar, bağırıp çağırırlar. Senin anlayacağın mutlu olurlar. Odaların içinde boğulup kalmazlar. Hepsi benim çocuklarım. Buraya apartman yapamazsın! Ben ölmedikçe buraya apartman yapamazsın!
0: Yapacağım efendim, çünkü yapmak istiyorum. Eninde sonunda yapacağım.
1: Aa, yapamazsın!
2: Merhaba Adile abla.
1: Hoş geldin kızım. Nasılsın?
2: Sağ ol Adile abla.
0: Adile Hanım, bakın...
1: Dur, bir dakika.
0: Ama bakın, son bir şey söyleyeyim.
1: Sen sus! Konuşuyorum! Nasıl Burcu?
2: Daha uyanmadı. Yoksa getirecektim.
0: Adile Hanım!
1: Satmıyorum!
0: Son bir şey söyleyeyim, sonra karar verin.
1: Söyle.
0: Bakın, 1, 2, 3, 4. 4 daire. 4 daire vereceğim.
1: Al bunu, onu da al. 10 daire de olsa satmıyorum, satmıyorum! Anlaşıldı mı? Aa, delirtecek adam beni! Bir kız
2: satmıyor!
3: İyi mi? Hı?
4: Ol be adam! Doğru dürüst ol! Hadi!
3: Ay şöyle! Aslanım benim, Alendel Hanım!
4: Kuvvetli olsana! Kot kafa!
3: Şöyle! Alendel Hanım benim!
5: Nereye böyle?
2: Bugün matine var ya!
5: Bırakayım seni tiyatroya! Zaten ben de oradan geçeceğim!
2: Olur! Bu Mahmut da... Bu Mahmut da yanıp tutuşuyor Nüket için ama kız oralı değil!
6: Nasıl oralı olsun hanım? Çocuk melaike! Ama anası, şeytan!
5: Seninle bir gün etraflıca konuşmak istiyorum. Yani...
2: Ne o? Yoksa derslerinde mi bir şeyler var gene? Yo yo, anladım! Yoksa bir kız falan mı?
5: Yok canım!
2: Aa, hadi saklama!

Leylekler indi suya, balıklar daldı uykuya. Nüket'i sayıklıya sayıklıya, bugün de akşam oldu.

0: 아니 사이언트위크에
1: bana bak şimdiden söylüyorum gakkuk demeye başlama gene uykum kaçıyor ona göre.
2: Oh nihayet oldu.
3: Hata bu.

0: Bu binanın müteahhidinde. Duvar değil, parşömen kağıdı. Ahlaksız herif.
1: Haklısın.
2: Bir başka zaman gelir. Ama şimdi sırası mı be adam?
3: Bahane uydurma. Senin burada işin ne? Hadi. Dur salona.
2: Ne olur.
3: Yürü. Hadi. Cücük. Yürü seni be. Hala duruyor. Yürü. Koş salona. Koş koş koş koş. Kot kafa.
4: Cücük duruyor meleğim. Yavrum.
5: Günaydın Adile teyze.
4: Ne günaydını?
3: Yes, yes!
5: Ya bırak şimdi takılmayı ya! Servise gidiyorum, bir şey ister misin?
4: Hele şöyle otur sen bir çay iç, ondan sonra ama servise gidersin, hadi, hadi, hadi!
5: Yani Adile teyze, sen de olmasan!
4: Ya sen olmasan benim halim ne olacak? Otur, otur, otur!
5: Yine sende mi kaldı ufaklık?
4: Ne yapsın, annesi çalışıyor işte. Ali'cim, al sıcak sıcak iç.
5: Teşekkür ederim.
4: Ben de senin sayende içiyorum.
5: Vay canına yandımın dünyası. Kimi tomarın hesabını bilmez, kimi de üç kuruş için çalışıp durur Leman abla gibi.
4: Dünya bu, ne yaparsın?
5: İyi abladır Leman abla, erkek kadındır. Yani ya, şöyle şaşırıp da bizi bulsa, al derim şu paraları. Al kızını da yanına, gül gibi yaşa!
4: Ah, kiminin parası, kiminin duası ol. Bu da geçer, bu da geçer!
5: Geçer, geçer de Adile teyze! Deler de geçer be!
3: Ağda tenceresini ocağa koydun mu Sadık?
6: Haa! Bıktım senin ağda tencerenden!
3: Ne dedin ha?
6: Hiç, koydum dedim.
3: Ben evde ağda manikür yapmasam aldığım para yetecek mi ha? Kot kafa!
6: Kalorifer de yanmıyor, bak şimdi! Nerede bu herif ya?
0: Deli misin, Ali misin ne? Ali! Ulan yaksana şu kaloriferi!
7: Yakmamış değil mi?
0: Yakmamış!
7: Ali! Yalıkası! Çabuk yak bakayım şu kaloriferi!
8: Seni yakacak.
7: Ali! Kaloriferi yak!
5: Ne bağırıyorsunuz be? Ne bağırıyorsunuz be?
0: Kaloriferi yak çabuk!
7: Yak bakayım!
5: Kolaysa gelip yaksanıza! Mazot donmuş, mazot!
7: Mazot donmuş, mazot!
0: Ya öyle mi? Isıt ulan kazanı öyleyse!
5: Size kaç kere ısıtıcı alın dedim! Yakmıyorum be, yakmıyorum!
3: Ne oluyor be? Ne bağırıyorsunuz be?
5: Kim? Ben mi bağırıyorum? Senin kocan bağırıyor be! Benim kafamı bozmayın vallahi, hepinizi ayağımın altına alır burada!
7: Sana diyor bak!
0: Bana ne diyor?
3: Sana diyor, sana! Ne bağırıyorsun adama öyle?
0: Aa!
7: Sen kime dedin?
0: Ne dedin?
3: Ona dedin ya!
5: Ha? Alayınıza dedim be, alayınıza! Ne bağırıyorsunuz be, he? Ne bağırıyorsunuz adamın asabını bozuyorsunuz, yeter be!
9: Buraya bak!
5: Ne var, aile boyu!
7: Gel bakayım! Dediğimi yapmazsan, nükete yangın olduğunu bütün mahalleye yayarım! Çabuk kaloriferleri yak bakayım!
5: Tabii şimdi... hemen! Şimdi yakarım efendim!
3: Siz de erkek olacaksınız ha! Yazıklar olsun!
7: Bir daha böyle bir şey olursa, lütfen beni arayınız!
5: Veled olur veled! Veled'in veledisin sen be! Aşkın kanunu bu işte! Aşkı ben yaratmadım!
6: Seni yakacaklar benim yerime! Tanrım seni bile!
1: Ne oluyor sabah sabah Sadık Bey?
6: Hiç Nüket Hanım, hiç! Küsta herif kaloriferi yakmamış da! Hallettim!
9: Uyuna inanma.
2: İyi işler Hamza Bey.
0: İyi işler Sadık.
10: Allah sen de ben de ne zaman
11: tamam, ne zaman tamam, sen tamam, tamam, tamam, yalvarırım uzatma, bir şey geç kalacağız. Hadi yürü, hadi yürü, hadi yürü, hadi
0: Geçmiş seneler geçiyor gözlerimden. Sisler içinde bulanık. Bir türkü çalıyor eskimiş bir plakta. Öylesine içten, öylesine yanık. Upuzun bir zamanın gerisinde sen, unutulmuş anılarda aşkımız.
12: Zaman seneler gerisinde, unutulmaz deyip de unuttuğumuz, bir sel gibi günler, aylar, haftalar, seneler. Ve bir hatıranın önünde siz, bir ince duman.
0: Yaşamak en tatlı oyun. Her şeye hükmeden zaman. Bil ki güvenilecek hiçbir şey yok.
12: Her şeyde bir parça yalan. Yarım kalmış analar ve ben. Eski günlerden tek geri kalan.
0: Aynalara bakıyorum. Değişmişim. Gözlerimde upuzun yollar var.
12: Ve eskimiş bir plakta, unutulmuş bir türkü.
0: Telgrafın tellerine kuşlar mı konar?
13: Oyunun bu kısmı çok güzel babacığım. En çok neyi merak ediyorum biliyor musun?
0: Biliyorum, biliyorum. Sana anlattığım sahneyi soruyorsun. Ama daha bitmedi. Biraz sabret kızım, ha? Sabret.

0: Demek düşüp bayıldı Burcu ha?
1: Birdenbire düşüp bayıldı. Bir şey olacak diye ödüm koptu. Yavrum benim.

0: Bir şey yok değil mi Adile abla, bir şey yok.
1: Üzülme yavrum, inşallah bir şey yoktur.
2: Üzülme Levan bacı, çocuk işte, geçer geçer. Gel seninle biz biraz dışarı çıkalım.
3: Biraz gelir misiniz?
1: Gelin.

0: Kızım!
1: Al, al bakayım şunu!
0: Canım, benim evladım!
1: Hiçbir şey yok!
2: Öyle mi? Hadi doğru Luna Park'a, atla karıncıya! Hadi eve! Balon da alırız!
1: Gel bakayım sen teyzeni! Aman! Bir de hastayım diye bizi korkutmuş bu küçücük boyunla! Ayol bir şey yok senin maşallah! Allah nazardan sakınsın yavrumu! Kurban olsun sana Dile teyze! Şimdi ne yapacağız? Kalkacağız biz kızımla, parka gideceğiz! Çocuğum orada oynayacak, sonra simitçi gidecek... Simitçiden simit alacak, ikimizi yiyeceğiz! Oradan ver elini kuşların olduğu yere! Kuşlara yemimizi atacağız, onlar etrafımızda küçük... Hadi yavrum, sen git uyu biraz! Akşam uykusuz kalma!
2: Gel sen bakayım bana, gel bakayım bana!
3: Şöyle! Bak şimdi biz sana neler yapacağız!
4: Allah senden razı olsun Adile abla!
1: Oh, hadi hadi, bırak bu lafları şimdi! Sen git uyu, akşam uykusuz kalacaksın sonra yavrum! Hadi!
4: Sen dünyanın en iyi insanısın!
1: Sen de öyle yavrum! güle güle! Güle güle! Güle güle!
5: Adile abla, yoksa...
1: Ah benim minik serçem, küçüğüm benim! Gel otur! Yavrum! Anne! Nazar mı değildi benim çocuğuma? O güzel yavrum! Adile teyzesinin bir tanesi!
6: Niçin ağlıyorsun Adile teyze?
1: Yok! Ağlamıyorum! Sen iyi oldun be! Onun için ağlıyorum esasında! Ya! Canım benim! Yok! Bak bebeğim, ağlamayacağım, tamam. Hadi bakayım, aferin. Bu da geçer çocuklar, bu da geçer. Hadi gülümseyin bakayım, ben de güleyim ya, hadi.
7: Bir şarkı yaptım. İlk şarkım benim. Çok sevilip de hiç sevmeyen biri için.
4: Ne acımasızmış bu sevmeyen. Çok dinlemek isterim.
8: Yüreğime saplanmış, paslanmış çivilerle

0: mı?
1: Biraz daha dikkat etsene!
2: Evet, kardeşim, hiçbirimizi bilmedin mi sen hayatında?
3: Bu dünyada bütün canlılar hem av hem de avcıdır.
0: Niye durdun?
4: Beraber görmesinler. Mahallede dedikodu olur. Sen git.
3: Çok güzelsiniz.
0: Teşekkür ederim.
3: Buyurun.
5: Saçları da şöyle bir son moda yaptırmak lazım. John Travolta gibi.
6: Herhangi bir kadın. Bugün 18'de TV4'te.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
13: kurdu. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Türkü üretir bu şarkımız.
1: 70 milyon söylüyoruz.
2: Hadi maç başlıyor.
3: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
4: Sadece durulan.
5: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
8: Sen de sadece durulan.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Ti tretíš bušajkus, jedniš mi jo, sami mi jo.
1: Hadi maç başlıyor.
2: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu tatlıyoruz.
4: Otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümüne

0: Yumuşatıcı ile efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
3: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
2: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Abi, ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmeniz

0: Size sağlar. Otel mi? Trivago.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.

0: yemek yapmadın mı?
1: Biraz daha dikkat etsene!
2: Kardeşim, hiçbirimizi bilmedin mi sen hayatında?
3: Bu dünyada bütün canlılar hem av hem de avcıdır.
0: Niye durdun?
4: Beraber görmesinler. Mahallede dedikodu olur. Sen git.
3: Çok güzelsiniz.
0: Teşekkür ederim.
4: Buyurun.
5: Saçları da şöyle bir son moda yaptırmak lazım. John Travolta gibi.
6: Herhangi bir kadın bugün 18'de TV4'te.

0: Şimdi hatlarmış yanın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
1: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıprama karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Evet hanımlar ve beyler. Bugünkü yönetim toplantısını açıyorum. Biliyorsunuz apartmanımızın birçok sorunları var.
1: Biliyoruz.
2: Abi biliyorum.
1: Hulusi Bey, açılışı maçılışı bırakın da lütfen sadede gelin.
0: Baş üstüne hanımefendi.
3: Kendini beğenmiş, ne olacak ukala!
4: Sadık Bey nerede kaldı?
3: Şimdi gelir hayatı.
5: Mazottan vazgeçip kömür yakalım.
6: Olmaz! Kömür mümür taşıyamam ben! O kadar, tamam mı?
7: Daha fazla alalım.
8: Ben kiminle
0: konuşuyorum? Susun! Susun lütfen! Hadi oğlum, sen de sus!
3: Kömürde neymiş? Varken! Kömürün pisliğini mi çekeceğiz? Katiyen kabul edemem! Apartman katında oturan şakır şakır parasını öder ve yakalır!
4: Bizim memleketimiz kömür memleketi hanımefendi! Belki sizin paranız çoktur ama, devletimizin az!
3: Bravo kız! Evet, çok... Sen bizim amigomuz ol!
6: Ayıp be!
5: Hulusi Bey, ben diyorum ki apartmanın girişine bir stereo hoparlör koyalım!
6: Hoparlör! Apartmanın girişine, aman ne güzel gazino gibi şakır şakır şakır şakır, hadi hadi!
3: Burayı gazino mu yapacaksın kız?
9: Otomatikler bozuk efendim!
5: Bana bakarak niye otomatik diyorsun sen?
9: Apartman otomatiği hanım!
5: Ben otomatik matematik anlamam!
0: Rica ederim hanımlar! Rica ederim!
10: Estağfurullah efendim! Geciktiğim için çok özür dilerim!
0: Buyurun Sadık Bey, oturun lütfen!
10: Oturayım efendim! Merhaba!
9: Otur yavrum, ha. Otur!
10: Yer yok!
0: Buyurun Sadık Bey, oturun lütfen!
10: Peki efendim!
3: Allah canını alsın inşallah! Adının üstüne oturdu!
11: Merhaba! Cümleten merhaba!
12: Hoş bulduk efendim,
11: hoş bulduk! Nasılsınız? Merhaba Sadık Beyciğim! Neyin var?
10: Ha?
11: Sadık Bey, neyiniz var ona?
3: Yapıştı diyor, yapıştı!
10: Ben yapıştım efendim!
11: Yapıştınız mı?
10: Galiba!
11: Nereye?
0: Tepsiye!
5: Mazot mu yakacağız, kömür mü?
9: Aman hanımcığım, uzatma canım!
5: Tezek yakacağız, tezek! Yakıtın sırası mı hanım, kocam yapıştı!
3: Bana bir şeyler oluyor galiba!
13: Anne, lütfen!
11: Hadi gelin bakayım, gelin şöyle! Hadi gelin, yardım edin! Sadık Bey, sen
3: çekelim, çekelim!
11: Çekeriz, birdenbire adam kadar üstüne hücum etmeyin!
5: Canım. Sakin olun babacığım, sakin olun!
11: Sadık Bey, heyecanlanmayın!
5: Siz bu apartmanı sahneye koysanız!
11: Tamam ya! Tamam.
0: Yöneticilikten istifa ediyorum. Ay.
11: Hadi yardım edin.
6: Çekilin kenara, çekilin, çekilin, çekilin. Öyle çekiştirip durmayın. Herif kalmayacak.
5: Babacığım, lütfen sakin ol.
11: Öyle de dolanırsın.
5: Babacığım, lütfen sakin olun dedim.
11: Arkası da bir kocaman bir şey. Çocuklar, hadi yardım edin siz de!
6: Hadi Sadık Bey, tutun güzel seni!
11: Aksana ayol! Hadi Sadık
6: Bey, tamam!
11: Getireyim,
6: kurtarın! Dön arkadaşına, şunu bakın kızım!
11: Telaş etmeyin, çekiyorum!

0: be şişko. Yavaş ye, boğulacaksın.
1: Bana şişko deme, bak konuşmam seninle sonra.
2: Çocuk doğru söylüyor Fırat. Hiç şişko görmedin mi sen? Kopacak bu be.
1: Tabii ya.
3: Kapı açık. Gelin, hadi. Hadi. Kimsin bakayım? Aa!
4: İyi günler efendim.
3: İyi günler.
4: Şu dairelerin adedi hakkında konuşmaya gelmiştim.
3: Hayır, satmıyorum. Lütfen dışarı.
4: Ama bakın Adile Hanım!
3: Lütfen yine başlamayın! Üç daire, dört daire demeyin! Satmıyorum, biraz satmıyorum!
5: Yine mi sen Muharrem Bey?
4: Sen işine bak be adam!
6: O işine bakıyor efendim, siz de işinize baksanıza!
5: Yaşa kız! Güzelim evleri yıkıp, çocukları apartman dairelerine tıkmak, bahçeleri, çiçekleri yok etmek, top oynayacak, ip atlayacak yer bırakmamak!
6: Durup dinlenmeden bina yapmak. Hem de 10 kişinin oturabileceği büyük lüks dairelerde 3 kişiyi oturtmak. Sizin yaptığınız bu.
5: Kapıcıya da bodrumda kibrit kutusu kadar rutubetli bir mezar. Hadi git işine be. Sen o apartmanları yapacağım, başka arsalar bul.
6: Adile teyzenin arsasında çocuklar oynayacak.
3: He, duydun mu? Hadi canım.

0: senin? Bak şekerim! Şu bizim as soliste öyle kızıyorum ki! Ne olacak? Benim sesim ondan daha güzel! Ama as solist o! Patronunki anam anla işte!
1: Ben sana bir fikir vereyim, onu yap! Zengin bir banker bu, sana gazino açsın, tamam mı?
0: Aa! Ben öyle şey yapamam ki!
1: Gördün mü ya? Demek ki yapamazsın! Onun için bırak bu işi! Para için, şöhret için... ...her şeyini feda edenler yapsın!
2: Ben de herkes gibi bakıyorum lan!
1: Aa, işte Hülya çıktı bak!

0: sevgili misafirler ve benim en iyi dostlarım. Bugüne kadar gece gündüz hep şarkılar söyledim. Az solist olmayı düşledim. Ama anladım ki bu iş göründüğü kadar kolay değilmiş. Karar verdim, artık evimin kadını olacağım. Yani şarkıcı Hülya, ev kadını Hülya oldu artık.
1: Aferin sana, aferin!
2: Çimentoyu az kullanan az! Ya bırak kalın demiri be, ince demirleri kullanın! Gel! Aman Adile Hanım! Hangi rüzgar attı sizi buralara? Buyurun efendim, buyurun! Oturun şöyle lütfen!
1: Uzun lafa gerek yok! Muharrem Bey, gözünüz aydın, istediğiniz oldu! Evet! Evi ipotek etmek istiyorum! Bana para lazım!
2: Ne demek Adile Hanım, ne demek? Siz emredin!
1: İşte böyle kızım! Minik serçe ameliyat olup sağlığına kavuşacak!
3: Sayende Adile abla!
1: Ben bu yaştan sonra parayı ne yapayım? Almanya'dan oğlum gönderiyor, ben de biriktiriyorum!
3: Sen olmasaydın ne yapardın?

0: anladım ben. O ne biçim laf öyle? Hı? Hadi artık üzülme bakayım. Gül, gül.
1: Adile ablacığım, anam benim.
0: Şşş, bana bak, sakın ağlayayım deme. Sonra beni de ağlatırsın.
1: Ay, merak ettim, neredeydin Adile teyze?
0: Şşt, her şey tamam. Şimdi yemin et, evin ipotek edildiğini kimse bilmesin, tamam mı?
2: Bak.
3: Çabuk, çabuk, çabuk, çabuk ör biraz, çabuk ör!
2: Tamam.
3: Çabuk dedim. Yarın misafirlerim gelecek, şu masanın üstüne yetişsin. Kalk kapıya bak, çabuk! Hadi sallanma!
2: Aa, hoş geldiniz! Gelin, gelin! Çok karı geldi!
4: Hoş geldiniz canım! Nasılsınız?
5: Buyur, otur!
2: Ben bakayım. Şu beyazlığının yanına gideyim, hani, otur, otur!
4: Yağmış olmuş
2: eller! Aman, pek de güzel!
4: İyi olur, iki bir ay çok oldu güzelim, seni hiç merak etme!
2: Kız! Aman, ha neymiş?
3: Jenny, kom! Hadi doğru yerine! Yarım saatten önce de dönme, hadi canım, hadi! Yerine dedim!
6: 3A'da... 2 oje... bir... bulaşık dili.
2: Aa! Kız ne yapıyorsun orada sen?
4: Model bakıyoruz.
2: Modelini yerim senin anam! Modele çay veriyordum da... sen taslı içersin.
3: Yerine! Hadi! Yerine dedim!
2: Size de biraz vereyim.
3: Kot kafa!
2: Billur! şuna baksana, 20 dakika oldu mu?
3: Senin Allah, 20 dakika yürüyor! Ver canını ağla!
6: Yüz oraya... 200 daha... 300, 400, 500... 500 diyelim... 200 de avanta, 500, 600, 700. Tamam, oh topla, 1400 imza Ali, tamam!

0: Bir dakika çocuklar. Kusura bakmayın. Şimdi geliyorum. Karı kız meraklısı kot kafa seni! Ben seni gebertmem mi? Allah seni nasıl bilirse öyle yapsın! Allah seni nasıl... Kaçma! Dur, bu kulağını koparacağım!
1: İmdat, el, el!
0: Bırakın beni!
1: Yapma! Mihrabım diyerek sana baş koydum yavrum!
0: Mihrabım bassın!
2: Ne o kızım? Gemilerin mi battı?
3: Şey baba, biraz canım sıkılıyor.

0: Ameliyat başarıyla sonuçlandı. Gözünüz aydın.
1: Bu kadar zaman geçti. Ben daha fazla bekleyemem. Ne gerekliyse yapın kardeşim. Ben tıkır tıkır para saydım birader.
2: Söylediğimiz kesindir Adile Hanım. Borcunuzun vadesi geçeli çok oldu.
3: Affedin, bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kanuni muamelelere geçmek zorundayız.
2: Evet, yapabileceğimiz hiçbir şey yok. İnanın.
4: Büyüklerin haberi olmayacak.
5: Tamam. Hadi gidelim.

0: Şişko deme bana, bozulurum ama.
1: Gel.

0: Siz de kimsiniz? Siz de kimsiniz be?
1: Sana ne?
2: Adile teyzenin evini almışsın.
3: Sana borcu varmış. Biz paraları getirdik.
4: Evi geri ver.
0: Neler diyorsunuz siz? Veletler!

0: Bu kadar parayla ev olur mu be? Defolun! Defolun! Bak hala duruyorlar. Defolun! Defolun!
1: Çok üzgünüz hanımefendi. Maalesef müddetiniz doldu. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok.
2: Maalesef.
3: Evin ipotek meselesini kimseye söylememek için söz vermiştim ama mutlaka bir şeyler yapmamız lazım.
4: Haklısın. Onu bu güç durumda bırakamayız.
3: Zaman geçmeden bir çıkar yol bulmalıyız. Ama nasıl?
5: Gel yavrum. Hoş geldin kızım. Nasılsın bakayım, iyi misin?
6: İyiyim.
5: Gel otur, otur.
6: Hasta gibisin Adile abla.
5: Bugün biraz rahatsızım kızım. Ateşim var galiba. Başım çatlıyor vallahi. Daha da kötüleşirim diye korkuyorum.
6: Aa, Allah korusun.

0: üşüttün herhalde. Hele bir derece koyalım bakalım.
1: Olur. Sağ ol yavrum.
0: Ver bakayım, ateşin kaçmış.
1: Al çocuğum.
0: Bakayım. Oo, 39. Şimdi iki aspirin ve doğru yatağa. İtiraz yok. Tamam mı?
1: Peki.
2: Akşam pokere geliyor musunuz?
3: Tabii, Üstadım? Antrenmanlıyım. Bugün yandınız, yandınız.
2: Yananı Allah görür. Hadi buyur.
0: Sana hasta olmak yakışmıyor Adile abla. Bir an evvel iyileş.
1: İnşallah.
0: İnşallah.

0: Bende var. Hı?
1: Bende de var.
0: Ha? Ne?
1: Yine yanmıyor kalorifer. Şimdi boğacağım herifi. Hem boğacağım hem ikiye katlayacağım. Ali! Ne bu apartmanın hali be? He? Yine yakmadın mı kaloriferi?

Bugün servis yok. Kaloriferler yanmayacak. Gazeteler gelmeyecek. Adile teyze yok artık. Çocuklar, kuzucuklar ağlayacaklar.

0: Şimdi kim yapacak çaylarımızı? En güzel kekleri sen yapardın. Şaka mı yoksa öldüğün Adile teyze? Çiçeklerini kim sulayacak şimdi?
1: Saksıdaki çiçeklerin hep boynunu büktü. Sonra da kapını kilitlediler. Kilitli kaldı. Bak, senin aldığın kalem.
2: Daha bitmedi mi o kalem? Dersleri az mı çalıştın yoksa? Sen saçlarını da taramamışsın gene. Sakın çiçeklerimi sulamayı unutmayın, değil mi?
1: Çok, ama çok çalışacağım. Her sabah saçlarımı tarayacağım. Hem annemi hiç üzmeyeceğim.

0: Ağlamayın artık. Biliyorsunuz ben gülmeyi çok severdim. Hadi gülün yavrularım.
1: Çikolata yemeyeceğim artık.
0: Ne oldu yavrum? Niye ağlıyorsun sen bakayım? Gel bakayım bana. Oh canım benim, kurban olayım sana. Çek elini ağzından, anlat bakayım ne oldu çocuğum?
1: Rüya gördüm.
0: Hayırdır inşallah, ne gördün bakayım?
1: Beni ölmüş gördüm.
0: Bak demek ki karşındayım. Ölmedim. Rüya görmüşsün sen yavrum. Hadi sarıl bakayım bana. Çok yaşayacağım, çok.
2: Ulan Ali! Ali! Ne herifsin be! Ulan donduk be!
3: Seni yakacaklar benim yerime. Tanrım seni diler.

0: verdim ve pazara büyük bir eğlence tertipledim. İyi mi? Şimdi bütün apartman halkına haber verelim.
1: Aman ne iyi, ne iyi Adile abla!
0: Bak anam, ben ne diyorum?
1: Olduğun gibi gel partisi yapalım. Kıyafet balosu gibi.
0: Hay ağzınla bin yaşa kız!

0: benim sevgili kardeşlerim. Bugün benim davetime geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Senelerdir hepiniz teker teker beni evlerinize davet ettiniz. Ama ben sizleri teker teker davet edemedim. Hepinizi bir arada görmek için bugünü yine hep beraber hazırladık. Beni çok mutlu ettiniz. Sağ olun, sağ olun benim yavrularım.
1: Bana mı dedi yavru diye?
2: Hadi ulan ablan! Sana dedi diyor!
3: Hadi hadi, başlamayın yine! Adile Hanım, bugün için size sonsuz teşekkürlerimizi sunar ve...
0: Yiyelim içelim! Hadi bakalım efendim, buyurun! Şöyle otur Hulusi Bey.
4: Buyurun, buyurun.
2: Bana bak sen yanıma, yanıma, yanıma!
0: Buyurun. Yavrum sen şöyle babacığının yanına otur. Artık kusura bakmayın, ev küçük ama sıkışacağız işte, ne yapalım.
1: Karıcığım!
2: Ne var?
1: Ben de içebilir miyim?
0: Çok güzel yaptın.
2: İç de bir. İç, içip içip sız da ben sana sorayım.
1: Ne yapayım?
2: Ne yapayım de tane tane konuşmasına bayılıyorum.
0: Çok güzel söyle.
5: Bugün çok güzelsin.
0: Teşekkür ederim. Üzülme. Her şey düzelir sonunda.
2: Hop hop hop hop! Efendim beyim!
6: Allah Allah! Bakkal saç mı boyuyor? Gene mi saçlarını boyattın hanım?
0: Ne yapayım? Gene miden bozulacak! Telgrafın tellerine kuşlar mı konar?
2: Herkes sevdiğine de yavrum! Öyle bir yapmak ya!
0: Gel yanım!

0: Eğlencenizi bozdum galiba. Ama ne yapalım, tıkır tıkır para saydım. Müddet bitti. Haberiniz olduğu halde evi boşaltmadınız. Ve hala buradasınız. Dostlarınız yardım etsin de eşyalarınızı dışarı taşıyın. Çünkü onlar yalnız eşya taşımaya yardım edebilirler. Acele edin. Grider evi yıkacak. Bu arsanın dört bir yanını dikenli telle çevireceğim. Top mop oynamak yok artık! Hadi ne duruyorsunuz Adile Hanım? Çıkartın eşyalarınızı buradan!
1: Bu küçük ev, çocukların oynayıp mutlu olduğu bu arsa olmadıktan sonra ben eşyayı ne yapayım? Yıkın!
0: Yıkın!
2: Şimdiye kadar bizler için az şey mi yaptın Adile teyze? Yeri geldi anamız, yeri geldi ablamız, yeri geldi en can dostumuz oldun. Senin ufak bahçende mutlu oldu çocuklar. Ve onların mutluluğu için her şeyini feda ettin. İnsanlar senin de dediğin gibi birbirlerine her zaman destek olmalı. Çok sevdiğin çocuklar ve onların anaları babaları seni bugün hiç yalnız bırakabilirler mi? İnsanlar kötülükten uzak, dostça, kardeşçe el ele yaşamalı. Sen de hep böyle demez misin Adile teyze?

0: çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma

0: iki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Emanet tutuyor.
3: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam yaparım. Hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
4: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
3: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
5: Ulan ne yapıyorsun?
3: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah, yakalandım.
0: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Otel harika.
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
10: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
12: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
13: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
14: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
12: Rivayetleri.
13: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
12: Söylenceleri.
13: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
12: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
13: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
12: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar, hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.

0: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
1: Flo'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Flo'da sizi bekliyor. Siz de Flo'ya gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
8: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
9: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
8: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
9: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
8: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
10: Yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacaksa, yaşanacak. Otel harika.
13: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
8: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
18: Neydi bu?
19: Evet, bu ne?
18: Nedir bu?
19: Kukla mı? Kuşları... Cadı, canavar.
18: Cadı mı?
1: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
8: Eğlenceli cevaplar.
6: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
8: Kahkaha attıran görüntüler.
4: Var mı daha şey?
19: Bitti. Bitti. Bay bay.
4: Tamam. Ben artık anlamda üç giden sık.
8: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: Anadolu'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Flo'da sizi bekliyor. Siz de Flo'ya gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Sen hayatında hiç yemek yapmadın mı?
4: Biraz daha dikkat et.
5: Evet, kardeşim hiçbirini bilmedin mi sen hayatında?
6: Bu dünyada bütün canlılar hem av hem de avcıdır.
3: Niye durdun?
5: Beraber görmesinler. Mahallede dedikodu olur. Sen git.
6: Çok güzelsiniz.
3: Teşekkür ederim.
5: Buyurun.
7: Saçları da şöyle bir son moda yaptırmak lazım. John Travolta gibi.
0: Herhangi bir kadın. Birazdan TV4'te.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Geleceği düşle. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
14: Otel harika.
15: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
18: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
19: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
0: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
15: Ben.
5: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte...
4: Ne diyor? Ay dilimin ucunda!
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
4: Zaten benim ilgi alanımdı, sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben!
5: Botanik!
4: Abaküs!
9: Kasa!
4: Marul! Kumbara!
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara!
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
19: Babalarımız maaşlarından Annelerimiz harçlıklarından biriktirdiler.
20: Bu evi yıkamayacaksınız.
21: Buyurun paranızı güle güle harcayın.

0: Ben nasıl yapabildim? Siz... Sizler bana insanlığı, dostluğu öğrettiniz. Affedin beni. Affet beni Adile Hanım.
1: Hepiniz beni çok mutlu ettiniz. Sağ olun, var olun. Benim güzel yavrularım. Hadi, çok teşekkür ederim. Alın topu, gidin arsada oynayın. Dilediğiniz kadar. Terlemeyin.

0: Kırdım ulan! Kırdım işte! Var mı diyeceğiniz?
1: Erkeğe bak, erkeğe!
0: Konuşma! Kadın kısmı konuşmaz fazla!
1: Dediğin gibi olsun bey!
0: Erkeğim ben! Tamam mı? Erkek!
1: Peki sabi, peki!
2: Ben sizin yaramazlık yapmayın demiyor muyum? Hadi doğru içeri, hadi! Sizleri çok seviyorum! Yaramazsınız ama çok seviyorum, çok!
3: Biz de! Biz de! Biz de!

0: Av deyip geçmeyelim.
1: Elbette. Avın da çeşitleri var. Mesela... Hı?
0: Balık avı.
2: Aslan avı.
1: Sinek avı.
2: Kelebek avı.
1: Ya avlamaya ne buyrulur ha?
3: Bıldırcın avı.
1: Av canlıların yaşama içgüdüsüyle akıl ve kuvvetini de kullanarak başka canlıları yenmesidir. Bu dünyada bütün canlılar hem av hem de avcıdır. Hayat da zaten bir av değil mi? Ne demişler? Gücü gücüne yetene.
3: Büyük balık küçük balığı yutar.
2: Bırakın şimdi felsefeyi. Av spordur bence. Ava giden avlanır. İşte bu kadar.

0: Affedersiniz, affedersiniz, bir dakika. Adım Murat. Bakın, manyak ya da deli değilim. Sokakta karşılaştığım, tanımadığım kadınlarla konuşma, onların peşine takılma alışkanlığım da yoktur. Ama başka ne yapabilirim? Sizinle şimdi konuşmasam ortadan kaybolup gidecektiniz. Ben de sizi bir daha asla göremeyecektim. Bağışlayın beni lütfen. Sizinle konuşabilir miyim?
1: Adınız her neyse, zaten konuşuyorsunuz. Beni birine benzettiğinizden eminim.
0: Yok, hayır, hayır, olanaksız bu. Sizi bir başkasına benzetemem, sizi kimselere benzetemem. Sizinle tanışmaya çalışıyorum. Lütfen, lütfen bir dakika. İnanın tanımadığım kişilerin yanına asla böyle yanaşmam. İlk kez oluyor bu. Sizi şimdi ilk defa yoldan geçerken gördüm ve inanın deli değilim. İnsan yıllarca hayalindeki kadının düşünü kurar. Sonra ona rastlayınca ne yapar? Lütfen, lütfen hiç olmazsa bana adınızı bağışlayın. Şurada size bir içki ısmarlayayım. Su, çay, hiç olmazsa oturduğunuz yeri söyleyin. Bir rüya gibi kaybolup gitmeyin. Bari telefonunuzu söyleyin. Düşlerindeki kadın ilk defa yolumun üstüne çıktı. Kaçmayın,

0: Buyurun efendim.
1: Anne.
2: Hoş geldin kızım.
1: Hoş bulduk. Babam gelmedi mi?
2: Baban toplantıda. Beni beklesin dedi.
1: Olur.
2: Kızım, kararından vazgeçemez misin?
1: Vazgeçmem.
3: Lastik sanayimiz, satışlarımızda %2'lik artış var. Önümüzdeki hafta yükümüz 225 milyon lira efendim. Hmm.
4: Tekstil?
5: Satışlarda artış yok, tahsilatımız normal.
4: Ne kadar tahsilat veriyorsunuz?
5: 153 milyon efendim. Hmm.
4: Gıda sanayimiz?
3: %6 artış var. Reklamların etkisi iyi. Tahsilatımız 172 milyon. Yükümüz 83 milyon efendim.
4: Çok iyi.
3: Evet efendim.
4: Zincir ve iğne sanayimiz...

0: Topat, Cenk.
1: Tut koç.
2: Evet koç.
0: Buradayım. Al bakalım.
2: Hadi. Hop.
0: Levent, buradayım.
1: Al. Tut.
0: Hadi. Hop. Metin.
2: Hadi.
0: Al. Buradayım.
2: Hadi. Yakala.
0: Ver topu.
2: Al bakalım. Hadi. Hadi. Hop, hadi koş.
3: Formunda değilsin koç.
0: İşte geldik.
4: Hoş geldin evladım.
0: Canım nasılsın?
4: İyiyim, sen nasılsın? Terlemişsin de, ne oldu?
0: Top oynadım.
4: Çocuklarla çocuk oluyorsun, dur çizmeni çıkartayım.
0: Ben çıkarırım canım, sağ ol.
4: Bir çay getiriver. Merhaba abi. Av nasıl geçti abi? Abi? Abi! Bu ne dalgınlık böyle?
0: Çok güzeldi. Çok güzeldi.

0: Hoş geldiniz efendim.
1: Kız nerede?
2: Burada, içeride.
3: Hoş geldiniz baba. Geciktiniz. Sizi görmeden gitmek istemedim.
1: Köşkten ayrı yaşamakta kararlı mısın kızım?
3: Evet baba. Artık kendi hayatımı kurmak istiyorum. Fotoğraflar çekeceğim. Bir fotoğraf sergisi açarım belki. Belki de roman yazarım. Ama önce bir iş bulup çalışacağım.
1: Harçlığın yetmiyorsa arttırayım.
3: Mesele para değil. Benim de bir kişiliğim var. Osman Nuri Şahin'in kızı olarak yaşamaktan bıktım. Yıldız Şahin olmak istiyorum. Kişiliğimi ispat etmek istiyorum. Hayatı tanımak istiyorum. Minibüsün, otobüsün ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Kuyruğa girmek, çamura basmak istiyorum. Yani sıradan bir insan gibi yaşamak istiyorum. Herhangi bir kadın gibi.
1: Sen benim kızımsın. Sıradan biri olamazsın. Hayat zordur. Uzaktan göründüğü gibi değildir. Akvaryumda büyüyen balık denize çıkarsa boğulur. Salon çiçeği araziye dikilirse solup gider.
3: Vaktim yok baba. Bunları çok konuştuk. Kiralık bir ev buldum. Birkaç parça da eşya alacağım. Geriye dönemem. Allah'a ısmarladık.
1: Bırak. Bırak Seyfettin efendi. Kendi taşısın. Arabanın anahtarını da bırak. Banka cüzdanını, çek defterini, Diners Kulüp kartını,

0: Güle güle kızım. İşte şimdi hayatı öğrenmeye başladın. Kamil, tam zamanında aradım. Söylediğim ilanı bütün gazetelere ver.
1: Tamam.
2: 1, 2, 3, 4.
3: Haydi hop! Hadi yürüyün hop! Hadi Cemal! Hadi lan hadi hop! Hop! Geliyoruz da, geliyoruz da hop! Hadi lan hop! Sallamayın lan, sallamayın!

0: Öyle sallamıyor.
1: Geldim, geldim İsmail Bey'e, geldim. Hadi, tut şunu. Al.

0: Hadi İsmail dayı, yükle babama. Hadi babam, hadi hop, hadi.
1: Bağırma lan mahallede, bağırma. Geç.
2: Alın çocuklar.
3: Tamam, olur, tamam abi. Olur.
2: Sultan Cemal, hadi.
1: Tamam hop. Dayı.
4: Şöyle köşeye koyalım.
2: Tutun lan, tutun, tutun lan! Geldim zaman, geldim ha! Ha? Çık, çık, çık, çık! Açın lan oradan! Çık bakalım!
5: Bugün beni kim ararsa arasın yokum!
4: Emredersiniz efendim!
5: Bakanla yemeğe çıktı falan değil!
6: Genel müdürü konuşmanız gerektiğini söylemiş.
5: Evet.
6: Müsteşar Necim Bey tekrar arayacakmış.
5: He.
6: Fabrikatör Sadullah Bey telefon etmiş. Hı. Kızınız bugün eşyalarını taşıyormuş.
5: Hayırlı olsun.
0: Cemal, hadi lan!
5: Hey!

0: Kim o?
1: Komşularınız!
2: Buyurun, hoş geldiniz.
3: Güle güle otur kızım, mahallemize hoş geldin, sefa geldin.
2: Bir şeye ihtiyacın olursa hiç sıkılma, ben karşıdaki evde oturuyorum.
1: Sağ olun.
4: Gel çabuk, gel çabuk, gel çabuk!
5: Tek başına mı oturacaksın?
6: Evet de, belki annem de gelecek.
7: Pah! Herifteki şansa bak! 9 milyon vurmuş, saymakla bitmez be!
8: Bizi ancak amorti vurur aslanım! Başka şey bekleme! Zaten şansımız olsaydı, ya babamızdan miras kalırdı, ya da zengin bir karı tavlardık.

0: Karnın acıkmıştır.
1: Karnım aç değil.
0: Ulan bizi amma ektin ha. Bari kızı tavladın mı? Tam, tam sana göre. Evi de var, eşyaları da. Senden iyisini mi bulacak? Aslan gibisin. Nasıl da bakıyordu sana? Çok mu beğendin ne? Aklın orada mı kaldı ha? Ya yüreğin?
1: Git lan!

Bir yürü et.

0: Merhaba.
1: Evet fabrikalar. Hasan adam fabrikalar. Evet abicim inenler çabuk olsun bir an. Gir abicim, gir abicim. Boş içerisi. Evet. Evet arkalı önlü. Sıkışın abicim biraz sıkışın vatandaş kalmasın. Evet. Gir hanım teyze gir. Çabuk çabuk çabuk hadi. Hadi kardeşim hadi hadi. Devam et abi. Evet beyler gir kardeşim gir gir gir. Arkalı. Elini alan kaç tane kardeş? Ver canım.
2: Kardeşim hiçbirimizi
3: bilmedin
2: mi sen hayatında?
3: Aladık.
0: Güle güle. Allah işini rast getirsin.
3: Sağ ol.
4: Günaydın beyim.
3: Günaydın.
1: Sağdayındır usta.
0: Nereye Yıldız abla? İş aramaya.

0: Rakibini tanıyor musun?
1: Osman Bey mi? Tanıyorum. Kısa boylusu.
2: Evet, fabrikalar inecekler. Hadi abicim, hadi abicim, çabuk olalım biraz. Devam et!
3: Müracaat burası mı?
1: Şöyle sıraya geçin. Daha önce böyle bir işte çalıştınız mı?
3: Hayır efendim.
1: Peki siz gidin, evet, biz sen... size sorabiliriz.
4: Kahvaltınız hazır Osman Bey.
5: Sağ ol. Biraz sonra fabrikaya telefon et. Yıldız müracaat etmiş mi öğren?
4: Peki efendim. Öğleden sonra konferansınız vardı.
5: Ha ya. İyi ki hatırlattın. Konuşma hazır mı?
4: Hazır. Buyurun efendim. Ha.

0: bir.
1: Pasta portakal suyu.
2: Bana da pasta ve portakal suyu.
0: Peki muhterem üyeler, sizlere Türkiye'nin ekonomik durumu hakkındaki görüşlerimi... Telefon! ...hakkındaki görüşlerimi açıklamak ve acilen...
2: Şimdi de nutuk çekiyor.
1: Öğleden sonra konferans verecek. Ona hazırlanıyorum.
2: Gelecek misin? Hı
3: hı. Buyurun Kamil Bey, emriniz. Ben sizi personel müdürüne bağlayayım, ona tarif edin. İşe alındı gözüyle bakabilirsiniz. Osman Bey'e hürmet ederim. Buyurun efendim.
4: Fazla ses çıkarmayın ama.
5: Evet efendim, burada. Tarif ettiğiniz bayan burada.
6: Tamam efendim, işe alacaklar.
7: Buyurun efendim, buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Üye kartınız efendim?
8: Yok ama izlemek istiyorum da.
7: Mümkün değil. Üyelerin ve davetlerin dışında kimse giremez. Talimat böyle.
8: Emir yani. Hiçbir çaresi yok mu acaba, rica etsem?
7: Mümkün değil efendim.
1: Merhaba, hanımefendi benimle beraber.
7: Buyurun Murat Bey.
1: Sizi gökte ararken yerde buldum.
8: Teşekkür ederim, siz olmasaydınız içeri giremeyecektim.
1: O günden beri hiç aklımdan çıkmadınız.
8: Konferansı çok merak ediyorum.
7: Yok artınız beyefendi.

0: süreler size Türkiye'nin ekonomik durumu hakkındaki görüşlerimi açıklamak ve acilen alınması gereken tedbirleri sıralamak istiyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu dönemde ekonomide görevli olan bizlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Ülke yararını düşünerek alınan kararlarda gerekirse yapıcı önerilerde bulunalım. Ama herhalde yıkıcı olmayalım.
1: Alınması hala adınızı söylemeyecek misiniz? Lütfen.
2: Enerji tasarrufuna
1: çok teşekkür ederim.
3: Biz şimdi müsaadenizle Osman Bey'i izleyebilir miyim?
1: Tabii ne demek.
0: Buyurun. 175 milyon liralık tasarruf yaptık. Bu yıl 240 milyona çıkacağımızı sanıyorum. Her vatandaş tasarruf yapmalıdır. Petrol bulmak zorundayız. 2. Nüfus planlaması iyi yapılmalı ve tarım üretimi iki katına çıkarılmalıdır. Bir gün tahıl petrolün yerini alacaktır. Bu çok iyi bilinmelidir. Çünkü unutmamalı ki anarşi buradan başlamaktadır. Doktor ve okul bulamayan insanlar ister istemez anarşinin kucağına itilmektedir. Bugün özel sektör
1: size yıldız diyebilir miyim?
0: Devlet dışında birçok işleri başaracak güç ve tecrübeye erişmiştir. Devlet özellikle altyapı tesislerini, özel sektörün gücünün yetmeyeceği işleri yapmalı, özel sektörde kendi üzerine düşen vazifeyi yerine getirmelidir. Azalmış olan yatırım hevesi ve ortamı güçlendirilmeli, yabancı sermaye akımının hızlandırılması sağlanmalıdır. İstikrarlı bir ekonomi politikası izlendiği takdirde kalkınmamak için hiçbir sebep yoktur. Teşekkür ederim.
4: Yıldız, bir daha ne zaman görüşeceğiz?
3: Bilemem.
4: Sizi yemeğe davet etsem. Yarın olur mu?
3: Mümkün değil.
4: Öbür gün?
3: İşlerim var.
4: Daha öbür gün.
3: Çok meşgulüm.
4: 4 gün sonra,
3: evet.
4: 5 gün sonra, 6 gün sonra, 7, 8. Hadi peki diyelim.
3: Peki, iyi akşamlar.
4: Nereye? Sizi ben bırakayım.
3: Ben şuradan otobüse binerim.
4: Bu saatte tıklım tıklım olur. Yıldız gel lütfen.
3: Peki.

0: Teşekkür ederim.
1: Cumartesi 11'de.
0: Hı hı.
1: Yeni işiniz hayırlı olsun.
0: Sağ olun. Kim o?
2: Bedriye teyze. Ah,
0: buyurun teyzeciğim.
2: Bak Yıldız kızım.
0: Geçin teyzeciğim.
2: Kızım, burası namuslu bir mahalledir. Daha ilk günden bu kadarı fazla.
0: Ne fazla?
2: Böyle eve özel arabalarla gelmekle bu mahallede tutunamazsın.
0: Ama teyze...
2: Aması maması yok. Görünen köy kılavuz istemez. Ayağını denk al. Madem yapıyorsun, sokağın başında in arabadan.
0: Ah.
2: Üç adım yürümekle ne kaybedersin?
0: Yani köşede insen mahallenin namusu bozulmaz mı?
2: O kadarını bilmem.
0: Çay içer misin teyzeciğim?
3: Merhaba.

0: Ne oldu Cemal? Anlatsana. Ya oğlum anlatsana. Çatlatmadı mı be?
1: Bana merhaba dedi.
0: Deme ya. Merhaba dediyse tamamdır. Ulan ne şanslı adamsın be. Bana bak. Kızın yanında şöyle dik gibi durdun mu dik gibi?
1: Şehmuz nerede ya?
0: Dükkan arıyor. Kaset tezgahını sana devredecekmiş.
1: Esra mı?
0: Adam dükkan açıyor oğlum. Ne yapacak tezgahı?
1: Şu Semer'den bir kurtulsam.
2: Allah cümlemizi kurtarsın.
0: Amin. Buldum, buldum! Dükkanı buldum! Tamam, oldu!
3: Ne oldu oğlum?
0: Düşlerimdeki kızla cumartesiye buluşuyoruz! Buluşuyoruz! Cumartesiye buluşuyoruz!
3: Ne
0: buluşuyoruz!
3: Abi.
0: Tamam, tamam!
3: Çok güzel oldu! Yarın sabah işe başlayacağım. Bir çay daha içer misiniz teyzeciğim?
4: İçerim. Burnuma yanık kokusu geliyor. Ocakta ne vardı?
3: Aa! Hoş!
4: Allah seni lafa tuttum, yemek yandı.
3: Ay o mühim değil. Yumurta kırmıştım. Yenisini yaparım. Bir de makarna yanına.
4: Bak kızım, sen böyle para dayandıramazsın. Burada cumaları pazar kuruluyor. Bakkaldan çok daha ucuz. Oradan alışveriş yap. Hı hı. Kız sen ne yapıyorsun öyle?
3: Makarna.
4: Soğuk suyla makarna mı olurmuş? Sen hayatında hiç yemek yapmadın mı? Hı
3: hı.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Sen nereye gidiyorsun?
0: Fabrikaya.
1: Ben de oraya gidiyorum.
2: Evet, fabrikalar. Aslan adam fabrikalar. Gel kardeşim, gir içerisi boş. İlerleyelim abiler. Gir abicim.
0: Eyvah.
2: Evet. Çabuk olalım. Tamam kardeşim, tamam. Arka tamam. Devam et.
3: Günaydın efendim.
4: Günaydın. Günaydın.
3: Günaydın.
4: Günaydın. Müdürler toplansın.
0: Peki efendim.
2: Evet beyler, ücretler sizin abicim kaç tane?
1: İki kişi.
2: Al abicim üstünü. Evet, başka
1: olur mu ben başka?
0: Teşekkür ederim. Anne, bu arabalar niye boş geçiyor? Sus, karışma.

0: Allah şükür. Evet, inecekler. Çabuk olun abicim biraz.
1: Hoşça kal.

0: Tamamdır.
1: Alan batsın Cemal.
0: Merhaba dedi bana. Bir de hoşça kal ayrılırken. Bugün fabrikada çalışmaya başladı.
2: Yaşadım be Cemal. Karı kısmını para getireni makbul. O kazanı sen yersin be kardeş.
0: Yet lan. Caiz mi? Evlendikten sonra çalışamaz.
2: Sen onlara boş ver aslanım. Karının yanında dik gibi durdun mu dik gibi?
1: Tabii lan, hep böyle durdun.
2: Nasıl durdun? Dik mi dik mi?
3: Pazarlama olarak geçen aya göre %12,3'lük bir artış gösterdik. İhracatımız yok.
4: Muhasebe?
5: Şu anda kasamızda 18 milyon nakdimiz var. 3 ay içinde tahsili yapılacak 96 milyon 375 bin liralık senedimiz var.
4: Evet, durumumuz gayet iyi arkadaşlar. Ama aldığım habere göre Şahin Holding bizi küçük bir av gibi görmekte.
0: Beyler, önerileriniz?
6: Efendim, Murat iğne ve zincirle mücadele stratejimizi saptamak için gecikmiş bulunmakla birlikte baş edebiliriz. Lider olduğumuz bir piyasayı daha dünkü çapsız bir firmaya bırakamayız. Tüketici zaten tanıyor bizi. Reklamlarla marka imajını iyice yerleştirirken satış koşullarımızı değiştireceğiz. Murat Zincir %15 iskonto veriyor. Biz %25 verelim. Peşin satıştan vazgeçip 8 ay vadeye kadar satış yapalım. Onlar ancak 5 ay vadeli verebilir. Bu cazip satış koşulları nedeniyle toptancılar ve perakendeciler bizden alacaklar.
7: Sonuçları görmek istiyorum beyler. Sonuç.
8: Hadi hop! Hadi lan! Oğul yürü!
9: Hadi hop!
8: Destur! Yürü Cemal hadi hop! Hadi hop!
10: Merhaba babacığım, seni bekliyorum. Hani bana söz vermiştin? Doğum günümü beraber geçirecektik.
11: Geliyorum yavrum. Hemen geliyorum.
10: Oğlunuzun doğum günüydü bugün. Biliyordunuz, daha erken gelebilirdiniz. Geç saate kadar hep sizi bekledi.
12: Bir çocuğu kaçıracağız.
13: Çocuk kaçırmak için deli olmak lazım.
14: Hiçbir tehlike yok. Onu sadece 2 gün tutacağız.
15: Yumurca almaya geldiler. Evet, fabrikanın yeni şoförüymüş. Tamam peki.
11: Okuldayken ben de izciydim.
10: Buna sevindim.
14: Kaçırdılar oğlumu.
10: Cafer amcayla çevremizi tanıyalım gezisine çıktık. Çok sevdik buraları.
14: Çok dikkat etmelisin koca Cafer.
11: Hadi toparlanın gidiyoruz.
10: Ben onlarla gitmek istemiyorum.
13: Evet, çocuğun babası burada.
12: Onun da sırası gelecek.
16: Yumurcak belalı tatil yarın 16.15'te TV4'te.
17: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
18: Servis geldi, çantam hazır mı?
19: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
0: Hesap kurduk.
19: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
6: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
16: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
6: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
11: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine.
9: Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
20: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.

0: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
1: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
0: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
1: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Bakın.
3: Tam da leslik.

0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
4: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
3: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: Bana öyle bakmamalısınız.
1: Elbette, bağışlayın. Ama gözlerim size başka türlü bakamaz ki. Siz kendinizden hiç söz etmediniz. Adınız Yıldız.
0: Ve de sokakta yürürken peşine takılınan biriyim.
1: Bu yabancı hayatınızdan çıkıp gitmemek için sizin peşinizden geldi.
0: Tamam. Yüzü hoşuma gitti diye ben bir erkeğe sokakta arkadaşlık teklif edebilir miyim?
1: Hı? Ama beni çeken yalnız yüzünüz olmadı ki. Beni her şeyiniz çekti.
0: Ama yine de hakkımda hiçbir şey bilmiyorsunuz.
1: Evet, bana bir şey anlatmadınız. Hı hı. Kibar ve naziksiniz. Kendinizden eminsiniz. Zekisiniz. Ve şimdiye kadar gördüğüm en güzel kadınsınız.
0: Teşekkür.
1: Sana karşı duygularım dalgalardan daha güçlü. Şu gülden daha kırmızı. Kuşlardan daha coşkulu. En yüce duygudan daha yüce. Bir şiirle anlatılamayacak kadar. Salına salına yolum üstüne, çıkan dilber beni mecnun eyledi. Saçını döktürmüş kaşın üstüne, bakan dilber beni kerem eyledi. Dertli Murat der ki, alıp satamam. Gayrı güzellere gönül katamam. Allar giymiş diye sitem edemem. Şu dilber mi beni garip eyledi?

0: Seni seviyorum.
1: Çok?
0: Çok.
1: İyi akşamlar.
2: Az dur bakalım.
3: Ne var?
2: Sen benim kim olduğumu biliyor musun?
3: Yo, bilmiyorum.
2: Buraları benden sorulur. Bozovalı Cemal dedi mi bilirler.
3: Bana da Galatasaraylı Murat derler. Herkes tanır. Tanıştığımıza memnun oldum.
2: Bu mahalle Müslüman bir mahalledir. Kızın peşini bırak. Yoksa senin için iyi olmaz.
3: Hangi kızın?
2: Sen bilirsin.
3: Yıldız'ın mı?
2: Hı-hı.
3: Siz onun nesi olursunuz?
2: Orası seni ilgilendirmez. Kızı rahat bırak. Bir daha görmeyeyim.
3: Nasıl isterseniz. İyi akşamlar.

0: Tamam. Gel.
1: İğne zincirdeki sonuçları alıyoruz efendim. Durum çok iyi. Şu anda satışlarda %30 artış var. Daha da artacak. Üretimi arttırıyoruz. Çift vardiya çalışılıyor. Stoklar tüketiliyor.
0: İyi. Fotoğraflarla ilgili bilgi toplayabildiniz mi?
1: Topluyoruz efendim. Yakında bilginize sunacağız.

0: Evet beyler.
1: Satışlarda önemli düşüş var. Şahin iğne ve zincir çok büyük indirim yaptı. Satışımız %70 düştü. Böyle giderse sıfıra düşebiliriz.
0: Ancak bu ayki ücretleri ödeyebilecek paramız var. Kredi kaynakları kapandı.
2: Bu durumdan kurtulmalıyız.
0: Kurtulamayız Murat Bey.
2: Mücadeleyi bırakmayacağım.
3: 36.000
4: 36.000
3: 37.000
4: 37.000
3: 38.000
4: 38.000
3: 39.000
4: 39.000
1: Ya al 50.000 lira, 40 defa saydım be.
4: Bu kıyakçılığı kimse yapmaz sana. Hayırlı olsun.
1: Sağ ol.
4: Bak,
1: hayırlı olsun.
4: Gerisini 10 taksitte haftada
1: Allah bizi de bu semerden kurtarsın.
2: Uğurlu olsun.
4: Bak şimdi.
1: Hadi gel İsmail dayı, gel. Gel.

0: Fabrika şu anda sıfıra tüketti.
1: Murat Bey durmaz, kaçar.
2: Kendi durumumuzu da düşünelim kardeşim, böyle olmaz bu.
3: Ya hiç olmazsa tazminatlarımızı alsak.
4: Kasa tam takırmış. Şu anda bankalara 60 milyon borçları varmış.
5: Yandık desene.
0: Ne yanması? Murat Bey, tek. Murat Bey giriyor.
6: Arkadaşlar, şu anda batmış durumdayız. Sıfırız. İsteyen arkadaşımız işi bırakabilir. Tazminatını son kuruşuna kadar alacaktır. Ama bir yol daha var. Mücadeleye devam etmek. Kararlı, azimli olmak. Çok çalışmak. Yeniden sıfırdan başlayarak. Daha çok çalışıp, daha ucuza mal ederek. Evet, o büyük güç, Osman Nuri Şahin'in gücüne karşı tek güç sizin birliğiniz. Bir süre belki evinize bir lokma ekmekten başka bir şey götüremeyeceksiniz. Ama yenilmeyeceğiz.
7: Bize sefalet vaat ediyorsunuz.
6: Evet, size sefalette ortaklık vaat ediyorum. Başarıda ortaklık vaat ediyorum. Ve fabrikaya ortaklık vaat ediyorum. Sizi mücadeleye çağırıyorum. Güzel günler bizim olacak. İyi düşünün, kararınızı verin.
8: Kaç zaman oldu? Yıldız'dan ne haber bey?
9: Gayet iyi Saadet Hanım. Terliyor. Merak edecek bir şey yok. Peşinde sürekli adamım var. Attığı adımı bile biliyor.
8: Çok sevindim bey. Çok.

0: Seni seviyorum.
1: Seni seviyorum.
0: Çok selam. Konu komşuya benden çok çok selam.
1: Bil mukabele. Merhaba.
2: Merhaba.
1: Ne tesadüf?
2: Çok tesadüf.
1: Bir şey mi söyleyecektim? Sıkılma.
2: Evet. Yani şey, ben seninle arkadaşlık etmek istiyorum.
1: Arkadaşız zaten.
2: Biliyordum. Beni... yani...
1: Çok ilginç birisin. Senin fotoğraflarını çekebilir miyim?
2: Çekebilir misin?
1: Ya. Şöyle geç, geç. Nerede oturuyorsun?
2: Hemşerilerle kalıyoruz. Handa. Bekar odası.
1: Oraya gelebilir miyim?
2: Bilmem ki. Olur mu?
1: Oranın da fotoğraflarını çekmek istiyorum.

0: Fotoğraf sergimin konusu sen olacaksın. Cemal.
1: İşte bizim han burası.
0: Çok ilginç bir yer. Şu merdivenin başına geçer misin? Öyle, tamam.
2: Kalkın lan, kalkın!
3: Hoş geldin bacım.
0: Hoş bulduk.
3: Buyur şöyle.
2: Merhaba bayan.
0: Merhaba.
4: Merhaba bayan.
0: Merhaba.
3: Merhaba bacım.
0: Merhaba. Birkaç tane fotoğrafınızı çekebilir miyim?
3: Tabii.
4: Ne demek? Tabii. Çekebilirsin.

0: Bir şey içer misin bacım?
1: Yok, teşekkür ederim, bir şey almayayım.
2: Olur mu? Misafirsin, bir şey iç. Hı.
1: Peki, çay. Yemeğinizi kendiniz mi yaparsınız?
2: Evet, kendimiz yapar, kendimiz yeriz.
1: Peki, bulaşık, çamaşır?
0: Hep kendimiz.
1: İçinizde evli olan yok mu?
3: Var ama aileleri memlekettedir.
1: Sen evli misin?
3: Yok.
1: Nişanlı?
3: Yok.
2: Biz kahveye kadar gidecektik. Altı kol iskan bile oynayacaktık da.
0: Siz rahatınıza bakın. Eyvallah.

0: Bir tane daha.
1: Ne yapıyorlar bu kadar zamandır ya?
2: Sarsma, tamamdır.
3: Seninle ara sıra gezer miyiz? Hani Gülhane Parkı'na gideriz, hayvanlara bakarız.
0: Gideriz tabii.
3: Ne zaman?
0: Ne zaman istersen.
3: Pazar günü olur mu?
0: Olur tabii. Niye durdun?
3: Beraber görmesinler. Mahallede dedikodu olur. Sen git. Eve gidinceye kadar kollarım.
0: Hoşça kal.

0: Anlat bakalım Kirve. Anlatsana lan. Bu han yapıldığından beri ilk defa bir kadın yüzü gördü, Allah bilir.
1: Abo.
0: Yok be. Üç mü? Gel lan. 10 tane çay içmişsin.
2: Sözleştik. Pazar günü gezmeye gideceğiz.
0: Ben sana demedim mi? Tamam bu iş. Saçları da şöyle bir son moda yaptırmak lazım. John Travolta gibi.
3: Bir moda saç istiyorum. Travolta mıdır nedir ondan? Peki efendim.

0: Bıyığınızı kesmemiz lazım.
1: Yok.
0: Bıyıklı travolta saç olmaz ki beyefendi.
1: Benimki olsun. Bıyığıma dokundurtmam.

0: Cemal. Merhaba Cemal.
1: Merhaba Yıldız.
0: Müthiş güzel fotoğrafsın. Beni nereye götüreceksin?
1: Nereye istersen.
0: Asıl sen nereye istersen.
1: Seni saray bununa götüreyim mi?

0: Sen üşümedin mi?
1: Yok. Senin karnın acıkmıştır. Seni kebapçıya götüreyim. Bir ezogelin çorbası, lahmacun, bir de acılı Adana. Bir de kaymaklı kadayıf yedireyim sana, ha? Olur mu?
0: Olur.

0: Yıldız.
1: Efendim.
0: Seni sinemaya götüreyim. Ah güzel İstanbul. Çok acıklıymış. Bizim hemşeriler gittiler. Sen de götürüm diye ben gitmedim.
1: Saat 5'te randevum var. Başka zaman.

0: Dikkat et, seni seviyor galiba.
1: Yok canım, biz abi kardeş gibiyiz. Saf, temiz, dürüst biri.
0: İyi fotoğraflar çektin mi bari?
1: Müthiş fotoğraflar. Sergiyi açtığım an olay olacak.
0: Seninle beraber olunca her şey ne kadar güzel. İstanbul güzel, gün güzel, sen güzelsin.
1: Gene de biraz durgunsun, düşüncelisin. Bir şey mi var? İşler mi?
0: Önemli değil. Şu an her şey güzel. Annem gönderdi. Kabul eder misin?
1: Çok sevindim.
0: Seni tanımak istiyor. Gelinime çok yakışacak dedi. Gerçekten çok yakıştı. Bana kendini hiç anlatmadın.
1: Küçük bir kasabanın bayağı varlıklı kızlarından biriyim. Babamı kaybettim. Annemle beraber yaşıyorum. Yakında o da gelecek İstanbul'a.
0: Benimle evlenir misin?
1: Annemin gelmesini beklesek?
0: Seviyorum seni.
1: Çok mu?
0: Çok.

0: Bir şeyler mi var?
1: Evet efendim.
0: Kimlermiş?
1: Uzun boylusu Hamal, saf biri. Kızınız fotoğraflarını çekiyor.
0: Geç. Öteki?
1: O... Murat İğne Zincir Fabrikası'nın sahibi... Murat Gaffaroğlu.
0: Ne?
2: Patron sizi istiyor.
3: Ne var ki?
2: Bilmiyorum. Çok önemliymiş. Buyurun.

0: Baba, anneme bir şey mi oldu? Anneme bir şey mi oldu dedim.
1: Utanmıyor musun? Düşmanımla gezip tozmaya utanmıyor musun?
0: Utanmıyorum. Siz sevgi nedir bilir misiniz? Paradan başka şeyleri de sevebilir misiniz?
1: Senin benim kızım olduğunu biliyordu. Kendini iflastan kurtarmak için seninle ilişki kurdu.

0: Seni sevdiği falan da yok aptal. O senin paranı seviyor. Niyetini hala anlamadın mı? Seni paran için seviyor o. Paran için seviyor seni.
1: Giremezsiniz. Senin sahtekar.
2: Durun lütfen.
1: Rezil. Beni alet ettin.
3: Ne oluyor?
1: Yalancı. Alçak. Kendi işin için alet ettin beni. Babamın kim olduğunu biliyordun. Benimle param için ilişki kurdun. Sevgin, her şeyin yalan. Yalan.
3: Dur bir dakika Yıldız, ne diyorsun sen? Sakin ol. Sen bana babam yok, annemle beraberim dememiş miydin?
1: Yalancı! Babamın Osman Nuri Şahin olduğunu biliyordun.
3: Bilmiyordum.
1: Biliyordun!
3: Bilmiyordum.
1: Biliyordun! Hep babamın parası için. Sahtekar, yalancı! Beni kandırdın. Beni sevmiyorsun.
3: Babanın kim olduğu önemli değil. Seni seviyorum, seni.
1: Sevmiyorsun. Sevmiyorsun.
3: Seviyorum. Beni dinler misin? Bir dakika! Gel benimle.
4: Merhaba arkadaşlar.
5: Merhaba!
4: Arkadaşlar, durumumuzu yeniden hatırlayalım. Şu anda sıfırız. Yani bir hiç. Sebepse Şahin Holding'dir. Osman Nuri Şahin'dir. Taktikleridir. Peki yenilecek miyiz? Durumu olduğu gibi kabul edecek miyiz? Bu fabrikayı hep beraber bu hale getirmedik mi? Onu bırakıp gidecek miyiz? Bırakıp gidecek miyiz? Bırakıp gidecek miyiz?
6: Hayır!
7: Hayır!
6: Hayır!
7: Hayır!
6: Hayır!
4: Hep beraber mücadeleye başlayacak mıyız?
6: Evet!
7: Evet!
6: Evet!
7: Evet!
6: Evet!
4: Gece gündüz çalışacağız. Çok üretip ucuza mal edeceğiz. Ve yeniden büyüyeceğiz. Yenilmek yok. Herkes başarıya ortak olacak. Fabrikaya ortak olacak.
8: Yönetime?
4: Yönetime de ortak.
9: Hadi arkadaşlar, iş başına!
5: Hadi, hadi, hadi.

0: geldiler.
1: Buyurun efendim.
2: Dixie, bu Dixie. Kız kardeşim.
0: Hoş geldiniz.
3: Memnun oldum.
2: Annem.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.

0: Pek güzelsiniz. Nasılsınız? Anneniz, babanız nasıllar?
1: Teşekkür ederim, iyiler.
2: Ne içersiniz?
0: Ya evet, ne içersiniz?
1: Çay.
3: Ben de çay.
0: Hatça Hanım, bize çay getiriver.

0: Sizi çok sevdim. Biliyor musunuz, ben hiç kaynanalık yapmayacağım. Çünkü ben kaynanadan çok çektim. Abimin dediği gibi çok güzelsiniz. Ben de mankenim. Film teklifi aldım ama artist olmak istemiyorum. Ancak reklam filminde oynarım.
1: İyi. Güzel.
0: Ben Murat'ın hiçbir şeyini eksik etmedim. Her sabah ben kaldırırım. Kahvaltısını elimle hazırlarım. İç çamaşırlarına kadar her şeyi ütülüdür.
2: Canım anne.
0: Yalnız yemek seçer. Yemek saatinde hazır olmazsa çok kızar. Aman kızım.
2: Anne, biz artık kalkalım.
0: Çaylar?

0: Haber yok mu bey?
1: Evleniyorlar Saadet Hanım. Nikah davetiyelerini bastırıyorlarmış. Adam yenilmek bilmedi. Hoşuma da gitmiyor değil. Bana gençliğimi hatırlatıyor. Alo Kamil. Murat Gaffaroğlu'nu bul. Onunla konuşmak istiyorum.
0: Yıldız ne yapıyor acaba?
1: Yemek yapmasını öğreniyordur.
0: Evet, tuz. Karabiber. Şimdi... Salt.

0: Kim o?
1: Benim, Murat.
2: Nikah davetiyelerini getirdim. Bir de sana sormak istediğim bir şey var.
0: Kuru fasulye sever misin?
2: Evet, çok. Baban benimle konuşmak istiyormuş. Gidip görüşeyim mi?
0: Ne istiyormuş?
2: Bilmiyorum. Ne diyorsun?
0: Ben de merak ettim. Görüş istiyorsan.
2: Tamam.
0: Kim o?
3: Benim, Bedriye teyze.
4: Kızım, gerçekten sende hiç utanma, ağırlanma yokmuş. İnsan böyle güpegündüz içeri adam alır mı?
0: O sözlüm Murat. Bu da Bedriye teyzemiz. Murat nikah davetiyelerini getirmiş de.
4: Maşallah, aslan gibi. Çok şanslısın oğlum. Yıldız mahallemizin bir tanesi. Kimse eline su dökemez.
2: Evet teyzeciğim. Ben gidiyorum Yıldız, Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle.
4: Güle güle evladım. Hadi ben de gideyim. Hey gidi gençlik.
0: Aa, eyvah yemek! Yıldız Şahin ile Murat Gaffaroğlu sizleri de aralarında görmek istiyorlar.

0: başlıyor işe. Bacımızın gönlü sende mi?
1: Hı.
0: Madem ki gönlü sende, onu mecbur etmişlerdir. Seni evlenme teklif ettim mi?
1: Yok.
0: Bunun tek çaresi var kardeşim. Kaçıracaksın.

0: Kim o?
1: Cemal.
0: Hayrola? Hey! Ne yapıyorsun? Bırak beni. Bırak.
1: Bağırma, kuru komşu duyacak.
0: Bırak. Bırak diyorum sana. Bırak.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Buyur otur. Bak evlat, seni sevdim. Mücadelecisin. Senin gibi düşmanım olacağına dostum olsun isterim. Yanımda olsun isterim. Seni ezmek istemiyorum. Fabrikaları birleştirelim. %51'i benim, %49'u senin. Anlaştık mı?
0: Yani yönetim sizin. Hayır. Ben büyümek istiyorum. Bu da sizin gölgenize girerek olmaz.
2: Size efendim. Ha.
1: Çırıldı mı? Yıldız'ı kaçırmışlar.
0: Olamaz.
1: Yıldız'ı bul. Yoksa buralar sana dar gelir.
3: Yukarıdan gürültüler duydum. Kapıyı araladım, baktım. O iri yarı adam Yıldız'ı sırtlamış götürüyor. Karanlıkta kayboldular.
4: Sen anlat.
5: Her gün peşinde dolaşıyordu. Minibüste, otobüste hep peşindeydi. Tuhaf bir adamdı. Yıldız ablaya hiç rahat vermezdi.
3: Bir kaset tezgahı vardı. Sesini sonuna kadar açar, bütün mahalleyi ayağa kaldırır. Sonra Yıldız'ın camına doğru gizlice selam verirdi.
6: Tezgahı ben sattım ona. Bekar odasında beraber kalırdık o kadar. Başka bir şey bilmiyorum.
7: Ben bir şey bilmem.
4: Biraz sonra öğrenirsiniz. Sen anlat.
7: Neyi?
4: Arkadaşın değil mi?
7: Evet.
4: Başka?
7: Hemşerim. İyidir. Hiçbir kötülüğünü görmemişim.
4: Bırak iyiliğini kötülüğünü. Nerelisin?
7: Çankırı'nın Bozovası'ndanım.
4: Hemşerin oraya mı götürmüştür kızı?
7: Bilmem.
4: Anlaşıldı. Nereliydin?
7: Çankırı'nın Bozovası'ndan.
8: Şahin'in kızının dün gece kaçırıldığını yazıyor.

Osman Nuri Şahin'in kızı kaçırıldı. Osman Nuri Şahin, kızı Yıldız Şahin'i getirene 50 milyon mükafat vereceğini açıkladı. Güvenlik kuvvetleri her yerde arıyorlar. Son olarak otobüste gözükmüşler. Köye gittikleri sanılıyor.

0: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Tam da leslik.
4: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
5: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dove şampuan ve saç bakım kremleri 99 lira.

0: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Uyandıralım! Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
1: dondurma. Yaşanacaksa, yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak. Geleceği düşün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
5: dondurma. Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Tam anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Costa ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Bırak beni Cemal! Yarın nikahım var! Evleniyorum Murat'la!
1: O adamda gönlü yok senin! Sen bana sevdalısın, ben de sana! Köyde sana bir de davullu zurnalı düğün yaparım!
0: Dünya ayağa kalkmıştır şimdi! Bırak beni döneyim!
1: Seni başkasına ayar etmem! Köye de az kaldı zaten!
0: Ay. Ne olur, şurada biraz dinlensek!

0: Kımıldama. Kalk ayağa.
1: Murat.
0: Gel Yıldız. Dönelim. Kadını kaçırmaya utanmıyor musun? Bir de erkek adam olacaksın.
2: Kaçırdım çünkü bana sevdalı.
0: Yanılıyorsun. Yarın nikahımız var. Artık karım sayılır.
2: Söyle Yıldız. Bana sevdalı olduğunu söyle.
1: Beni yanlış anladın Cemal. Seni bir abi...
2: Onu başkasına ayar etmem. Sevdalıyım ona. Çek git.
0: Yıldız'ı almadan bir yere gitmem. Seni vurma pahasına bile olsa...
2: Elinde silahla yiğitlik olmaz. Yiğitsen bireyinin hakkıyla gel al.

Ugh!

Cemal, beni yanlış anladın. Ben Murat'ı seviyorum.

Onunla yarın nikahım var. Kocam olacak. Seni de seviyorum. Bir abi gibi. Kardeş gibi. Arkadaş gibi. Sen çok iyi bir insansın.

0: Canım. Seviyorum seni. Seviyorum. Seviyorum seni.
1: Çok.
0: Çok seviyorum seni.
2: Gene cam kırdınız. Ne olacak şimdi?
3: Adile teyze, biz kırmadık ki cama.
2: Ya kim kırdı bakayım? Hı?
3: Tom kırdı.
2: Çocuklar benim her şeyim. Öyle mutluyum.
4: 24 daireli bir apartman. Ne yakışır kim bilir?
2: Satmıyorum.
3: Ne oldu yavrum?
5: Bahçeleri, çiçekleri yok etmek, top oynayacak, ip atlayacak, yer bırakmamak.
2: Minik Serçe ameliyat olup sağlığına kavuşacak.
6: Sayende Adile abla. Çabuk gör biraz, çabuk gör.
7: Tamam.
8: Ameliyat başarıyla sonuçlandı. Gözünüz aydın.
9: Borcunuzun vadesi geçeli çok oldu.
6: Evin ipotek meselesini kimseye söylememek için söz vermiştim ama mutlaka bir şeyler yapmamız lazım.
9: Haklısın.
2: Bugün benim davetime geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
10: Bu evi yıkamayacaksınız.
11: Buyurun paranızı, güle güle harcayın.
2: Sizleri çok seviyorum. Yaramazsınız ama çok seviyorum. Çok!
12: Adile teyze birazdan TV4'te.

0: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adına.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
3: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Servis geldi, çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
8: kurdu. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adımda.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle denemen lazım.
3: Sadece durulalım.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo vallahi.
7: Sen de sadece Duru'la.
8: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
9: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
8: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
10: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
10: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
11: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
12: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
11: Yok mu bunun bir çaresi?
13: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Tretí, tretí, búšaj kus, jedniš mi jo, sami mi jo.
1: Hadi, maç başlıyor.
2: Öyle sabahlar vardır ki, seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi.

0: Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Uyandıralım. Çıtır külahten.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Tamam. Anne, maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
7: Elhamdülillah.
8: Ha, Sertaç arıyor. Sertaç.
9: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
8: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
9: Enişte, bayramın kutlu
6: Sertaç,
9: olsun.
6: Sertaç bak yanımda kim var? Bak,
9: bak. Gideme bak, gideme.
7: Sertaç, Almanya nasıl oğlum?
9: Ellerinden öperim.
7: Çok güzel.
6: Bak şimdi kime veriyorum?
10: Dur dur getir, ben de konuşayım.
6: Dur geliyorum. Tamam bak kime veriyorum.
9: Alam, bayramın kutlu olsun.
8: Senin de bayramın kutlu olsun alam.
11: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
12: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni BES

0: başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

0: şişka. Ayıp, ayıp! Ne bağırıyorsunuz bakayım? Burası maç sahası mı, he?
1: Bunlar bana hep şişko diyor.
0: Peki, demeyiz be şişko!
2: Sabah sabah bunları yıkatıyor ya, Allah Allah! Bulaşıkçı mıyım ben, koca mıyım? Hay Allah!
0: Ne oluyor be? Bir pazar günü olsun, rahat uyuyamayacak mıyım? Tuh! Ne gürültü edip duruyorsun öyle? 12 kişilik takımı bozdun değil mi?
2: Hangi takımı?
0: Sus! Sabaha bulaşık bırakma demedim mi ben sana? Kot kafa! Gene miden değil mi? Gene miden! Hukuklu saatin iki ayaklı sayıya şerif! Sana hiç mi demedim mi?
3: Allah Allah! Allah Allah! Apartman değil, deliler koğuşu! Ahlaksız herifler!
4: Baba! Sabah sabah gene provaya mı başladın?
3: Ne provası be kızım, ne provası? Benim böyle oyunum var mı?
5: Hak hak hak hak hak ar hak ar ar ar ar aç aç aç aç aç
4: gene ne diyorsun tane tane konuş
5: aç aç aç aç hay çay
6: aç aç hay yine bağırmaya başladılar be o şerifin de konuşması anlaşılıyor ne bağırması anlaşılıyor ne biçim adam hep hep hep hep
7: ay beni al dışarı gitme canım
8: sana değil
7: konuşuyorum
5: al diyorum aç sesini
4: aa yine biraz kül almışım.
8: Yok canım, birazcık zayıflamışsın ama zararsız.
4: Çocuklar Adile teyze de mi?
8: Ha, kahvaltıya gittiler.
5: Hak hak hak hak hak hak hak.
4: Anladım, anladım. Onu uyandır diyorsun. Peki, tamam.
8: Beni uyuyor zannediyorlar.
3: Ne?
9: Bu gürültüde ders çalışmak imkansız.
10: Ben hep derim sana, bu basit apartmandan taşınalım diye.
9: Aslında onların hepsi iyi insanlar anne.
10: Bana düğüm attın, çözemiyorum. Sensiz hiçbir yerde gezemiyorum. Lamıcımı yok ki bu işin. Adresini ver bana kalbinin, kalbinin. Aman!
5: Hop da da da bu günde ya bu hop hop orası hak hak hak
4: hak hak hak burası gazino sahnesi değil sabah sabah gıdaklama diyor
5: ha
4: Püsüvertür, ne olacak? Pırıl pırıl olacak o camlar, anladın mı? Pırıl pırıl! Kot kafa, uyuntu!
2: Tamam karıcığım, sinirlenme! Sinirlenme!
4: Sizi gidi yaramazlar! Gene cam kırdınız! Ne olacak şimdi, hı? Hay Allah!
11: Adile teyze, biz kırmadık ki cama!
4: Ya kim kırdı bakayım, hı?
11: Top kırdı!
4: Topa kim vurdu peki, hı?
11: Biz vurduk!
4: Peki, peki! Ama bana bakın, bu seferlik affediyorum! Bir daha dikkatli olun, tamam mı? Hadi alın bakayım, hadi!
11: Tamam!
4: Alın bakayım!
3: Sadık amca camı kırdı! Sadık amca camı kırdı! Sadık amca camı kırdı! Sadık amca camı kırdı! Sadık amca camı kırdı! Sadık amca camı kırdı!
2: Ben mi kırdım ulan camı? Değerlinin kötü huylusu!
4: Sadık! Sadık ne yaptın ha? Ne yaptın Sakar? Bu kaçıncı? Her şeyi kıra döke evi harabeye çevirdin!
0: hangi elinle yaptın ha? Hangi elinle? Söyle!
2: Bizde yapışkan var mı?
0: Allah'ım yarabbim!
6: Ne oluyor sabah sabah? Biciriksiz Sadık Efendi, ne oluyor?
2: Bana bak, şimdi gelip seni de temizlerim.
5: Anladım, temizlerim.
0: Nasıl temizlersin diyor, nasıl temizlersin?
6: Apartman değil, televizyon ekranı be! Manyak ulan bunların hepsi be, manyak!
12: Allah! Ben seni bugünler için mi yetiştirdim ha? Bugünler için mi? Evlatlıktan reddediyorum seni,
0: affet reddediyorum. Affet beni babacığım, affet beni!
12: Etmiyorum be, etmiyorum işte!
0: Affet babacığım! Kapıcık gene dinliyor galiba baba.
12: Ulan Ali! El alemi dinleyeceğine kendi işine baksana! Gudubet herif! Hadi, devam edelim.
0: Sizin topunuz yüzünden herkes birbirine girdi. Ne olacak şimdi?
11: Camcı gelip camları takacak.
13: Benim karnım acıktı Hatice teyze.
0: Üzümlü kekli çay verir misin? Ver. Aman da benim mini mini çocuğum!
14: Mini mini ayım benim.
0: Aa, hiç öyle laf olur mu? Duymamış olayım. Hadi bakayım, yedek topu alın, çıkın oynayın.
11: Hadi yürüyün.
0: Hadi bakalım, hadi, hadi!
13: Teyzeciğim.
0: Ne haber Yadigar? Ne yapıyorsun? Oo,
14: hoş geldin Nükhet. Günaydın Adile teyze.
0: Otur da sana da bir çay koyayım, hadi.
14: Evde içtim ama senin çayın başkadır Adile teyze. Hadi kendine de bir bardak koy. Daha bir şey de yememişsindir.

0: Al bakalım şu keki.
1: Yemem yavrum, çok teşekkür ederim. Yemiş kadar oldum. Çocuklar benim her şeyim, öyle mutluyum ki. Almanya'dan bir de oğlum gelse.
0: Bir gün o da olur be Adile teyze. Bir bakmışsın ki güneşli bir bahar sabahı kapında. Açmış kollarını, sarmaya hazır seni.
1: Hadi bırak şimdi artistini, çayını iç, al, al iç bakayım.
2: Süt var mı Adile teyze?
1: Var, hadi git bir tatlı al iç, hadi. Hiç iştahı yok maşallah.
3: Selamün aleyküm. Merhaba. Good morning.
0: İngilizceye mi başladın?
3: Yes! Evet, çünkü sen, yani siz hariç, bir de babanız, babanız Türkçeden anlamıyor. Hiçbiri.
1: Şişt, hadi kek ye, kek! Hadi!
3: Yaşa be Adile teyze, thank you!
1: Ay, hadi! Sen önce Türkçeyi öğren de, ondan sonra thank you, mank you de.
3: Mank you değil, Adile teyze, thank you! O senin dediğin karate filmidir.
1: Ay! O ne ayol? Deli! Deli! Bana, Adile teyzene kerata diyorsun ha? Puh, terbiyesiz! Ödüm patladı vallahi!
0: Benim de! Bana müsaade Adile teyze, yine uğrarım. Allah'a ısmarladık Ali.
3: Güle güle anam!
1: Hulusi Bey'e selam!
0: Olur!
3: Ah be, kahpe felek, ah be! Yanmışım ben! Bir teselli ver! Feryada gücüm yok! Durdurun dünyayı! Ben topraktan bir canım! Yaşamak bu değil! Vurun beni, öldürün! Seni yakacaklar!
1: Sen ne diyorsun ayol?
4: Hı? Aşığım ona be! Biz aşık olabilir miyiz Adile abla? Olamayız! Ekmek taşırız kapılara. Kapılardan çöp alırız. Sabahları gazete, öğlenleri servis. Ali aşağı, Ali yukarı. Alt tarafı kapıcıyız işte be. Adı üstünde, kapıcı.
2: Adile teyze, süt bitti.
4: Kolay kolay doymaz Adile abla. Baksana minik fil.
3: Oh yavrum!
5: Hadi çabuk ol!
6: Nereden çıktı bu koşuda Allah'ım? Şu pazar günleri bir tedavülden kalksa.
5: Sağlıklı yaşam koşusu bu, kot kafa!

0: Hürmetlerimi sunarım hanımefendi.
1: Gene mi sen ha? Kaç defa hayır dedim. Ne laf anlamaz şeysin sen bir adam, aa!
0: Bakın Adile Hanım, şu koskoca bahçeye bakın. Buraya şöyle 24 daireli bir apartman ne yakışır kim bilir?
1: Size satmıyorum dedim, satmıyorum!
0: 2 daire veririm.
1: Hayır!
0: 3!
1: Hayır! Hayır!
0: Peki, 3,5!
1: Hayır! 99,5 daire versen yine de hayır! Aa, şu bahçeyi görüyor musun şu bahçeyi? Bu mahallenin bütün çocukları burada oynar. Cam kırarlar, bağırıp çağırırlar. Senin anlayacağın mutlu olurlar. Odaların içinde boğulup kalmazlar. Hepsi benim çocuklarım. Buraya apartman yapamazsın. Ben ölmedikçe buraya apartman yapamazsın.

0: yapamazsın.
1: Yapacağım efendim, çünkü yapmak istiyorum. Eninde sonunda yapacağım.
0: Yapamazsın!
2: Merhaba Adile abla.
0: Hoş geldin kızım. Nasılsın?
2: Sağ ol Adile abla.
1: Adile hanım, bakın...
0: Dur bir dakika.
1: Ama bakın, son bir şey söyleyeyim.
0: Sen sus! Konuşun! Nasıl Burcu?
2: Daha uyanmadı. Yoksa getirecektim.
1: Adile hanım!
0: Satmıyorum!
1: Son bir şey söyleyeyim, sonra karar verin.
0: Söyle.
1: Bakın, bir, iki, üç, dört, dört daire. Dört daire vereceğim.
0: Onu da al. On daire de olsa satmıyorum, satmıyorum! Anlaşıldı mı? Deli tutacak adam beni! Yürü kız!
2: Satmıyor!
3: İyi mi? Hı?
4: Ol be adam! Doğru dürüst ol! Hadi!
3: Ay şöyle! Aslanım benim, Alendel Hanım!
4: Kuvvetli olsana! Kop kafa!
3: Şöyle! Alendel Hanım benim!
5: Nereye böyle?
2: Bugün matine var ya!
5: Bırakayım seni tiyatroya! Zaten ben de oradan geçeceğim!
2: Olur! Bu Mahmut da... Bu Mahmut da yanıp tutuşuyor Nüketiçin ama kız oralı değil!
6: Nasıl oralı olsun hanım? Çocuk melaike! Ama anası, şeytan!
5: Seninle bir gün etraflıca konuşmak istiyorum. Yani...
2: Ne o? Yoksa derslerinde mi bir şeyler var gene? Yok, anladım. Yoksa bir kız falan mı?
5: Yok canım.
2: Hadi saklama!

Leylekler indi suya, balıklar daldı uykuya. Nüket'i sayıklıya sayıklıya, bugün de akşam oldu.

0: 아니 사이녀토이크야.
1: bana bak şimdiden söylüyorum gakkuk demeye başlama gene uykum kaçıyor ona göre.
2: Oh nihayet oldu.
3: Hata bu binanın müteahhidinde. Duvar değil parşömen kağıdı. Ahlaksız herif.
4: Haklısın.
2: Bir başka zaman gelir. Ama şimdi sırası mı be adam?
1: Bahane uydurma. Senin burada işin ne? Hadi. Dur salona.
2: Ne olur.
1: Yürü. Hadi. Cücük. Yürüsene be. Hala duruyor. Yürü. Koş salona. Koş koş koş koş. Kot kafa.
5: Cücük dolu meleğim. Yavrum.
6: Günaydın Adile teyze.
5: Ne günaydını?
1: Yes, yes!
6: Ya bırak şimdi takılmayı ya! Servise gidiyorum, bir şey ister misin?
5: Hele şöyle otur sen bir çay iç, ondan sonra ama servise gidersin, hadi, hadi, hadi!
6: Yani Adile teyze, sen de olmasan!
5: Ya sen olmasan benim halim ne olacak? Otur, otur, otur!
6: Yine sende mi kaldı ufaklık?
5: Ne yapsın, annesi çalışıyor işte. Ali'cim, al sıcak sıcak iç.
6: Teşekkür ederim.

0: Ben de senin sayende içiyorum.
1: Vay canına yandımın dünyası. Kimi tomarın hesabını bilmez, kimi de üç kuruş için çalışıp durur Leman abla gibi.
0: Dünya bu, ne yaparsın?
1: İyi abladır Leman abla, erkek kadındır. Yani ya, şöyle şaşırıp da bizi mi bulsa? Al dürüm şu paraları, al kızını da yanına, gül gibi yaşa.
0: Ah, kiminin parası, kiminin duası ol. Bu da geçer, bu da geçer.
1: Geçer geçer de Adile teyze, deler de geçer be!
2: Ağda tenceresini ocağa koydun mu Sadık?
3: Hee! Bıktım senin ağda tencerenden!
2: Ne dedin ha?
3: Hiç, koydum dedim.
2: Ben evde ağda manikür yapmasam aldığım para yetecek mi ha? Kot kafa!
3: Kalorifer de yanmıyor, bak şimdi! Nerede bu herif ya?
4: Deli misin, Ali misin ne? Ali! Ulan yaksana şu kaloriferi!
5: Yakmamış değil mi?
4: Yakmamış!
5: Ali! Yalıkası! Çabuk yak bakayım şu kaloriferi!
6: Seni yakacak
5: Ali! Ya. Kaloriferi yak!
7: Ne bağırıyorsunuz be? Ne bağırıyorsunuz be?
4: Kaloriferi yak çabuk!
5: Yak bakayım!
7: Kolaysa gelip yaksanıza! Mazot donmuş, mazot!
5: Mazot donmuş, mazot!
4: Ya öyle mi? Isıt ulan kazanı öyleyse!
7: Size kaç kere ısıtıcı alın dedim! Yakmıyorum be, yakmıyorum!
2: Ne oluyor be? Ne bağırıyorsunuz be?
7: Kim? Ben mi bağırıyorum? Senin kocan bağırıyor be! Benim kafamı bozmayın vallahi, hepinizi ayağımın altına alır burada!
5: Sana diyor bak!
4: Bana ne diyor?
2: Sana diyor, sana! Ne bağırıyorsun adama öyle?
5: Sen kime dedin?
4: Ne dedin?
2: Ona dedin ya!
7: Ha? Alayınıza dedim be, alayınıza! Ne bağırıyorsunuz be, he? Ne hey. Bağırıyorsunuz adamın asabını bozuyorsunuz, yeter be!
8: Buraya bak!
7: Ne var, aile boyu!
5: Gel bak! Dediğimi yapmazsan, nükete yangın olduğunu bütün mahalleye yayarım! Çabuk kaloriferleri yak bakayım!
1: Tabi şimdi, hemen, şimdi yakarım efendim!
2: Siz de erkek olacaksınız ha! Yazıklar olsun!
5: Bir daha böyle bir şey olursa, lütfen beni arayınız!
1: Belli de olur velet! Veledin veledisin sen be! Aşkın kanunu bu işte! Aşkı ben yaratmadım!
6: Seni yakacaklar, benim yerime! Tanrım seni bine!
9: Ne oluyor sabah sabah Sadık Bey?
3: Hiç Nüket Hanım, hiç! Küsta herif kaloriferi yakmamış da! Hallettim!
10: Uyuna inanma!
3: İyi işler Hamza Bey!
4: İyi işler Sadık!
0: Allah sana ben de ne zaman
4: geçmiş seneler geçiyor gözlerimden. Sisler içinde bulanık bir türkü çalıyor eskimiş bir plakta. Öylesine içten, öylesine yanık. Upuzun bir zamanın gerisinde sen, unutulmuş anılarda aşkımız.
11: Zaman seneler gerisinde, unutulmaz deyip de unuttuğumuz, bir sel gibi günler, aylar, haftalar, seneler. Ve bir hatıranın önünde siz, bir ince duman.
4: Yaşamak en tatlı oyun, her şeye hükmeden zaman. Bil ki güvenilecek hiçbir şey yok.
11: Her şeyde bir parça yalan, yarım kalmış analar ve ben. Eski günlerden

0: geri kalan?
1: Aynalara bakıyorum. Değişmişim. Gözlerimde upuzun yollar var.
0: Ve eskimiş bir plakta, unutulmuş bir türkü.
1: Telgrafın tellerine kuşlar mı konar?
2: Oyunun bu kısmı çok güzel babacığım. En çok neyi merak ediyorum biliyor musun?
1: Biliyorum, biliyorum. Sana anlattığım sahneyi soruyorsun. Hı hı. Ama daha bitmedi. Biraz sabret kızım, ha? Sabret.

0: Demek düşüp bayıldı Burcu ha?
1: Birdenbire düşüp bayıldı. Bir şey olacak diye ödüm koptu. Yavrum benim. Bir tane.

0: Bir şey yok değil mi Adile abla, bir şey yok.
1: Üzülme yavrum, inşallah bir şey yoktur.
2: Üzülme Levan bacı, çocuk işte, geçer geçer. Gel seninle biz biraz dışarı çıkalım.
3: Biraz gelir misiniz?
1: Gelin.

0: alayım şunu.
1: Canım benim evladım.
0: Hiçbir şey yok.
2: Öyle mi? Hadi doğruluğa park, atla karıncaya. Hadi eve. Balon da alırız.
0: Gel bakayım sen teyzeni. Aman! Bir de hastayım diye bizi korkutmuş bu küçücük boyunla. Ayol bir şey yok senin maşallah. Allah nazardan sakınsın yavrumu. Kurban olsun sana Adile teyze. Şimdi ne yapacağız? Kalkacağız biz kızımla. Parka gideceğiz. Çocuğum orada oynayacak. Sonra simitçi gidecek. Simitçiden simit alacak. İkimizi yiyeceğiz. Oradan verilini kuşların olduğu yere. Kuşlara yemimizi atacağız. Onlar etrafımızda küçük. Gu gu gu gu gu gu gu gu gu. Hadi yavrum sen git uyu biraz. Akşam uykusuz kalma.
2: Gel sen bakayım bana, gel bakayım bana!
3: Şöyle! Bak şimdi biz sana neler yapacağız!
4: Allah senden razı olsun Adile abla!
0: Ah, hadi hadi, bırak bu lafları şimdi! Sen git uyu, akşam uykusuz kalacaksın sonra yavrum! Hadi!
4: Sen dünyanın en iyi insanısın!
0: Sen de öyle yavrum! Ah, güle güle! Güle güle! Güle güle!
3: Adile abla, yoksa...
0: Ah benim minik serçem, küçüğüm benim! Gel otur! Yavrum! Anne, nazar mı değdi benim çocuğuma? O güzel yavrum. Adile teyzesinin bir tanesi.
5: Niçin ağlıyorsun Adile teyze?
0: Yok, ağlamıyorum. Sen iyi oldun be. Onun için ağlıyorum esasında. Ya, canım benim. Yok. Bak ne diyorsun, ağlamayacağım tamam. Hadi bakayım, aferin. Bu da geçer çocuklar, bu da geçer. Hadi gülümseyin bakayım, ben de güleyim ya, hadi.
6: Bir şarkı yaptım. İlk şarkım benim. Çok sevilip de hiç sevmeyen biri için.
4: Ne acımasızmış bu sevmeyen. Çok dinlemek isterim.
7: Yüreğime saplanmış, paslanmış çivilerle

0: için, ben bir
1: evet hanımlar ve beyler. Bugünkü yönetim toplantısını açıyorum. Biliyorsunuz apartmanımızın birçok sorunları var.
2: Biliyoruz.
3: Abi geliyorum.
2: Hulusi Bey, açılışı maçılışı bırakın da lütfen sadede gelin.
1: Baş üstüne hanımefendi.
2: Kendini beğenmiş, ne olacak ukala?
4: Sadık Bey nerede kaldı?
2: Şimdi gelir hayatı.
5: Mazottan vazgeçip kömür yakalım.
6: Olmaz! Kömür mümür taşıyamam ben! O kadar, tamam mı?
4: Ben kiminden
1: konuşuyorum? Susun lütfen! Hadi oğlum, sen de sus!
2: Kömürde neymiş? Varken! Kömürün pisliğini mi çekeceğiz? Katiyen kabul edemem! Apartman katında oturan şakır şakır parasını öder ve yakalır!
4: Bizim memleketimiz kömür memleketi hanımefendi. Belki sizin paranız çoktur ama devletimizin az.
2: Bravo kız! Evet, çok. Sen bizim amigomuz ol.
6: Ayıp be.
5: Hulusi Bey, ben diyorum ki apartmanın girişine bir stereo hoparlör koyalım.
6: Hoparlör. Apartmanın girişine. Aman ne güzel gazino gibi şaka şaka şaka şaka. Hadi hadi.
2: Burayı gazino mu yapacaksın kız?
7: Otomatikler bozuk efendim.
5: Bana bakarak niye otomatik diyorsun sen?
7: Apartman otomatiği hanım!
5: Ben otomatik matematik anlamam!
1: Rica ederim hanımlar! Rica ederim!
8: Estağfurullah efendim! Geciktiğim için çok özür dilerim!
1: Buyurun Sadık Bey, oturun lütfen!
8: Oturayım efendim! Merhaba!
9: Otur yavrum, ben. Otur!
8: Yer yok.
1: Buyurun Sadık Bey, oturun lütfen.
8: Peki efendim.
2: Allah canını alsın inşallah. Adının üstüne oturdu.
10: Merhaba. Cümleten merhaba.
11: Hoş geldin.
10: Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba Sadık Beyciğim.
8: Merhaba.
10: Neyin var?
8: Ha?
10: Sadık Bey,

0: Meninas, bora lá.
1: Yapıştı diyor, yapıştı.
2: Ben yapıştım efendim.
0: Aa, yapıştınız mı?
2: Galiba.
0: Nereye?
3: Tepsiye, tepsiye.
4: Mazot mu yakacağız, kömür mü?
5: Aman hanımcığım, uzatma canım.
4: Tezek yakacağız, tezek. Yakıtın sırası mı hanım, kocam yapıştı.
6: Ay, bana bir şeyler oluyor galiba.
7: Anne, lütfen.
0: Hadi gelin bakayım, gelin şöyle. Hadi gelin, yardım edin. Sadık Bey, sen...
4: Çekelim, çekelim.
0: Yavrum. Çekeriz, birdenbire adamcağızın üstüne hücum etmeyin.
4: Sakin olun babacığım, sakin olun.
0: Sadık Bey, heyecanlanmayın.
4: Siz de apartmanı sahneye koysanız.
0: Tamam yavrum, tamam.
3: Yöneticilikten istifa ediyorum. Ay, ay.
4: Çekilin
8: kenara, çekilin, çekilin, çekilin! Öyle çekiştirip durmayın! Herif kalmayacak!
4: Babacığım, lütfen sakin ol!
0: Öyle de dolanırsın!
4: Babacığım, lütfen sakin olun dedim!
0: Arkasında bir kocaman bir şey! Evet! Çocuklar, hadi yardım edin siz de!
8: Hadi Sadık Bey, tutun ya güzelsene!
0: Sen, Sadık Bey, tamam! Sadık
8: Bey, tamam! Al
0: seni,
8: al seni! Dön arkadaşına!
0: Telaş ettim, çekiyorum!

0: be şişko. Yavaş ye, boğulacaksın.
1: Bana şişko deme, bak konuşmam seninle sonra.
2: Çocuk doğru söylüyor Fırat. Hiç şişko görmedin mi sen? Kopacak bu be.
1: Tabii ya.
0: Kapı açık. Gelin, hadi. Hadi. Kimsin bakayım? Aa!
3: İyi günler efendim.
0: İyi günler.
3: Şu dairelerin adedi hakkında konuşmaya gelmiştim.
0: Hayır, satmıyorum. Lütfen dışarı.
3: Ama bakın Adile Hanım.
0: Lütfen yine başlamayın. 3 daire, 4 daire demeyin. Satmıyorum, biraz satmıyorum.
4: Yine mi sen Muharrem Bey?
3: Sen işine bak be adam.
5: O işine bakıyor efendim. Siz de işinize baksanıza.
4: Yaşa kız. Güzelim evleri yıkıp çocukları apartman dairelerine tıkmak, bahçeleri, çiçekleri yok etmek, top oynayacak, ip atlayacak yer bırakmamak.
5: Durup dinlenmeden bina yapmak. Hem de 10 kişinin oturabileceği büyük lüks dairelerde 3 kişiyi oturtmak. Sizin yaptığınız bu.
4: Kapıcıya da bodrumda kibrit kutusu kadar rutubetli bir mezar. Hadi git işine be. Sen o apartmanları yapacağım, başka arsalar bul.
5: Adile teyzenin arsasında çocuklar oynayacak.
0: He, duydun mu? Hadi canım.

0: Günaydın şekerim.
1: Hoş geldin. Otursana şöyle, gel. Ne var senin?
0: Bak şekerim, şu bizim as soliste öyle kızıyorum ki. Ne olacak? Benim sesim ondan daha güzel. Ama as solist o. Patronunki anam anla işte.
2: Ben sana bir fikir vereyim, onu yap. Zengin bir banker bu, sana gazino açsın, tamam mı?
0: Ben öyle şey yapamam ki.
2: Gördün mü ya? Demek ki yapamazsın. Onun için bırak bu işi. Para için, şöhret için her şeyini feda edenler yapsın.
3: Ben de herkes gibi bakıyorum.
2: Ah, işte Hülya çıktı bak.

0: sevgili misafirler ve benim en iyi dostlarım. Bugüne kadar gece gündüz hep şarkılar söyledim. Az solist olmayı düşledim. Ama anladım ki bu iş göründüğü kadar kolay değilmiş. Karar verdim, artık evimin kadını olacağım. Yani şarkıcı Hülya, ev kadını Hülya oldu artık.
1: Aferin sana, aferin!
2: Çimentoyu az kullanan az! Ya bırak kalın demiri be, ince demirleri kullanın! Gel! Aman Adile Hanım! Hangi rüzgar attı sizi buralara? Buyurun efendim, buyurun! Oturun şöyle lütfen!
1: Uzun lafa gerek yok! Muharrem Bey, gözünüz aydın, istediğiniz oldu! Evet! Evi ipotek etmek istiyorum! Bana para lazım!
2: Ne demek Adile Hanım, ne demek? Siz emredin!
1: İşte böyle kızım! Minik serçe ameliyat olup sağlığına kavuşacak!
3: Sayende Adile abla!
1: Ben bu yaştan sonra parayı ne yapayım? Almanya'dan oğlum gönderiyor, ben de biriktiriyorum!
3: Sen olmasaydın ne yapardım ben?
1: O ne biçim laf öyle? Hı? Hadi artık üzülme bakayım! Gül, gül!
3: Adile ablacığım! Anam benim!
1: Şşşt! Bana bak! Sakın ağlayayım deme! Sonra beni de ağlatırsın!
3: Ay! Merak ettim, neredeydin Adile teyze?
1: Her şey tamam! Şimdi yemin et! Evin ipotek edildiğini kimse bilmesin! Tamam mı?
4: Bak!
5: Çabuk, çabuk, çabuk! Çabuk ör biraz, çabuk ör!
4: Tamam!
5: Çabuk dedim! Yarın misafirlerim gelecek, şu masanın üstüne yetişsin! Kalk kapıya bak, çabuk! Hadi sallama!
4: Aa, hoş geldiniz! Gelin, gelin! Çok karı geldi!
3: Hoş geldiniz!

0: Nasılsınız?
1: Ya, buyur otur.
2: Ben şu beyazların yanına gideyim, otur otur.
1: Ya baş olmuş
2: elin. Tamam, pek de güzel.
1: İyi olur, ya bir ay oldu güzelim, seni hiç merak etme.
2: Kız! Aman! Ha neymiş?
3: Canikol, hadi doğru yerine. Yarım saatten önce de dönme, hadi canım, hadi. Yerine dedim!
4: 3A'da... 2 oje... 1... bulaşık dili.
2: Aa! Kız ne yapıyorsun orada sen?
1: Model bakıyoruz.
2: Modelini yerim senin anam! Modele çay veriyordum da... sen taslı içersin.
3: Yerine! Hadi! Yerine dedim!
2: Size de biraz vereyim.
3: Kot kafa!
2: Bilir! şuna baksana, 20 dakika oldu mu?
3: Senin Allah, 20 dakika kaynamıyor ben canına da!
4: Yüz oraya... 200 daha... 300, 400, 500... 500 diyelim. 200 de avanta, 500, 600, 700. Tamam, oh topla, 1400 imza Ali, tamam!

0: Bir dakika çocuklar. Kusura bakmayın. Şimdi geliyorum. Seni karı kız meraklısı kot kafa seni. Ben seni gebertmem mi be? Allah seni nasıl bilirse öyle yapsın. Allah seni nasıl... Kaçma! Dur, bu kulağını koparacağım.
1: İmdat, help, help! Yapma! Mihrabım diyerek sana baş koydum yavrum.
0: Mihrabım batsın!
2: Ne o kızım? Gemilerin mi battı? Hı?
3: Şey baba, biraz canım sıkılıyor.

0: bu kadar zaman geçti. Ben daha fazla bekleyemem. Ne gerekliyse yapın kardeşim. Ben tıkır tıkır para saydım birader.
1: Söylediğimiz kesindir Adile Hanım. Borcunuzun vadesi geçeli çok oldu.
2: Affedin, bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kanuni muamelelere geçmek zorundayız.
1: Evet, yapabileceğimiz hiçbir şey yok. İnanın.
3: Anladın değil mi?
4: Toplarım.

0: هیچ کدی من بنام بازو دارو ممه.
1: گل

0: Siz de kimsiniz? Siz de kimsiniz be?
1: Sana ne?
2: Adile teyzenin evini almışsın.
3: Sana borcu varmış. Biz paraları getirdik.
4: Evi geri ver.
0: Neler diyorsunuz siz? Veletler!

0: Bu kadar parayla ev olur mu be? Defolun! Defolun! Bak hala duruyorlar. Defolun! Defolun!
1: Çok üzgünüz hanımefendi. Maalesef müddetiniz doldu. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok.
2: Maalesef.
3: Evin ipotek meselesini kimseye söylememek için söz vermiştim ama... mutlaka bir şeyler yapmamız lazım.
4: Haklısın. Onu bu güç durumda bırakamayız.
3: Zaman geçmeden bir çıkar yol bulmalıyız. Ama nasıl?
5: Gel yavrum. Hoş geldin kızım. Nasılsın bakayım, iyi misin?
6: İyiyim.
5: Gel otur, otur.
3: Hasta gibisin Adile abla.
5: Bugün biraz rahatsızım kızım. Ateşim var galiba. Başım çatlıyor vallahi. Daha da kötüleşirim diye korkuyorum.
3: Aa, Allah korusun. Biraz üşüttün herhalde. Hele bir derece koyalım bakalım.
5: Olur. Sağ ol yavrum.
3: Ver bakayım ateşin kaçmış.
5: Al çocuğum.
3: Bakayım. Oo, 39. Şimdi iki aspirin ve doğru yatağa. İtiraz yok. Tamam mı?
5: Peki.
7: Akşam pokere geliyor musun üstadım?
8: Tabii, adam? Antrenmanlıyım. Bugün yandınız, yandınız.
7: Yananı Allah görür. Hadi. Hadi buyur.
3: Sana hasta olmak yakışmıyor Adile abla. Bir an evvel iyileş.
5: İnşallah.
3: İnşallah.

0: Bende var. Hı?
1: Bende de var.
0: Ha? Ne?
1: Yine yanmıyor kalorifer. Şimdi boğacağım herifi. Hem boğacağım hem ikiye katlayacağım. Ali! Ne bu apartmanın hali be? He? Yine yakmadın mı kaloriferi?

Gelmeyecek. Adile teyze yok artık. Çocuklar, kuzucuklar ağlayacaklar.

0: Şimdi kim yapacak çaylarımızı? En güzel kekleri sen yapardın. Şaka mı yoksa öldüğün Adile teyze? Çiçeklerini kim sulayacak şimdi?
1: Saksıdaki çiçeklerin hep boynunu büktü. Sonra da kapını kilitlediler. Kilitli kaldı. Bak, senin aldığın kale.
2: Daha bitmedi mi o kale? Derslerine az mı çalıştın yoksa? Sen saçlarını da taramamışsın gene. Sakın çiçeklerimi sulamayı unutmayın, emin.
1: Çok ama çok çalışacağım. Her sabah saçlarımı tarayacağım. Hem annemi hiç üzmeyeceğim.

0: Aa, ağlamayın artık. Biliyorsunuz, ben gülmeyi çok severdim. Hadi, gülün yavrularım.
1: Çikolata yemeyeceğim artık.
0: Ne oldu yavrum? Niye ağlıyorsun sen bakayım? Gel bakayım bana. Oh canım benim, kurban olayım sana. Çek elini ağzından, anlat bakayım ne oldu çocuğum?
1: Rüya
0: gördüm. Hayırdır inşallah, ne gördün bakayım?
1: Beni ölmüş gördüm.
0: Bak demek ki karşındayım. Ölmedim. Rüya görmüşsün sen yavrum. Hadi sarıl bakayım bana. Çok yaşayacağım, çok.
2: Ulan Ali! Ali! Ne herifsin be! Ulan donduk be!
3: Seni yakacaklar benim yerime.

0: haber verdim ve pazara büyük bir eğlence tertipledim. İyi mi? Şimdi bütün apartman halkına haber verelim.
1: Aman ne iyi, ne iyi Adil abla!
0: Bak anam, ben ne diyorum? Olduğun gibi gel partisi yapalım. Kıyafet balosu gibi. Hay ağzınla bin yaşa kız!

0: Benim sevgili kardeşlerim, bugün benim davetime geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Senelerdir hepiniz teker teker beni evlerinize davet ettiniz. Ama ben sizleri teker teker davet edemedim. Hepinizi bir arada görmek için bugünü yine hep beraber hazırladık. Beni çok mutlu ettiniz. Sağ olun, sağ olun benim yavrularım.
1: Bana mı dedi yavru diye?
2: Ulan ne anlattı?
3: Sana dedi diyor.
4: Hadi hadi, başlamayın yine. Adile Hanım, bugün için size sonsuz teşekkürlerimizi sunar ve...
0: Yiyelim, içelim. Hadi bakalım efendim, buyurun. Şöyle otur Hulusi Bey.
5: Buyurun, buyurun.
2: Bana bak, sen yanıma, yanıma, yanıma!
0: Buyurun. Yavrum, sen şöyle babacının yanına otur. Artık kusura bakmayın, ev küçük ama sıkışacağız işte, ne yapalım.
1: Karıcığım!
2: Ne var?
1: Ben de içebilir miyim?
0: Çok güzel yavrum.
2: İç de bir. İç, içip içip, sız da ben sana sorayım.
1: Ne yapayım?
2: Herifin de tane tane konuşmasına bayılıyorum.
3: Çok güzel söyle.
6: Bugün çok güzelsin.
3: Teşekkür ederim. Üzülme. Her şey düzelir sonunda.

0: Hop hop hop hop.
1: Allah Allah! Bakkal saç mı boyuyor? Gene mi saçlarını boyattın hanım?
2: Ne yapayım? Gene miden bozulacak. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar?
0: Herkes sevdiğine de yavrum, öyle bir yapmak ya.
2: Gel yanıma.

0: Eğlencenizi bozdum galiba. Ama ne yapalım, tıkır tıkır para saydım. Müddet bitti. Haberiniz olduğu halde evi boşaltmadınız. Ve hala buradasınız. Dostlarınız yardım etsin de eşyalarınızı dışarı taşıyın. Çünkü onlar yalnız eşya taşımaya yardım edebilirler. Acele edin. Grider evi yıkacak. Bu arsanın dört bir yanını dikenli telle çevireceğim. Top mop oynamak yok artık! Hadi ne duruyorsunuz Adile Hanım? Çıkartın eşyalarınızı buradan!
1: Bu küçük ev, çocukların oynayıp mutlu olduğu bu arsa olmadıktan sonra ben eşyayı ne yapayım? Yıkın!
0: Yıkın!
2: Şimdiye kadar bizler için az şey mi yaptın Adile teyze? Yeri geldi anamız, yeri geldi ablamız, yeri geldi en can dostumuz oldun. Senin ufak bahçende mutlu oldu çocuklar. Ve onların mutluluğu için her şeyini feda ettin. İnsanlar senin de dediğin gibi birbirlerine her zaman destek olmalı. Çok sevdiğin çocuklar ve onların anaları babaları seni bugün hiç yalnız bırakabilirler mi? İnsanlar kötülükten uzak, dostça, kardeşçe el ele yaşamalı. Sen de hep böyle demez misin Adile teyze?
3: Sen hayatında hiç yemek yapmadın mı?
4: Biraz daha dikkat et seni!
5: Kardeşim hiçbiri bir şey bilmedin mi sen hayatında?
6: Bu dünyada bütün canlılar hem av hem de avcıdır.
3: Niye durdun?
5: Beraber görmesinler. Mahallede dedikodu olur. Sen git.
6: Çok güzelsiniz.
3: Teşekkür ederim.
5: Buyurun.
7: Saçları da şöyle bir son moda yaptırmak lazım. John Travolta gibi.
8: Herhangi bir kadın. Birazdan TV4'te.
9: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
10: Türkiye Sigorta gücü adında.
11: Lidl'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Flo'da sizi bekliyor. Siz de Flo'ya gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
12: A101'de haftanın yıldızları. Doğuşça ürünlerinde %30'a varan indirim sizi bekliyor. Hep güzel çay, Doğuş çay.
13: Hep güzel çay, Doğuş çay.
14: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş çay.
13: Hep güzel çay, Doğuş çay.
15: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
16: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Bakın.
2: Tam da lezzetlik.
3: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: 26 Mayıs biraz İran tarihleri arasında A101'de Peysan tuzsuz tereyağı 469 lira, altın kılıç tam yağlı olgunlaştırılmış inek peyniri 219 lira.
5: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için

0: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum. Haz için tasarlandı.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
8: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
7: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
8: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
9: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
10: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
2: Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Lo'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Flo'da sizi bekliyor. Siz de Flo'ya gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Hey! Dur. Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
7: Biz de alışverişe atlayın.
6: Bonus flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek doluyor.
8: Bak, kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
6: Kim işte bu çocuk ya?
7: Mesela ben bahar alışverişi yapacağım. Bak, bonusla bahar kampanyası başlamış.
9: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.

0: Babalarımız maaşlarından, annelerimiz harçlıklarından biriktirdiler.
1: Bu evi yıkamayacaksınız.
2: Buyurun paranızı, güle güle harcayın.

0: Ben nasıl yapabildim? Siz... Sizler bana insanlığı, dostluğu öğrettiniz. Affedin beni. Affet beni Adile Hanım.
1: Hepiniz beni çok mutlu ettiniz. Sağ olun, var olun. Benim güzel yavrularım. Hadi, çok teşekkür ederim. Alın topu, gidin arsada oynayın. Dilediğiniz kadar. Terlemeyin.

0: Kırdım ulan! Kırdım işte, var mı diyeceğiniz?
1: Erkeğe bak, erkeğe!
0: Konuşma! Kadın kısmı konuşmaz fazla.
1: Dediğin gibi olsun bey.
0: Erkeğim ben, tamam mı? Erkek!
1: Peki sabi, peki!
2: Ben sizin yaramazlık yapmayın demiyor muyum? Hadi doğru içeri, hadi! Sizleri çok seviyorum, yaramazsınız ama çok seviyorum, çok!
3: Biz de!

0: Av deyip geçmeyelim.
1: Elbette. Avın da çeşitleri var. Mesela... Hı?
2: Balık avı.
0: Aslan avı.
1: Sinek avı.
0: Kelebek avı.
1: Ya avlamaya ne buyrulur ha?
2: Bıldırcın avı.
1: Av, canlıların yaşama içgüdüsüyle akıl ve kuvvetini de kullanarak başka canlıları yenmesidir. Bu dünyada bütün canlılar hem av hem de avcıdır. Hayat da zaten bir av değil mi? Ne demişler? Gücü gücüne yetene.
2: Büyük balık küçük balığı yutar.
0: Bırakın şimdi felsefeyi, av spordur bence. Ava giden avlanır. İşte bu kadar.

0: Affedersiniz, affedersiniz, bir dakika. Adım Murat. Bakın, manyak ya da deli değilim. Sokakta karşılaştığım, tanımadığım kadınlarla konuşma, onların peşine takılma alışkanlığım da yoktur. Ama başka ne yapabilirim? Sizinle şimdi konuşmasam ortadan kaybolup gidecektiniz. Ben de sizi bir daha asla göremeyecektim. Bağışlayın beni lütfen, sizinle konuşabilir miyim?
1: Adınız her neyse, zaten konuşuyorsunuz. Beni birine benzettiğinizden eminim.
0: Yok, hayır, hayır, olanaksız bu. Sizi bir başkasına benzetemem, sizi kimselere benzetemem. Sizinle tanışmaya çalışıyorum. Lütfen, lütfen bir dakika. İnanın tanımadığım kişilerin yanına asla böyle yanaşmam. İlk kez oluyor bu. Sizi şimdi ilk defa yoldan geçerken gördüm ve inanın deli değilim. İnsan yıllarca hayalindeki kadının düşünü kurar. Sonra ona rastlayınca ne yapar? Lütfen, lütfen hiç olmazsa bana adınızı bağışlayın. Şurada size bir içki ısmarlayayım. Su, çay, hiç olmazsa oturduğunuz yeri söyleyin. Bir rüya gibi kaybolup gitmeyin. Bari telefonunuzu söyleyin. Düşlerimdeki kadın ilk defa yolumun üstüne çıktı. Kaçmayın!

0: Buyurun efendim.
1: Anne!
2: Hoş geldin kızım.
1: Hoş bulduk. Babam gelmedi mi?
2: Baban toplantıda. Beni beklesin dedi.
1: Olur.
2: Kızım, kararından vazgeçemez misin?
1: Vazgeçmem.

0: Lastik sanayimiz?
1: Satışlarımızda %2'lik artış var. Önümüzdeki hafta yükümüz 225 milyon lira efendim. Hmm.
0: Tekstil?
2: Satışlarda artış yok. Tahsilatımız normal.
0: Ne kadar tahsilat veriyorsunuz?
2: 153 milyon efendim. Hmm.
0: Gıda sanayimiz?
1: %6 artış var. Reklamların etkisi iyi. Tahsilatımız 172 milyon. Yükümüz 83 milyon efendim.
0: Çok iyi.
1: Evet efendim.
0: Zincir ve iğne sanayimiz?
3: Efendim, bizde tahsilat çok düşük.
0: Sebep?
3: Toptan eşya endeksleri. Bir de yeni marka çıktı piyasaya. Murat Zincir. Çapsız ama fütursuz bir şekilde büyümekte.
0: Sahibi kim?
4: Topa at Cenk!
5: Tut koç! Evet koç!
4: Buradayım!
5: Hadi.
4: Al bakalım!
5: Hadi! Hop!
4: Hemen! Buradayım! Al. Tut! Hadi! Metin! Hadi! Buradayım!
5: Hadi! Yakala!
4: Ver topu!
5: Al bakalım! Hadi! Hop, hadi koç!
6: Bugün formunda değilsin koç!
4: İşte geldik!
7: Hoş geldin evladım!
4: Canım nasılsın?
7: İyiyim, sen nasılsın? Terlemişsin de, ne oldu?
4: Top oynadım.
7: Çocuklarla çocuk oluyorsun, dur çizmeni çıkartayım.
4: Ben çıkarırım canım, sağ ol.
7: Bir çay getiriver! Merhaba abi! Av nasıl geçti abi? Abi? Abi! Bu ne dalgınlık böyle?
4: Çok güzeldi. Çok güzeldi.

0: Hoş geldiniz efendim.
1: Kız nerede?
2: Burada, içeride.
3: Hoş geldiniz baba. Geciktiniz. Sizi görmeden gitmek istemedim.
1: Köşkten ayrı yaşamakta kararlı mısın kızım?
3: Evet baba. Artık kendi hayatımı kurmak istiyorum. Fotoğraflar çekeceğim. Bir fotoğraf sergisi açarım belki. Belki de roman yazarım. Ama önce bir iş bulup çalışacağım.
1: Harçlığın yetmiyorsa arttırayım.
3: Mesele para değil. Benim de bir kişiliğim var. Osman Nuri Şahin'in kızı olarak yaşamaktan bıktım. Yıldız Şahin olmak istiyorum. Kişiliğimi ispat etmek istiyorum. Hayatı tanımak istiyorum. Minibüsün, otobüsün ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Kuyruğa girmek, çamura basmak istiyorum. Yani sıradan bir insan gibi yaşamak istiyorum. Herhangi bir kadın gibi.
1: Sen benim kızımsın. Sıradan biri olamazsın. Hayat zordur. Uzaktan göründüğü gibi değildir. Akvaryumda büyüyen balık denize çıkarsa boğulur. Salon çiçeği araziye dikilirse solup gider.
3: Vaktim yok baba. Bunları çok konuştuk. Kiralık bir ev buldum. Birkaç parça da eşya alacağım. Geriye dönemem. Allah'a ısmarladık.
1: Bırak. Bırak Seyfettin efendi. Kendi taşısın. Arabanın anahtarını da bırak. Banka cüzdanını, çek defterini, Diners Kulüp kartını,

0: Güle güle kızım. İşte şimdi hayatı öğrenmeye başladın. Kamil, tam zamanında aradın. Söylediğim ilanı bütün gazetelere ver.
1: Tamam, bir, iki, üç, dört.
2: Haydi hop! Hadi yürüyün hop! Hadi Cemal! Hadi lan hadi hop! Geliyoruz daha, geliyoruz daha! Hop! Hadi lan hop! Sallama lan, sallama!

0: Hadi İsmail dayı, yükle babama! Hadi babam, hadi ya! Hadi!
1: Bağırma lan mahallede, bağırma! Geç!
2: Alın çocuklar!
3: Tamam, olur, tamam abi!
2: Sırt lan Cemal! Hadi!
1: Tamam dayı!
4: Şöyle köşeye koyalım.
5: Tutun lan, tutun! Tutun lan! Geldim Cemal, geldim ha. Ha? Çık, çık, çık, çık. Açın lan oradan. Çık bakalım.
2: Bugün beni kim ararsa arasın yok.
4: Emredersiniz efendim.
2: Bakanla yemeğe çıktı falan değil.
6: Genel müdürü konuşmanız gerektiğini söylemiş.
2: Evet.
6: Müsteşar Necim Bey tekrar arayacakmış.
2: He.
6: Fabrikatör Sadullah Bey telefon etmiş. Hı. Kızınız bugün eşyalarını taşıyormuş.
2: Hayırlı olsun.
0: Cemal! Hadi lan!
2: Gel!

0: Kim o?
1: Komşularınız!
2: Buyurun, hoş geldiniz.
3: Güle güle otur kızım. Sağ ol. Mahallemize hoş geldin, sefa geldin.
2: Bir şeye ihtiyacın olursa hiç sıkılma. Ben karşıdaki evde oturuyorum.
1: Sağ olun.
0: Tek başına mı oturacaksın?
4: Evet, belki annem de gelecek.
5: Pah! Herifteki şansa bak! 9 milyon vurmuş, saymakla bitmez be!
6: Bizi ancak amorti vurur aslanım! Başka şey bekleme! Zaten şansımız olsaydı ya babamızdan miras kalırdı ya da zengin bir karı tavlardık.

0: Karnın acıkmıştır.
1: Karnım aç değil.
0: Ulan bizi amma ektin ha. Bari kızı tavladın mı? Tam, tam sana göre. Evi de var, eşyaları da. Senden iyisini mi bulacak? Aslan gibisin. Nasıl da bakıyordu sana? Çok mu beğendin ne? Aklın orada mı kaldı ha? Ya yüreğin?
1: Git lan!

bir hürriyet.

0: Merhaba.
1: Evet fabrikalar. Hasan adam fabrikalar. Evet abicim, inenler çabuk olsun bir an. Gir abicim, gir abicim. Boş içerisi. Evet. Evet arkalı önlü. Sıkışın abicim, biraz sıkışın, vatandaş kalmasın. Evet. Gir hanım teyze, gir. Çabuk çabuk çabuk hadi. Hadi kardeşim, hadi hadi. Devam et abi. Evet beyler, gir kardeşim, gir gir gir. Arkada. Elini alan kaç tane kardeş? Ver canım.
0: Biraz daha dikkat et. Evet,
2: kardeşim, hiçbirimizi bilmedin mi sen hayatında?
3: Aladık.
0: Güle güle. Allah işini rast getirsin.
3: Sağ ol.
4: Günaydın beyim.
3: Günaydın.
1: Sağlayındır usta.
0: Nereye Yıldız abla? İş aramaya.

0: Evet, fabrikalar inecekler. Hadi abicim, hadi abicim, çabuk olalım biraz. Devam et!
1: Müracaat burası mı?
2: Şöyle sıraya geçin. Daha önce böyle bir işte çalıştınız mı?
1: Hayır efendim.
2: Peki siz gidin, evet, biz size soru bildiririz. Kahvaltınız hazır Osman Bey.
3: Sağ ol. Biraz sonra fabrikaya telefon et. Yıldız müracaat etmiş mi öğren?
4: Peki efendim. Öğleden sonra konferansınız vardı.
3: Ha ya. İyi ki hatırlattın. Konuşma hazır mı?
4: Hazır. Buyurun efendim. Ha.

0: Pasta, portakal suyu. Bana da pasta ve portakal suyu.
1: Peki muhterem üyeler, sizlere Türkiye'nin ekonomik durumu hakkındaki görüşlerimi... Telefon! ...hakkındaki görüşlerimi açıklamak ve acilen...
0: Şimdi de nutuk çekiyor. Öğleden sonra konferans verecek. Ona hazır. Gelecek misin?
2: Buyurun Kamil Bey, emriniz. Ben sizi personel müdürüne bağlayayım, ona tarif edin. İşe alındı gözüyle bakabilirsiniz. Osman Bey'e hürmet ederim. Buyurun efendim.
3: Fazla ses çıkarmayın ama.
4: Evet efendim, burada. Tarif ettiğiniz bayan burada.
5: Tamam efendim, işe alacaklar.
6: Buyurun efendim, buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Üye kartınız efendim?
7: Yok ama izlemek istiyorum da.
6: Mümkün değil. Üyelerin ve davetlerin dışında kimse giremez. Talimat böyle.
7: Emir yani. Hiçbir çaresi yok mu acaba, rica etsem?
6: Mümkün değil efendim.
8: Merhaba, hanımefendi benimle beraber.
6: Buyurun Murat Bey.
8: Sizi gökte ararken yerde buldum.
7: Teşekkür ederim, siz olmasaydınız içeri giremeyecektim.
8: O günden beri hiç aklımdan çıkmadınız.
7: Konferansı çok merak ediyorum.
6: Yok artınız beyefendi.

0: size Türkiye'nin ekonomik durumu hakkındaki görüşlerimi açıklamak ve acilen alınması gereken tedbirleri sıralamak istiyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu dönemde ekonomide görevli olan bizlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Ülke yararını düşünerek alınan kararlarda gerekirse yapıcı önerilerde bulunalım. Ama herhalde yıkıcı olmayalım.
1: Alınması hala adınızı söylemeyecek misiniz? Lütfen.
2: Enerji tasarrufuna
1: çok teşekkür ederim.
3: Biz şimdi müsaadenizle Osman Bey'i izleyebilir miyim?
1: Tabii, ne demek?
0: Buyurun. 175 milyon liralık tasarruf yaptık. Bu yıl 240 milyona çıkacağımızı sanıyorum. Her vatandaş tasarruf yapmalıdır. Petrol bulmak zorundayız. 2. Nüfus planlaması iyi yapılmalı ve tarım üretimi iki katına çıkarılmalıdır. Bir gün tahıl petrolün yerini alacaktır. Bu çok iyi bilinmelidir. Çünkü unutmamalı ki anarşi buradan başlamaktadır. Doktor ve okul bulamayan insanlar ister istemez anarşinin kucağına itilmektedir. Bugün özel sektör
1: size yıldız diyebilir miyim?
0: Devlet dışında birçok işleri başaracak güç ve tecrübeye erişmiştir. Devlet özellikle altyapı tesislerini, özel sektörün gücünün yetmeyeceği işleri yapmalı, özel sektörde kendi üzerine düşen vazifeyi yerine getirmelidir. Azalmış olan yatırım hevesi ve ortamı güçlendirilmeli, yabancı sermaye akımının hızlandırılması sağlanmalıdır. İstikrarlı bir ekonomi politikası izlendiği takdirde kalkınmamak için hiçbir sebep yoktur. Teşekkür ederim.
4: Yıldız, bir daha ne zaman görüşeceğiz?
3: Bilemem.
4: Sizi yemeğe davet etsem. Yarın olur mu?
3: Mümkün değil.
4: Öbür gün?
3: İşlerim var.
4: Daha öbür gün.
3: Çok meşgulüm.
4: 4 gün sonra,
3: evet.
4: 5 gün sonra, 6 gün sonra, 7, 8. Hadi peki diyelim.
3: Peki, iyi akşamlar.
4: Nereye? Sizi ben bırakayım.
3: Ben şuradan otobüse binerim.
4: Bu saatte tıklım tıklım olur. Yıldız, gel lütfen.
3: Peki.

0: Teşekkür ederim.
1: Cumartesi 11'de.
0: Hı-hı.
1: Yeni işiniz hayırlı olsun.
0: Sağ olun. Kim o?
2: Bedriye teyze. Ah,
0: buyurun teyzeciğim.
2: Bak Yıldız kızım.
0: Geçin teyzeciğim.
2: Kızım, burası namuslu bir mahalledir. Daha ilk günden bu kadarı fazla.
0: Ne fazla?
2: Böyle eve özel arabalarla gelmekle bu mahallede tutunamazsın.
0: Ama teyze...
2: Aması maması yok. Görünen köy kılavuz istemez. Ayağını denk al. Madem yapıyorsun... Sokağın başında in arabadan!
0: Ah.
2: Üç adım yürümekle ne kaybedersin?
0: Yani köşede insen, mahallenin namusu bozulmaz mı?
2: O kadarını bilmem!
0: Çay içer misin teyzeciğim?
3: Merhaba!

0: Ne oldu Cemal? Anlatsana. Ya oğlum anlatsana. Çatlatmadı mı be?
1: Bana merhaba dedi.
0: Deme ya. Merhaba dediyse tamamdır. Ulan ne şanslı adamsın be. Bana bak. Kızın yanında şöyle dik gibi durdun mu dik gibi?
1: Şehmuz nerede ya?
0: Dükkan arıyor. Kaset tezgahını sana devredecekmiş.
1: Esra mı?
0: Adam dükkan açıyor oğlum. Ne yapacak tezgahı?
1: Şu Semer'den bir kurtulsam.
2: Allah cümlemizi kurtarsın.
0: Amin. Buldum, buldum. Dükkanı buldum.
3: Tamam, oldu.
4: Ne oldu oğlum?
3: Düşlerimdeki kızla cumartesiye buluşuyoruz. Buluşuyoruz. Cumartesiye buluşuyoruz.
4: Ne oluyor
3: buluşuyoruz. Abi. Tamam, tamam.
4: Çok güzel oldu. Yarın sabah işe başlayacağım. Bir çay daha içer misiniz teyzeciğim?
5: İçerim. Burnuma yanık kokusu geliyor. Ocakta ne vardı? Koş!
6: Allah seni lafa tuttum yemek yandı.
7: Ay o mühim değil. Yumurta kırmıştım. Yenisini yaparım. Bir de makarna yanına.
5: Bak kızım, sen böyle para dayandıramazsın. Burada cumaları pazar kuruluyor. Bakkaldan çok daha ucuz. Oradan alışveriş yap. Hı hı. Kız sen ne yapıyorsun öyle?
7: Makarna.
5: Soğuk suyla makarna mı olurmuş? Sen hayatında hiç yemek yapmadın mı?
7: Hı hı.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Sen nereye gidiyorsun?
0: Fabrikaya.
1: Ben de oraya gidiyorum.
2: Evet, fabrikalar. Hasan adam fabrikalar. Gel kardeşim, gir gir gir, içerisi boş. İlerleyelim abiler. Gir abicim, gir abicim.
0: Eyvah.
2: Evet, evet. Çabuk olalım. Tamam kardeşim, tamam. Arka tava. Ay. Hoppa. Devam et.
3: Günaydın efendim.
4: Günaydın. Günaydın.
3: Günaydın.
4: Günaydın. Müdürler toplansın.
0: Peki efendim.
2: Evet beyler, ücretler sizin abici kaç tane?
1: İki kişi.
2: Al abici üstünü. Evet başka.
1: Olur mu bu?
0: Teşekkür ederim. Al abi. Anne, bu arabalar niye boş geçiyor?
5: Sus, karışma.

0: Evet, inecekler. Çabuk olun abicim biraz.
1: Hoşça kal.

0: Alan batsın Cemal.
1: Merhaba dedi bana. Bir de hoşça kal ayrılırken. Bugün fabrikada çalışmaya başladı.
2: Yaşadım be Cemal. Karı kısmını para getireni makbul. O kazanı sen yersin be kardeş.
1: Yet lan. Caiz mi? Evlendikten sonra çalışamaz.
2: Sen onlara boş ver aslanım. Karının yanında dik gibi durdun mu dik gibi?
0: Tabii lan, hep böyle durdun.
2: Nasıl durdun? Dik mi dik mi?
3: Pazarlama olarak geçen aya göre %12,3'lük bir artış gösterdik. İhracatımız yok.
4: Muhasebe.
3: Şu anda kasamızda 18 milyon nakdimiz var. 3 ay içinde tahsili yapılacak 96 milyon 375 bin liralık senedimiz var.
4: Evet, durumumuz gayet iyi arkadaşlar. Ama aldığım habere göre Şahin Holding bizi küçük bir av gibi görmekte.
1: Beyler, önerileriniz?
5: Efendim, Murat iğne ve zincirle mücadele stratejimizi saptamak için gecikmiş bulunmakla birlikte baş edebiliriz. Lider olduğumuz bir piyasayı daha dünkü çapsız bir firmaya bırakamayız. Tüketici zaten tanıyor bizi. Reklamlarla marka imajını iyice yerleştirirken satış koşullarımızı değiştireceğiz. Murat Zincir %15 iskonto veriyor. Biz %25 verelim. Peşin satıştan vazgeçip 8 ay vadeye kadar satış yapalım. Onlar ancak 5 ay vadeli verebilir. Bu cazip satış koşulları nedeniyle toptancılar ve perakendeciler bizden alacaklar.
6: Sonuçları görmek istiyorum beyler. Sonuç.
7: Hadi o! Hadi lan! Buyurun.
8: Hadi o!
7: Destur! Yürü Cemal, hadi o! Hadi o!

0: Bana öyle bakmamalısınız.
1: Elbette, bağışlayayım. Ama gözlerim size başka türlü bakamaz ki. Siz kendinizden hiç söz etmediniz. Adınız Yıldız.
0: Ve de sokakta yürürken peşine takılınan biriyim.
1: Bu yabancı hayatınızdan çıkıp gitmemek için sizin peşinizden geldi.
0: Tamam. Yüzü hoşuma gitti diye ben bir erkeğe sokakta arkadaşlık teklif edebilir miyim?
1: Hı? Ama beni çeken yalnız yüzünüz olmadı ki. Beni her şeyiniz çekti.
0: Ama yine de hakkımda hiçbir şey bilmiyorsunuz.
1: Evet, bana bir şey anlatmadınız. Hı hı. Kibar ve naziksiniz. Kendinizden eminsiniz. Zekisiniz. Ve şimdiye kadar gördüğüm en güzel kadınsınız.
0: Teşekkür.
1: Sana karşı duygularım dalgalardan daha güçlü. Şu gülden daha kırmızı. Kuşlardan daha coşkulu. En yüce duygudan daha yüce. Bir şiirle anlatılamayacak kadar. Salına salına yolum üstüne, çıkan dilber beni mecnun eyledi. Saçını döktürmüş kaşın üstüne, bakan dilber beni kerem eyledi. Dertli Murat der.

Belki alıp satamam, gayrı güzellere gönül katamam, allar giymiş diye sitem edemem, şu dilber mi beni garip eyledi?

0: Kimmiş bunlar?
1: Bilmiyorum efendim.
0: Kim olduklarını öğren.
2: Merhaba babacığım, seni bekliyorum. Hani bana söz vermiştin? Doğum günümü beraber geçirecektik.
1: Geliyorum yavrum, hemen geliyorum.
2: Oğlunuzun doğum günüydü bugün. Biliyordunuz, daha erken gelebilirdiniz. Geç saate kadar hep sizi bekledi.
3: Bir çocuğu kaçıracağız.
4: Çocuk kaçırmak için deli olmak lazım.
3: Hiçbir tehlike yok. Onu sadece 2 gün tutacağız.
5: Yumurcağı almaya geldiler. Evet, fabrikanın yeni şoförüymüş. Tamam peki.
1: Okuldayken ben de izliydim.
2: Buna sevindim.
3: Kaçırdılar oğlumu.
2: Cafer amcayla çevremizi tanıyalım gezisine çıktık. Çok sevdik buraları.
3: Çok dikkat etmelisin koca Cafer.
4: Hadi toparlanın, gidiyoruz.
2: Ben onlarla gitmek istemiyorum.
4: Evet, çocuğun babası burada.
3: Onun da sırası gelecek.
6: Yumurcak belalı tatil yarın 16.15'te TV4'te.
7: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
8: Oo, mükemmel.
7: Olaysın Gemini.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
11: kurdu. Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
12: Golf. Abi, ne yapıyoruz şu an?
13: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
14: Bu da hala peşimde.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Yaşanacaksa yaşanacak.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
16: Yaşanacaksa yaşanacak.
18: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.

0: Doritos'tan yılın twist'i, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Ben titretir bu şarkımız.
1: 70 milyon söylüyoruz.
2: Hadi maç başlıyor.
3: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
7: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısı.

0: elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bel Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear ve Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
3: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
2: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Tam da leslik.
3: Tamam. Anne, maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
4: Elhamdülillah.
5: Ha, Sertaç arıyor.
3: He?
5: Sertaç.
6: Hey Sev, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
5: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
6: Enişte. Bayramın kutlu
3: Sertaç,
6: olsun.
3: Sertaç bak yanımda kim var?
6: Bak, bak. Gineme bak gineme.
4: Sertaç Almanya nasıl oğlum?
6: Ellerinden öperim.
4: Çok güzel.
3: Bak şimdi kime veriyorum?
7: Dur dur getir ben de konuşayım.
3: Dur geliyorum. Tamam bak kime veriyorum?
6: Halam.
5: Sertaç.
6: Bayramın kutlu olsun.
5: Senin de bayramın kutlu olsun halam.
8: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir.
9: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Şu son iki ihaleyi ortaklaşa alalım. Biz de iştirak edelim yani.
1: Ben hayatım boyunca tek çalıştım.
2: Ehliyet ve ruhsat lütfen. Size boşuna manyak kardeşler dememişler.
3: Babamla beni hastaneye taşıyan bey, genel müdürümüz Cemal Bey. Hiçbir şeyin değişmesini istemiyorum.
4: Benim Metin.
3: Çiçekler için teşekkürler.
2: Sakın ihaleye girme.
1: Sizi korumaya alalım Cansu Hanım.
2: İkisini birden temizleyeceksiniz.
5: Benim evi basmışlar, yardımcınızı da vurmuşlar.
1: Cansu'yu da ellerinde rehine olarak tutuyorlar.
2: Gönlüm razı olmaz sizi ayırmaya.
6: Hayat Köprüsü, yarın 18'de TV4'te.

0: Seni seviyorum.
1: Çok?
0: Çok.
1: İyi akşamlar.
2: Az dur bakalım.
3: Ne var?
2: Sen benim kim olduğumu biliyor musun?
3: Yok, bilmiyorum.
2: Buraları benden sorulur. Bozovalı Cemal dedim mi bilirler.
3: Bana da Galatasaraylı Murat derler. Herkes tanır. Tanıştığımıza memnun oldum.
2: Bu mahalle Müslüman bir mahalledir. Kızın peşini bırak. Yoksa senin için iyi olmaz.
3: Hangi kızın?
2: Sen bilirsin.
3: Yıldız'ın mı?
2: Hı-hı.

0: Tamam. Gel.
1: İğne zincirdeki sonuçları alıyoruz efendim. Durum çok iyi. Şu anda satışlarda %30 artış var. Daha da artacak. Üretimi arttırıyoruz. Çift vardiya çalışılıyor. Stoklar tüketiliyor.
0: İyi. Fotoğraflarla ilgili bilgi toplayabildiniz mi?
1: Topluyoruz efendim. Yakında bilginize sunacağız.

0: Evet beyler.
1: Satışlarda önemli düşüş var. Şahin iğne ve zincir çok büyük indirim yaptı. Satışımız %70 düştü. Böyle giderse sıfıra düşebiliriz.
2: Ancak bu ayki ücretleri ödeyebilecek paramız var. Kredi kaynakları kapandı.
3: Bu durumdan kurtulmalıyız.
2: Kurtulamayız Murat Bey.
3: Mücadeleyi bırakmayacağım.
4: 36 bin, 37 bin, 38 bin, 39 bin, 40 bin.
1: Yahu al 50 bin lira, 40 defa saydım be.
4: Bu kıyakçılığı kimse yapmaz sana. Hayırlı olsun.
1: Sağ ol.
4: Bak,
1: hayırlı olsun.
4: Gerisini 10 taksitte haftalar
1: Allah bizi
4: ödersin.
1: De bu semerden kurtarsın.
4: Uğurlu olsun. Ha. Bak şimdi.
1: Hadi gel İsmail dayı, gel.

0: Fabrika şu anda sıfıra tüketti.
1: Murat Bey durmaz, kaçar.
2: Kendi durumumuzu da düşünelim kardeşim, böyle olmaz bu.
3: Ya hiç olmazsa tazminatlarımızı alsak.
4: Kasatan takırmış. Şu anda bankalara 60 milyon borçları varmış.
5: Yandık desene.
0: Ne yanması? Murat Bey, Murat Bey giriyor.
6: Arkadaşlar, şu anda batmış durumdayız. Sıfırız. İsteyen arkadaşımız işi bırakabilir. Tazminatını son kuruşuna kadar alacaktır. Ama bir yol daha var. Mücadeleye devam etmek. Kararlı, azimli olmak. Çok çalışmak. Yeniden sıfırdan başlayarak. Daha çok çalışıp, daha ucuza mal ederek. Evet, o büyük güç, Osman Nuri Şahin'in gücüne karşı tek güç sizin birliğiniz. Bir süre belki evinize bir lokma ekmekten başka bir şey götüremeyeceksiniz. Ama yenilmeyeceğiz.
7: Bize sefalet vaat ediyorsunuz.
6: Evet, size sefalette ortaklık vaat ediyorum. Başarıda ortaklık vaat ediyorum. Ve fabrikaya ortaklık vaat ediyorum. Sizi mücadeleye çağırıyorum. Güzel günler bizim olacak. İyi düşünün, kararınızı verin.
8: Kaç zaman oldu? Yıldız'dan ne haber bey?
9: Gayet iyi Saadet Hanım. Terliyor. Merak edecek bir şey yok. Peşinde sürekli adamım var. Attığı adımı bile biliyor.
8: Çok sevindim bey. Çok.

0: Seni seviyorum.
1: Seni seviyorum.
0: Çok selam. Konu komşuya benden çok çok selam.
1: Bil mukabele. Merhaba.
2: Merhaba.
1: Ne tesadüf?
2: Çok tesadüf.
1: Bir şey mi söyleyecektim? Sıkılma.
2: Evet. Yani şey, ben seninle arkadaşlık etmek istiyorum.
1: Arkadaşız zaten.
2: Biliyordum. Beni... yani...
1: Çok ilginç birisin. Senin fotoğraflarını çekebilir miyim?
2: Çekebilirsin.
1: Ya. Şöyle geç, geç. Nerede oturuyorsun?
2: Hemşerilerle kalıyoruz. Handa. Bekar odası.
1: Oraya gelebilir miyim?
2: Bilmem ki. Olur mu?
1: Oranın da fotoğraflarını çekmek istiyorum. Fotoğraf sergimin konusu sen olacaksın. Cemal.
2: İşte bizim han burası.
1: Çok ilginç bir yer. Şu merdivenin başına geçer misin? Öyle, tamam.
3: Kalkın lan, kalkın!
4: Hoş geldin bacım.
1: Hoş bulduk.
4: Buyur şöyle.
5: Merhaba bayan.
1: Merhaba.
5: Merhaba bayan.
1: Merhaba.
4: Merhaba bacım.
1: Merhaba. Birkaç tane fotoğrafınızı çekebilir miyim?
4: Tabii.
5: Ne demek? Tabii. Çekebilirsin.

0: Bir şey içer misin bacım?
1: Yok, teşekkür ederim, bir şey almayayım.
2: Olur mu? Misafirsin, bir şey iç. Hı.
1: Peki, çay. Yemeğinizi kendiniz mi yaparsınız?
2: Evet, kendimiz yapar, kendimiz yeriz.
1: Peki, bu...

0: Bulaşık, çamaşır?
1: Hep kendimiz.
0: İçinizde evli olan yok mu?
2: Var ama aileleri memlekettedir.
0: Sen evli misin?
2: Yok.
0: Nişanlı?
2: Yok.
3: Biz kahveye kadar gidecektik. 6 kol iskambil bile oynayacaktık da.
1: Siz rahatınıza bakın. Eyvallah.

0: Bir tane daha.
1: Ne yapıyorlar bu kadar zamandır ya?
2: Sarsma, tamamdır.
3: Seninle ara sıra gezer miyiz? Hani Gülhane Parkı'na gideriz, hayvanlara bakarız.
0: Gideriz tabii.
3: Ne zaman?
0: Ne zaman istersen.
3: Pazar günü olur mu?
0: Olur tabii. Niye durdun?
3: Beraber görmesinler. Mahallede dedikodu olur. Sen git. Eve gidinceye kadar kollarım.
0: Hoşça kal.

0: Anlat bakalım Kirve. Anlatsana lan. Bu han yapıldığından beri ilk defa bir kadın yüzü gördü, Allah bilir.
1: Abo.
0: Yok be. Üç mü? Gel lan. 10 tane çay içmişsin.
2: Sözleştik. Pazar günü gezmeye gideceğiz.
0: Ben sana demedim mi? Tamam bu iş. Saçları da şöyle bir son moda yaptırmak lazım. John Travolta gibi.
3: Bir moda saç istiyorum. Travolta mıdır nedir ondan? Peki efendim.

0: Bıyığınızı kesmemiz lazım.
1: Yok.
0: Bıyıklı travalto saç olmaz ki beyefendi.
1: Benimki olsun. Bıyığıma dokundurtmam.

0: Cemal. Merhaba Cemal.
1: Merhaba Yıldız.
0: Müthiş güzel fotoğrafsın. Beni nereye götüreceksin?
1: Nereye istersen.
0: Asıl sen nereye istersen.
1: Seni Saraybunu'na götüreyim mi?

0: Sen üşümedin mi?
1: Yok. Senin karnın acıkmıştır. Seni kebapçıya götüreyim. Bir ezogelin çorbası, lahmacun, bir de acılı Adana. Bir de kaymaklı kadayıf yedireyim sana, ha? Olur mu?
0: Olur.

0: Yıldız.
1: Efendim.
0: Seni sinemaya götüreyim. Ah güzel İstanbul. Çok acıklıymış. Bizim hemşeriler gittiler. Sen de götürün diye ben gitmedim.
1: Saat 5'te randevum var. Başka zaman.

0: Dikkat et, seni seviyor galiba.
1: Yok canım, biz abi kardeş gibiyiz. Saf, temiz, dürüst biri.
0: İyi fotoğraflar çektin mi bari?
1: Müthiş fotoğraflar. Sergiyi açtığım an olay olacak.
0: Seninle beraber olunca her şey ne kadar güzel. İstanbul güzel. Gün güzel. Sen güzelsin.
1: Gene de biraz durgunsun. Düşüncelisin. Bir şey mi var? İşler mi?
0: Önemli değil. Şu an her şey güzel. Annem gönderdi. Kabul eder misin?
1: Çok sevindim.

0: Seni tanımak istiyor. Gelinime çok yakışacak dedi. Gerçekten çok yakıştı. Bana kendini hiç anlatmadın.
1: Küçük bir kasabanın bayağı varlıklı kızlarından biriyim. Babamı kaybettim. Annemle beraber yaşıyorum. Yakında o da gelecek İstanbul'a.
0: Benimle evlenir misin?
1: Annemin gelmesini beklesek?
0: Seviyorum seni.
1: Çok mu?
0: Çok.

0: Bir şeyler mi var?
1: Evet efendim.
0: Kimlermiş?
1: Uzun boylusu Hamal, saf biri. Kızınız fotoğraflarını çekiyor.
0: Geç. Öteki?
1: O... Murat İğne Zincir Fabrikası'nın sahibi... Murat Gaffaroğlu.
0: Ne?
2: Patron sizi istiyor.
3: Ne var ki?
2: Bilmiyorum. Çok önemliymiş. Buyurun.

0: Baba, anneme bir şey mi oldu? Anneme bir şey mi oldu dedim.
1: Utanmıyor musun? Düşmanımla gezip tozmaya utanmıyor musun?
0: Utanmıyorum. Siz sevgi nedir bilir misiniz? Paradan başka şeyleri de sevebilir misiniz?
1: Senin benim kızım olduğunu biliyordu. Kendini iflastan kurtarmak için seninle ilişki kurdu. Seni sevdiği falan da yok aptal! O senin paranı seviyor. Niyetini hala anlamadın mı? Seni paran için seviyor o! Paran için seviyor seni!
2: Giremezsiniz!
0: Senin sahtekar!
2: Dur lütfen!
0: Rezil! Beni alet ettin!
3: Ne oluyor?
0: Yalancı! Alçak! Kendi işin için alet ettin beni! Babamın kim olduğunu biliyordun! Benimle param için ilişki kurdun! Sevgin, her şeyin yalan, yalan!
3: Dur bir dakika Yıldız, ne diyorsun sen? Sakin ol! Sen bana babam yok, annemle beraberim dememiş miydin?
0: Yalancı! Babamın Osman Nuri Şahin olduğunu biliyordun!
3: Bilmiyordum!
0: Biliyordun!
3: Bilmiyordum!
0: Biliyordun! Hep babamın parası için! Sahtekar, yalancı! Beni kandırdın! Beni sevmiyorsun!
3: Babanın kim olduğu önemli değil! Seni seviyorum, seni!
0: Sevmiyorsun! Sevmiyorsun!
3: Seviyorum!
0: Sevmiyorsun! Sevmiyorsun!
3: Beni dinler misin? Bir dakika! Gel benimle! Merhaba arkadaşlar!
4: Merhaba!
3: Arkadaşlar, durumumuzu yeniden hatırlayalım. Şu anda sıfırız. Yani bir hiç. Sebepse Şahin Holding'dir. Osman Nuri Şahin'dir. Taktikleridir. Peki yenilecek miyiz? Durumu olduğu gibi kabul edecek miyiz? Bu fabrikayı hep beraber bu hale getirmedik mi? Onu bırakıp gidecek miyiz? Bırakıp gidecek miyiz? Bırakıp gidecek miyiz?
5: Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır!
3: Hep beraber mücadeleye başlayacak mıyız?
5: Evet! Evet!
6: Evet!
5: Evet!
6: Evet!
3: Gece gündüz çalışacağız! Çok üretip ucuza mal edeceğiz! Ve yeniden büyüyeceğiz! Yenilmek yok! Herkes başarıya ortak olacak! Fabrikaya ortak olacak!
5: Yönetime?
3: Yönetime de ortak!
7: Hadi arkadaşlar, iş başına!
4: Hadi! Hadi.

0: Geldiler.
1: Buyurun efendim.
2: Dixie, bu Dixie. Kız kardeşim...
0: Hoş geldiniz.
3: Memnun oldum.
2: Annem.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.

0: Pek güzelsiniz. Nasılsınız? Anneniz, babanız nasıllar?
1: Teşekkür ederim, iyiler. Ne içersiniz?
0: Ya evet, ne içersiniz?
1: Çay.
2: Ben de çay.
0: Hatça Hanım, bize çay getiriver.

0: Sizi çok sevdim. Biliyor musunuz, ben hiç kaynanalık yapmayacağım. Çünkü ben kaynanadan çok çektim. Abimin dediği gibi çok güzelsiniz. Ben de mankenim. Film teklifi aldım ama artist olmak istemiyorum. Ancak reklam filminde oynarım.
1: İyi. Güzel.
0: Ben Murat'ın hiçbir şeyini eksik etmedim. Her sabah ben kaldırırım. Kahvaltısını elimle hazırlarım. İç çamaşırlarına kadar her şeyi ütülüdür.
2: Canım anne.
0: Yalnız yemek seçer. Yemek saatinde hazır olmazsa çok kızar. Aman kızım.
2: Anne, biz artık kalkalım.
0: Çaylar?

0: Haber yok mu bey?
1: Evleniyorlar Saadet Hanım. Nikah davetiyelerini bastırıyorlarmış. Adam yenilmek bilmedi. Hoşuma da gitmiyor değil. Bana gençliğimi hatırlatıyor. Alo Kamil. Murat Gaffaroğlu'nu bul. Onunla konuşmak istiyorum.
0: Yıldız ne yapıyor acaba?
1: Yemek yapmasını öğreniyordur.
0: Evet, tuz. Karabiber. Şimdi... Salça.

0: kim o?
1: Benim, Murat.
2: Nikah davetiyelerini getirdim. Bir de sana sormak istediğim bir şey var.
0: Kuru fasulye sever misin?
2: Evet, çok. Baban benimle konuşmak istiyormuş. Gidip görüşeyim mi?
0: Ne istiyormuş?
2: Bilmiyorum. Ne diyorsun?
0: Ben de merak ettim. Görüş istiyorsan.
2: Tamam.
0: Kim o?
3: Benim, Bedriye teyze. Kızım, gerçekten sende hiç utanma, ağırlanma yokmuş. İnsan böyle güpegündüz içeri adamalar mı?
0: O sözlü Murat. Bu da Bedriye teyzemiz. Murat nikah davetiyelerini getirmiş de.
3: Maşallah, aslan gibi. Çok şanslısın oğlum. Yıldız mahallemizin bir tanesi. Kimse eline su dökemez.
2: Evet teyzeciğim. Ben gidiyorum Yıldız, Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle.
3: Güle güle evladım. Hadi ben de gideyim. Hey gidi gençlik.
0: Aa, eyvah yemek!
4: Yıldız Şahin ile Murat Gaffaroğlu sizleri de aralarında görmek istiyorlar.

0: Allah Allah. Bak şu işe. Bacımızın gönlü sende mi? Hı. Madem ki gönlü sende, onu mecbur etmişlerdir. Seni evlenme teklif ettim mi?
1: Yok.
0: Bunun tek çaresi var kardeşim. Kaçıracaksın.

0: Kim o?
1: Cemal.
0: Hayrola? Hey! Ne yapıyorsun? Bırak beni! Bırak! Bırak!
1: Bağırma, kulu komşu duyacak.
0: Bırak! Bırak diyorum sana! Bırak dedim!

0: Merhaba.
1: Merhaba. Buyur otur. Bak evlat, seni sevdim. Mücadelecisin. Senin gibi düşmanım olacağına dostum olsun isterim. Yanımda olsun isterim. Seni ezmek istemiyorum. Fabrikaları birleştirelim. %51'i benim, %49'u senin. Anlaştık mı?
0: Yani yönetim sizin. Hayır. Ben büyümek istiyorum. Bu da sizin gölgenize girerek olmaz.
2: Size efendim.
1: Çırıldı mı? Yıldız'ı kaçırmışlar.
0: Olamaz.
1: Yıldız'ı bul. Yoksa buralar sana dar gelir.
3: Yukarıdan gürültüler duydum. Kapıyı araladım, baktım. O iri yarı adam Yıldız'ı sırtlamış götürüyor. Karanlıkta kayboldular.
4: Sen anlat.
5: Her gün peşinde dolaşıyordu. Minibüste, otobüste hep peşindeydi. Tuhaf bir adamdı. Yıldız ablaya hiç rahat vermezdi.
3: Bir kaset tezgahı vardı. Sesini sonuna kadar açar, bütün mahalleyi ayağa kaldırır. Sonra Yıldız'ın camına doğru gizlice selam verirdi.
6: Tezgahı ben sattım ona. Bekar odasında beraber kalırdık o kadar. Başka bir şey bilmiyorum.
7: Ben bir şey bilmem.
4: Biraz sonra öğrenirsiniz. Sen anlat.
8: Neyi?
4: Arkadaşın değil mi?
8: Evet.
4: Başka?
8: Hemşerim. İyidir. Hiçbir kötülüğünü görmemişim.
4: Bırak iyiliğini kötülüğünü. Nerelisin?
8: Çankırı'nın Bozovası'ndanım.
4: Hemşerin oraya mı götürmüştür kızı?
8: Bilmem.
4: Anlaşıldı. Nereliydin?
8: Çankırı'nın babasından.
9: Yazıyor, Osman Nuri Şahin'in kızının dün gece kaçırıldığını yazıyor.

Osman Nuri Şahin'in kızı kaçırıldı. Osman Nuri Şahin, kızı Yıldız Şahin'i getirene 50 milyon mükafat vereceğini açıkladı. Güvenlik kuvvetleri her yerde arıyor. Son olarak otobüste gözükmüşler. Köye gittikleri sanılıyor.

0: Bırak beni Cemal! Yarın nikahım var! Evleniyorum Murat'la!
1: O adamda gönlü yok senin! Sen bana sevdalısın, ben de sana! Köyde sana bir de davullu zurnalı düğün yaparım!
0: Dünya ayağa kalkmıştır şimdi! Bırak beni döneyim!
1: Seni başkasına ayar etmem! Köye de az kaldı zaten!
0: Ne olur, şurada biraz dinlensek.

0: Kımıldama. Kalk ayağa.
1: Murat.
0: Gel Yıldız. Dönelim. Kadını kaçırmaya utanmıyor musun? Bir de erkek adam olacaksın.
2: Kaçırdım çünkü bana sevdalı.
0: Yanılıyorsun. Yarın nikahımız var. Artık karım sayılır.
2: Söyle Yıldız. Bana sevdalı olduğunu söyle.
1: Beni yanlış anladın Cemal. Seni bir abi...
2: Onu başkasına ayar etmem. Sevdalıyım ona. Çek git.
0: Yıldız'ı almadan bir yere gitmem. Seni vurma pahasına bile olsa...
2: Elinde silahla yiğitlik olmaz. Yiğitsen bireyinin hakkıyla gel al.

0: Babacığım, seni bekliyorum. Hani bana söz vermiştin? Doğum günümü beraber geçirecektik.
1: Geliyorum yavrum. Hemen geliyorum.
2: Oğlunuzun doğum günüydü bugün. Biliyordunuz, daha erken gelebilirdiniz. Geç saate kadar hep sizi bekledi.
3: Bir çocuğu kaçıracağız.
1: Çocuk kaçırmak için deli olmak lazım.
3: Hiçbir tehlike yok. Onu sadece 2 gün tutacağız.
4: Yumurcağı almaya geldiler. Evet, fabrikanın yeni şoförüymüş. Tamam, peki.
1: Okuldayken ben de izliydim.
0: Buna sevindim.
5: Kaçırdılar oğlumu.
0: Cafer amcayla çevremizi tanıyalım gezisine çıktık. Çok sevdik buraları.
3: Çok dikkat etmelisin koca Cafer.
1: Hadi toparlanın, gidiyoruz.
0: Ben onlarla gitmek istemiyorum.
1: Evet, çocuğun babası burada.
3: Onun da sırası gelecek.
6: Yumurcak belalı tatil yarın 16.15'te TV4'te.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
9: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa, yaşanacak.
10: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
11: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
12: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
13: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
14: Ariel hepsi bir arada Pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
15: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
16: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda...

0: Her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.

0: zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
4: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
11: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
12: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
13: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
14: Cemal, beni yanlış anladın. Ben Murat'ı seviyorum.

Onunla yarın nikahım var. Kocam olacak. Seni de seviyorum. Bir abi gibi. Kardeş gibi. Arkadaş gibi. Sen çok iyi bir insansın.

0: Canım. Seviyorum seni. Seviyorum. Seviyorum seni.
1: Çok.
0: Çok seviyorum seni.

İspanya'nın en büyük şehri olan Madrid, Avrupa'nın da en kalabalık nüfusa sahip şehirlerinden biri olarak biliniyor. Kültür sanat şehri olan Madrid, İspanyol İmparatorluğu'nun izlerini taşımayı sürdürüyor.

1800'lü yıllarda Madrid büyümeye başladığında kral Salamanca markisine bir emir veriyor. Şehre yakışacak şıklıkta ve büyüklükte bir cadde inşa edilmesini söylüyor. Burada örnek alınan şehirse Paris. Bir barok mimarisi örneği. Salamanca markisi ise Madrid'in ortasına bu semti oluşturuyor. Caddeleriyle, binalarıyla görkemli, lüks ve son derece şık barok mimarinin en güzel örneklerinden bir tanesi bu semt. Bölgede sadece bu semte has dünyaca ünlü markaların dükkanları bulunmakta. İstanbul'da Nişantaşı'nı andıran bölge son derece elit ve şık dükkanlarla, kafelerle, restoranlarla dolu.

Burası da Madrid'de keşif meydanı. Keşif meydanında bulunan bu bayrak tüm İspanya'daki bayrakların en büyüğüymüş. Keşif meydanı ünlü kaşif Christophe Colomb'un anısına yapılmış bir meydan. Christophe Colomb'un Amerika'yı keşfettiği yolculuk bu meydandaki eserlerde betimlenmiş.

Madrid toplu taşıma olarak da dünyanın en gelişmiş sistemlerinden birine sahip. Gerek otobüs, gerek tren, gerek metro olsun, Madrid'in bir ucundan diğerine gitmek son derece kolaymış.

0: Futbol Madrid için önemli bir turizm kaynağı. Maça uğramadan önce bu enteresan bahçeyi sizlere gösterelim istiyoruz. Bunun adı Dikey Bahçe.
1: Değerli izleyenlerimiz, Madrid turu devam ederken şu anda da burada arkamızda görmüş olduğunuz ilginç bir yapıyı gözlemlemek ve sizlere göstermek istiyoruz. Bu dikine bahçeye adı verilen binaların dış cephelerini güzelleştirmek adına kullanılan bir metot. Son dönemde ülkemizde de zaman zaman görüyoruz ama bunun ilki Madrid'de yapılmış ve bu bahçe, dikine bahçe, turistlerin uğrak noktası olarak Madrid'in tam göbeğinde yer alıyor. Biz de bir göz atalım istedik. Özellikle bahar aylarında rengarenk olan bu bahçe şu anda yemyeşil.

0: Atletico Madrid'in ünlü stadı Vicente Calderon'a doğru yola çıkıyoruz. İşte maçın öncesinde hazırlıklar tamam. Atkılar, formalar satışa sunulmuş.
1: Değerli izleyenlerimiz, Madrid turunda tabii ki çok önemli detaylardan bir tanesi futbol. Çünkü Madrid'de büyük bir futbol turizmi var. Sadece Madrid'de değil, Barcelona'da, yani İspanya'nın tamamında geçerli bu. Ama Madrid'in ayrılan özelliği şu: iki tane dünya çapında takıma ev sahipliği yapıyor Madrid. Bunlardan birisi Atletico, öbürü de Real Madrid. Biz bugün Atletico Madrid'in maçına geliyoruz. İşte görmüş olduğunuz gibi Leganes isimli takımla, onlar da ikincilikten La Liga'ya bu sene çıkmışlar. Onlar da bir Madrid takımı. Yani bir Madrid derbisi izleyeceğiz hep beraber ve bu derbinin anısına görmüş olduğunuz gibi atkılar yapılmış ve Atletico Madrid-Leganes maçı bu atkılarla ölümsüzleştiriliyor diyoruz ve Vicente Calderon stadına doğru yola çıkıyoruz.

0: ve arkamızda Atletico'nun futbol mabedi Vicente Calderon var.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, işte arkamızda görmüş olduğunuz stat Atletico Madrid'in mabedi Vicente Calderon. Görmüş olduğunuz gibi çoluk çocuk herkes burada futbolu ve bu keyfi yaşamaya gelmiş durumda. Bir kez daha hatırlatıyoruz, Madrid'de her yıl ortalama olarak 3,5-4 milyon turist sadece futbol maçı seyretmek için geliyor. Hem Atletico Madrid hem Real Madrid maçları burada dünyanın her yerinden izleyiciyi çekiyor diyoruz. Ve bizler şimdi biletimizi alacağız, stada geçeceğiz ve taraftarlarla da birazcık laflayacağız.
0: Stadın hemen önünde Atletico Madrid'in maskotuyla karşılaşıyoruz.
1: Ve Griezmann. Gördüğünüz gibi burada çok büyük bir enerjiyle galibiyet için. Are you ready for victory?
2: Victoria.
0: Ve sonunda biletimizi alıyoruz. Maçın başlamasına daha var. Atletico'lu taraftarların yanına uğruyoruz ve kendilerinden maç tahmini istiyoruz.
3: Okay, I hope Atletico wins at least 2-0.
1: 2-0, 2-0 yours.
3: 2-0 is okay.
4: Okay. Simeone is the same to the first president of Turkey.
1: Okay. Evet, görüyorsunuz. Atletico'lu taraftarlar Simone'yi sordum. Simone kral mı dedim. Kraldan ötesi bir tanesi de arkadan dedi ki, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Atatürk neyse bizim için de Simone o dedi.
0: İşte stadın içindeyiz. Atletico Madrid rakibine karşı büyük bir üstünlük sağlıyor. Kazanılan penaltı ve gol. Atletico Madrid öne geçiyor. Gol! Atletico Madrid 1, Leganes 0.
5: Skoru 1-0 yaptı.

0: Chabi, Chabi.
1: Bu keyifli maçtan harika görüntülerle güzel bir Madrid akşamını tamamlıyoruz. Atletico 2, Leganes 0 maçın skoru oluyor ve bu gece Atletico'lu taraftarlar için keyifle bitiyor.

0: ve Madrid'de yepyeni bir güne uyanıyoruz. Güneş merhaba diyor bu kez bize. Madrid'de sokaklarda kayboluyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Madrid'de üçüncü günümüz. Çok şükür bugün güneş açtı. Güzel yüzünü gösterdi güneş. Kış güneşi biraz soğuk ama hakikaten Madrid güneşte bir ayrı güzel, bir ayrı özel diyoruz. Ve Madrid'in ara sokaklarında, turistik yerlerinde kaybolmaya devam ediyoruz. Şimdi Madrid'den, üçüncü günden keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. Bakalım Madrid'in güneşli halini sevecek misiniz?

0: adetin en güzel yanı birçok yere yürüyerek ulaşılıyor olması. Harika restoranlar, modern kafeler ve flamenco izleyebileceğiniz özel mekanlar var. Ama bunun için yürümeniz gerekiyor.
1: Yürüyerek birçok yere ulaşabiliyorsunuz. Arkamızda görmüş olduğunuz bu dar sokaklar ve birçok sürpriz Madrid'de her an karşınıza çıkabiliyor. Bir başka detay da bu ara sokaklarda yer alan tapas restoranları ve flamenco izleyebileceğiniz harika mekanlar var. Bunun için biraz çaba harcamanız lazım. Yani biraz yürümeniz lazım diyoruz ve yolculuğumuzu sürdürüyoruz.
0: Madrid turunun daha sonuna geliyoruz.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Servis geldi, çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim,

0: es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Tıpkı üstümdekiler gibi. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Beşiktaş ilçesindeyiz. Akaretler'deyiz şu anda. Akaretler'de Şairler Sofası Parkı'ndayız. Çok konuşmadan hemen programı açalım o zaman. Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle başlasın.

İstanbul Avrupa yakasında Beşiktaş ilçesinde Akaretler'de Süleyman Seba Caddesi'ndeyiz sevgili seyirciler şu anda. Şimdi birazdan sizi çok ama çok keyifli bir yere kahvaltıya götüreceğim. Bir kere onu söyleyeyim size. Yıldız'cığım Akaretler'e kadar gelmişsin. Akaretler'de Süleyman Seba Caddesi'nde oralarda böyle gezmeyecek misin derseniz gezeceğiz. Dolu dolu bir gün sizleri bekliyor. Süleyman Seba Caddesi'nden çıkacağız şimdi. Hemen ışıklarda Şairler Sofası Parkı'nın karşısında Refik Osman Top Sokağı'na gireceğiz ve orada çok keyifli bir kahvaltıyla güne başlayacağız. E ne duruyoruz? Siz şöyle çok az buralara göz atın. Ben de Refik Osman Top Sokağı'na doğru yürüyeyim.

0: Şimdi Refik Osman Top Sokağı'ndayım ben hala. Mithat ortada. Şimdi biraz yürüdükten sonra Özgür Sokağı'na geliyoruz. Beşiktaş'ta. Güne güzel bir kahvaltıyla başlayacağız dedik sevgili seyirciler. Süleyman Seba Caddesi hemen sokağın başındaki cadde. Şairler Sofası Parkı'nın hemen karşısındaki sokak. Burası da onu söyleyeyim size. Şimdi burada çok ama çok güzel bir yerde kahvaltı yapacağız. Nerede? İşte şu görmüş olduğunuz yerde. Çok güzel bir yer değil mi Mithat? Ne yiyeceğiz burada Mithat peki? Çiğ börek yiyeceğiz. Beşiktaş bölgesine gelirseniz ve canınız çiğ börek isterse çiğ böreğin adresi burası sevgili seyirciler ki şurası da Hacı Halit Bey sokağı. 3-4 sokak bir arada burada. Bu arada buraya geldiğiniz zaman ara sokaklarda da bence mutlaka gezmelisiniz. Hem Kireçhane Aralığı sokağında olsun şu yukarıda, hem buralarda olsun fazlasıyla güzel evler var. Fotoğraf makinenize ya da cep telefonlarınıza muhteşem kareler ekleyebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmıyorum. Özgür Sokağı'nda bulunan bu şirin, güzel çiğ börekçiye giriyorum. Hadi gelin. Burada böyle bir çiğ börekçi varmış. Benim yeni haberim oldu. Benim izleyicilerim geri kalmasın dedim. Ben hemen burayı keşfettim ve izleyicilerimle paylaşmak istedim. Sabiş, merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsın?
1: İyiyim.
0: İyiyim ben de. Şöyle gelir misin biraz yakınımıza? İzleyicilerimiz senin sesini duymayabilir. Sana yardımcı aranıyormuş bu arada.
1: Evet,
0: Sabiş'e yardımcı aranıyormuş. O kadar da tatlı yazmışlar ki Sabiş'e mutfakta yardımcı aranıyor diye. İnşallah aradığınız yardımcıyı bir an önce bulursunuz diyelim. Tabii tek başına çalışmak zor oluyordur muhtemelen.
1: Aslında tek değilim.
0: Tek değilsin, kalabalıksın, evet.
1: Destekçi gerçekten gerekiyor.
0: Yine de bir destekçi gerekiyormuş. Kalabalık bir kadrosu varmış ama yine de bir destekçi gerekiyormuş. Haftanın kaç günü açık burası Sabiş?
1: Tam 7 gün açık.
0: 7 gün. Sabah kaçtan akşam kaça kadar?
1: Sabah 9'dan akşam 9.45'e
0: kadar açıkmış. Burada çiğ börek yiyebiliyorsunuz. Evet. Çiğ böreğin dışında ne yeniliyor burada?
1: Bir de mantımız var.
0: Mantı var. 3 çeşit hem de. Nasıl?
1: Patates.

0: kızarmış mantı var. O da kıymalı.
1: Patatesli, kıymalı kızarmış mantı. Biz güne kahvaltıyla başlayacağız. Çiğ börek yiyeceğiz. Şimdi orada peynir de var. Peynirli isteyenlere de peynirli yapıyorsun galiba.
0: Evet, vegan seçeneğimiz de var, sebzeli.
1: Sebzeli seçenek de varmış. Ben et yemiyorum, peynir yemiyorum diyorsanız sebzeli de yiyebilirsiniz. O zaman şöyle yapalım. Bir kıymalı, bir peynirli alalım. Yanına da çay mı alalım, ayran mı Mithat? Çay alalım. Ayranla daha mı iyi? O zaman ayran alalım. Tamam.

Betçi böreklerim geldi. Ben yanında ayran istedim sevgili seyirciler. Ve önce peynirliden yemeğe başlayalım. Burası uzun süreden beri Beşiktaş'taymış. Özgür Sokağı'nda. Burada dediğim gibi ara sokaklarda çok güzel tarihi evler var. Bu arada çok güzel olmuş. Buraya toplu taşımayla şöyle gelebilirsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüslerin 30 Manisa, 30 M numaralı otobüsle Beşiktaş Mecidiyeköy buraya gelip Süleyman Seba Caddesi'nde inip buraya yürüyebilirsiniz. Onun dışında Beşiktaş Harbiye Sarı Dolmuşları ile buraya gelebilirsiniz. Kendi aracınızla gelebilirsiniz. Vapurla gelebilirsiniz. Beşiktaş Meydan'dan buraya yürüyebilirsiniz. Burada her yer çok yakın birbirine. Buradan aşağı indiğiniz zaman Beşiktaş Meydan. Yukarıya çıktığınızda Nişantaşı. Şöyle hemen arka tarafa gittiğiniz zaman Refik Osman Top Sokağı'na. Akaretler. Yani her yer birbirine fazlasıyla yakın ki hatta buradan yürüyerek Ortaköy'e bile gidebilirsiniz. Çiğ böreğim bitsin. Azıcık buralarda dolaşalım. Sonrasında nereye mi gideceğiz? Sürpriz.

çiğ böreğimizi yedik. Burası Beşiktaş'ta Vişnezade Mahallesi olarak geçiyor sevgili seyirciler. Çiğ böreği yedikten sonra Kiretane aralığından yukarıya doğru çıktık. Ekmekçibaşı Ali Ağa Camii var. Hemen onun arka tarafı, yani önündeki sokaktayız. Arka tarafta da gerçekten çok güzel evler ve sokaklar var. Onu söyleyebilirim size. Şu an benim bulunduğum sokak Enis Akaygen sokağı. Burada ne güzel evler varmış değil mi Mithat? Aynı zamanda karşımda da öyle. Şu ev falan, hani duruş falan da çok güzel. Eğer gösterebiliyorsan göster izleyicilerimize şöyle. Baksana şu iki evde çok güzel duruyor bence. Şimdi biz yürüyerek nereye gideceğiz? Sizi çok güzel bir tarihi fırına götüreceğiz yine bu bölgede.

Valla ben buradaki evlere hayran kaldım ya. Şehit Burak Ümit Gedik Parkı'nın hemen karşı sokağı burası. Çok güzel evler varmış burada. Enis Akaygen sokağındayız hala. Yani İstanbul'un her yeri gerçekten kartpostal gibi. Şimdi biz buradan böyle yürüye yürüye nereye mi gideceğiz? Çok güzel bir fırına gideceğiz. Çiğ böreğimizi yedik. Bir de sizi mis kokuların arasında kaybedelim.

Bu arada ben fırın dedim, pastaneye gideceğiz. Olur böyle hatalar. Mithat beni yakalar, Mithat düzeltti yanlışımız. Teşekkür ediyorum. Şimdi Şair Nedim Caddesi'nde, yine Vişnezade Mahallesi'nde böyle tarihi bir fırın var. Fırının içine girelim, neler var neler yok sizlere gösterelim. Bu bölgeye geldiğinizde, Beşiktaş tarafına geldiğinizde mutlaka uğramanız gereken bir pastane benden söylersin.

Şair Nedim Caddesi, burası Vişnezade Mahallesi'nde sevgili seyirciler, Beşiktaş'ta. Buradan böyle düz devam edince caddeden, şöyle gösterelim, kameraman arkadaşım Mithat da göstersin, Akaretlere çıkıyor bu yolun devamı, onu da belirtelim. Şimdi buraya geldiğiniz zaman, burası 90'dan beri hizmet veren bir pastane sevgili seyirciler. Sabah sıcak sıcak poğaçalar, börekler, kurabiyeler, kekler, aklınıza ne gelirse kahvaltı adına her şey çıkıyor ve müşterinin biri geliyor biri gidiyor, Allah daha çok versin inşallah diyelim. Ve bakın görmüş olduğunuz gibi kıymalı, zeytinli, sade poğaçalar, yine kaşarlı, açma, çatal, pizza. Şuraya baktığınızda yine simit, tatlı tuzlu kurabiye çeşitleri de var. Şöyle bir bu güzel ürünlere göz atın. Sonrasında sizleri karşılayalım.

Şimdi pürüzyen aslında pürüzyen diye yazılıyor. Aynı söylediğim gibi. Öncesinde ü yokmuş, pürüzyenmiş bu tatlının adı. Anlamı yok herhangi bir tatlı. Böyle tatlı bir çörek anlamına geliyormuş. Aşırı Türkçeleşme sonucu pürüzyen olmuş. İnternette tarifi de yazıyor. Hemen baktık anlamına. Tarifi falan da var ama ne kendimi yoracağım ya. Pürüzyen. Olmadı, tutturamam falan filan. Gelirim burada yerim. Şair Nedim Caddesi, Beşiktaş, Vişnezade Mahallesi. Şimdi aldık pürüzyeni. Sadece badem ezmesiyle yapılıyor. Kakao, badem ezmesi. Baksanıza. Ve fındık varmış. Zaten mis gibi kokuyor. Ben şurada böleyim de yere dökülmesin. Şöyle. Biz çok severiz kakaolu şeyleri değil mi Mithat? Şöyle göstereyim. Biz Mithat'la kameraman arkadaşım, Mithat'la gerçekten tatlıyı çok severiz.

Sizi dünyanın en havalı, en popüler caddelerine getirdim ve semtine getirdim. Yine İstanbul Avrupa yakasında Beşiktaş ilçesindeyiz. Buradaydık zaten kahvaltımızı, açılışımızı burada yaptık. Akaretlere geldik. Dünyanın en popüler, en havalı caddeleri arasından 27. olmuş Akaretler. Sağ taraftan yukarı çıkarsanız Süleyman Seba Caddesi, sol taraftan yukarıya çıkarsanız Şair Nedim Caddesi ki pastane, gittiğimiz pastane Şair Nedim Caddesi'ndeydi. Burası Şair Nedim Caddesi'nin başı. Son zamanlarda fazlasıyla popüler bir semt. Burada dilediğiniz her şeyi yiyip içebilirsiniz. Hem Şair Nedim Caddesi'nin başında birbirinden güzel kafe ve restoranlar var. Hem de Süleyman Seba Caddesi'nden yukarıya çıktığınız zaman birbirinden güzel kafe ve restoranlar var. Tabii ki fiyatlar ne kadar bilmiyorum. Sorarız. Beşiktaş Harbiye sarı dolmuşlarıyla buraya gelebilirsiniz. 30M, 30 Manisa belediye otobüsleriyle de yine buraya gelebilirsiniz. Vapurla yine buraya gelebilirsiniz. Çok kolay bir yerde Akaretler. O zaman ne duruyoruz? Siz şöyle buralara göz atın. Ben sizi İstanbul'da bir İtalyan restoranına götüreceğim ve İtalyan lezzetlerinin arasında kaybolacağız.

Ben buraya ne yemeye geldim onu söyleyeyim size. Ben Helin var arkadaşım. Haber spikeri 24 televizyon kanalında. Bana öve öve bitiremedi buranın peynirin içinde yapılan makarnasını. Peynirin içinde burada makarna yapılıyormuş sevgili seyirciler. Ve çok ama çok lezzetliymiş. Bana dedi ki Yıldız mutlaka git ve ye onu dedi. Ben de dedim ki gideyim hatta ben orayı çekeyim izleyicilerime göstereyim diye düşündüm. Umarım iyi düşünmüşümdür. Pizza, makarna seviyorsanız İstanbul'da geleceğiniz en güzel adres burası diye düşünüyorum ben. Burası Akaretler'de Şair Nedim Caddesi'nin hemen başında sevgili seyirciler. Burada gerçekten kendinizi İtalya'da gibi hissediyorsunuz. Ben susuyorum. Mekan konuşsun. Sonrasındaysa havalı bir şekilde makarnamı hemen masaya alıyorum.

0: Efendim, örtü açılıyor. Evet. Munir, Munir.
1: Tabii ki, buyurun.
0: Bir tanıtalım hemen sizi şöyle. Munir şef, İtalyan kendisi. Türkçeyi herkesten iyi konuşuyormuş. Helal olsun sana. Senelerdir Türkiye'de kalıp da Türkçenin merhabasını söyleyemeyenler var.
1: Aynen öyle.
0: Çok aynen öyle değil mi?
1: Doğru.
0: Munir.
1: Öğrendin,
0: iyi yapmışsın.
1: Meslek de öğrendim.
0: Evet.
1: İtalyan mutfak da öğrendim.
0: İtalyan mutfak da öğrendim. Başka?
1: Ve Türk mutfak da var.
0: Türk mutfak da var. Tabii sana ki. Helal olsun. Bir alkış gönderelim Munir'e. Vatandaşmış aynı zamanda kendisi, biliyor musunuz? Helal olsun valla. İtalyalardan geldim, burada makarna yapıyorsun.
1: Aynen
0: öyle. Şimdi ben sana şöyle tutacağım. Parmesan peyniri bu arada sevgili seyirciler. Bu mantarlı benim yiyeceğim. Aynen öyle. Aynen öyle. Şu an parmesan peyniri yakıyor. Birazdan makarnayı onun içine alıp karıştıracak galiba.
1: Doğru.
0: Doğru dedi. Bilmişim. 12'de açılıyor öğlen daha doğrusu. Gece de 2'de kapanıyor ama mutfakları 11.30'da kapanıyor valla. Şimdi makarnayı alabilirsin tabii. Direkt dökeyim mi şöyle? Oh oh oh oh. Sıcacıktı. Şimdi karıştır bakalım. Şöyle getireyim. Makarnamı yiyeceğim şimdi değil mi en güzel şekilde? Her gelene sunum bu şekilde. Hani Yıldız'cığım sana özel o şov yaptılar falan diye düşünmeyin. Her gelene bu şekilde.
1: Şu anda hazır.
0: Şu anda hazır.
1: Tabii ki.
0: Çok teşekkürler Munir Şef. O zaman yemeye başlayayım mı?
1: Başla tabii ki.
0: Teşekkürler. Hemen bir servis alayım ve ben makarnamı yemeye başlayayım. Beraber olsun gel.
1: Teşekkürler, afiyet olsun.
0: Rica ederim. Şovumuzu yaptık. Şimdi bir de şöyle makarnayı karıştıralım. Karabiber de tabii ki alırım.

Ay mükemmel. Ellerin dert görmesin. Vallahi billahi. Mükemmel ötesi. O zaman ben bunu yemeye devam edeyim. Sonrasında sizleri çok güzel bir tatlıcıdan karşılayayım. Bu arada tatlı da var mı burada? İtalyan lezzetleri var ama tatlı da var mı, onu da soralım. Tiramisu olma soracaktım da siz söyleyin dedim. Bak tiramisu varmış burada ve buranın tiramisusu çok özelmiş ve buraya özel bir tatlı varmış. Çok da lezzetliymiş. Sebastian, sen Sebastian. Magnolia, bir sürü tatlı var. Yani geldiğinizde burada tatlı da yiyebilirsiniz. Ama benim size tavsiyem mutlaka buranın makarna ve pizzalarını yemeniz. Özellikle

eğer gelme ve yeme imkanınız varsa mantarlı, kremalı, parmesan peynirinin içinde şovlu bir şekilde sunulan makarnayı yiyin derim ben. Son kez mekana göz atın, ben de makarnamı yiyeyim. Sonrasında çok güzel bir tatlı yapalım. Zannediyorum yavaş yavaş bize ayrılan sürenin sonuna da geldik. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım ve tatlı tatlı bitirelim bence.

Makarnamı şurada yedim bu arada. Şimdi Şair Nedim Caddesi'nden yürüyorum. Akaretlerin ismi neden akaretler biliyor musunuz? Akaretler ismini akaretler sıra evlerinden alıyor. Bakın şurada zaten Mithat'ın gösterdiği gibi sıra sıra evler var.

Sizi tatlı yiyebileceğiniz muhteşem bir yere getirdim Akaretler'de. Şimdi burası ilk şubesi, bir şubesi daha var, o da Süleyman Seba Caddesi tarafında. Biz Şair Nedim Caddesi'ndeyiz. Akaretler'de zaten meydana geldiğinizde çatal var. İstediğiniz caddeye gidin, ikisinde de yeme içme adına doyuyorsunuz. Burası çok ama çok keyifli bir yer, çok butik bir yer. Önceden buranın hikayesini anlatayım hemen size. Önceden burası yemek üzerine bir yermiş. Sonrasında tatlı çıkartıyorlar. San Sebastian ve Brownie yapmaya başlıyorlar. Bunlar bir tutunca hop yemek memek kalkmış. Şimdi şunu söyleyeyim size. Genelde San Sebastian cheesecake'i ben soslu da yiyorum bu arada. Mitap da yiyor. Çikolata soslu falan severiz. Ama aslında olması gereken bu şekilde yenmesiymiş sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim size. Bu bölgeye geldiğiniz zaman cheesecake yiyebileceğiniz tek adres burası. O kadar çok kişiden buranın adını duydum ki size anlatamam gerçekten de. 7-8 senedir burası var. Akaretler'de Şair Nedim Caddesi'nde. İstiyorsanız cheesecake'leri bu şekilde de alabiliyorsunuz. Bu arada onu söyleyeyim. Şimdi bu beyaz çikolatalı brownie bir ısınsın. Bu arada Ben hemen şunun tadına bakmak istiyorum. Vallahi bakacağım. Niye bakıyorsunuz öyle? Kameraman arkadaşlarım bana diyor ki hemen yiyecek, hemen yiyecek. Yalnız bu cheesecake gerçekten bence çok güzel. Şimdi biz bunu şöyle ayaküstü yedik. Tam tadını anlayamadık. Bir de oturarak kahveyle yiyeceğiz. Brownie'miz de gelsin, onu da yiyelim.

Vallahi cheesecake de bu bizim ikinci tabağımız. Cheesecake çok lezzetliydi. Ben San Sebastian cheesecake'i çok seviyorum. Beşiktaş tarafına yolunuz düşerse Şair Nedim Caddesi'nde mutlaka cheesecake'leriyle ve brownies'iyle meşhur bu güzel yere gelmenizi ben tavsiye ediyorum. Haftanın 7 günü öğlen 12'de açılıp akşam 10.30'da kapanıyor. Bir şubeleri daha var Süleyman Seba Caddesi'nde, tekrar belirteyim. İster dışarıda ister içeride oturabiliyorsunuz. Buraya gelme zamanınız çok önemli çünkü bazen oturacak yer bile bulamıyorsunuz. O kadarını söyleyeyim size. Yakın çevrede oturuyorsanız internetten sipariş de verebilirsiniz. Tamam, sustum. Ay, önce kahvemi içeceğim. Sonra cheesecake'i yedik. Tabii ki yiyeceğiz daha da. Şöyle brownie'mizi bir yiyelim bence.

Valla hayatta her zaman inşallah tatlı yiyin tatlı konuşun sevgili seyirciler. Baldan tatlı insanlar girsin hayatınıza, kalpleriniz kırılmasın. E daha ne diyeyim? Ne güzel dileklerle bulunuyorum. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Güne Beşiktaş'ta başlamıştık. Yani akaretlerde başlamıştık. Yine günü akaretlerde noktalıyoruz. Bir hatamız olduysa

Ola. Ama artık bana ayrılan sürenin sonuna geldik. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın. Ben yemeğe devam.

0: Şişko. Ayıp, ayıp! Ne bağırıyorsunuz bakayım? Burası maç sahası mı, he?
1: Bunlar bana hep şişko diyor.
2: Peki, demeyiz be şişko.
3: Sabah sabah bunları yıkatıyor ya, Allah Allah! Bulaşıkçı mıyım ben, koca mıyım? Hay Allah!
0: Ne oluyor be? Bir pazar günü olsun, rahat uyuyamayacak mıyım? Puh! Ne gürültü edip duruyorsun öyle? 12 kişilik takımı bozdun, değil mi?
3: Hangi takımı?
0: Sus! Sabaha bulaşık bırakma demedim mi ben sana? Kot kafa! Gene miden, değil mi? Gene miden! Guguklu saatin iki ayaklı sayya şerif! Sana hiç mi demedim mi?
4: Allah Allah! Allah Allah! Apartman değil, deliler koğuşu! Ahlaksız herifler!
5: Baba! Sabah sabah gene provaya mı başladın?
4: Ne provası be kızım, ne provası? Benim böyle oyunum var mı?
0: Yine ne diyorsun? Tane tane konuş!
6: Yine bağırmaya başladılar be! Şu herifin konuşması anlaşılıyor, bağırması anlaşılıyor, ne biçim adam?
5: Yine biraz kül almışım.
7: Yok canım! Birazcık zayıflamışsın ama zararsız.
5: Çocuklar Adile teyze de mi?
7: Ha, kahvaltıya gittiler.
0: Anladım, bunu uyandırıyorsun, peki, tamam!
8: Beni uyuyor zannediyorlar.
7: Oooo!
9: Bu gürültüde ders çalışmak imkansız!
10: Ben hep derim sana, bu basit apartmandan taşınalım diye.
9: Aslında onların hepsi iyi insanlar anne.
11: Bana düğüm attın, çözemiyorum. Sensiz hiçbir yerde gezemiyorum.

0: Lamıcı mı yok ki bu işin? Adresini ver bana kalbinin, kalbinin. Aman!
1: Burası
2: gazino sahnesi değil. Sabah sabah gıdaklama diyor. Püsüvertür, ne olacak?
3: Pırıl pırıl olacak o camlar, anladın mı? Pırıl pırıl! Kot kafa, uyuntu!
4: Tamam karıcığım, sinirlenme! Sinirlenme!
2: Eyvah, cam gitti!
3: Sizi gidi yaramazlar! Gene cam kırdınız! Ne olacak şimdi?
5: Hay. Adile teyze, biz kırmadık ki camı!
3: Ya kim kırdı bakayım? Hı?
5: Top kırdı!
3: Topa kim vurdu peki?
5: Hı? Biz vurduk!
3: Peki, peki! Ama bana bakın, bu seferlik affediyorum! Bir daha dikkatli olun, tamam mı? Hadi alın bakayım, hadi!
5: Tamam!
3: Alın bakayım, hop!
6: Sadık amca camı kırdı! Sadık amca camı kırdı! Sadık amca camı kırdı! Sadık amca camı kırdı! Sadık amca camı kırdı! Sadık amca camı kırdı!
7: Ben mi kırdım ulan camı? Değerlinin kötü huylusu!
8: Sadık! Sadık ne yaptın ha? Ne yaptın Sakar? Bu kaçıncı? Her şeyi kıra döke evi harabeye çevirdin! Hangi elinle yaptın ha? Hangi elinle? Söyle!
4: Bizde yapışkan var mı?
8: Allah'ım yarabbim!
9: Ne oluyor sabah sabah? Biciliksiz Sadık efendi, ne oluyor?
4: Bana bak, şimdi gelip seni de temizlerim!
1: Anladım, temizlerim!
5: Nasıl temizlersin diyor, nasıl temizlersin?
9: Apartman değil, televizyon ekranı be! Manyak ulan bunların hepsi be, manyak!
10: Ben seni bugünler için mi yetiştirdim ha? Bugünler için mi? Evlatlıktan reddediyorum seni,
8: affet red! Affet beni babacığım, affet beni!
10: Etmiyorum be, etmiyorum işte!
8: Affet babacığım! Kapıcık gene dinliyor galiba baba!
10: Ulan Ali! El alemi dinleyeceğine kendi işine baksana! Gudubet herif! Hadi, devam edelim!
3: Sizin topunuz yüzünden herkes birbirine girdi! Ne olacak şimdi?
5: Camcı gelip camları takacak!
11: Benim karnım acıktı Adile teyze!
3: Üzümlü kekli çay verir misin? Aman da benim mini mini çocuğum!
8: Mini mini ayım benim!
3: Aa. Aa, hiç öyle laf olur mu? Duymamış olayım! Hadi bakayım, yedek topu alın, çıkın oynayın!
5: Hadi yürüyün!
3: Hadi bakalım, ya. Hadi, hadi!
11: Teyzeciğim!
8: Ne haber Yadigar? Ne yapıyorsun? Oo,
12: hoş geldin Nükhet! Günaydın Adile teyze!
3: Otur da sana da bir çay koyayım, hadi!
8: Evde içtim ama senin çayın başkadır Adile teyze! hadi kendine de bir bardak koy. Daha bir şey de yememişsindir. Al bakalım şu keki.
3: Yemem yavrum, çok teşekkür ederim. Yemiş kadar oldum. Çocuklar benim her şeyim, öyle mutluyum ki. Almanya'dan bir de oğlum gelse...
8: bir gün o da olur be Adile teyze. Bir bakmışsın ki... güneşli bir bahar sabahı kapında. Açmış kollarını... sarmaya hazır seni.
3: Hadi bırak şimdi artistini, çayını iç, al, al iç bakayım!
11: Süt var mı Adile teyze?
3: Var! Hadi git bu tatlıdan iç, hadi! Hiç iştahı yok maşallah!
9: Selamün aleyküm! Merhaba!
13: Good morning!
8: İngilizceye mi başladın?
9: Yes! Evet, çünkü sen, yani siz hariç, bir de babanız, babanız Türkçeden anlamıyor. Hiçbiri.
2: Şişt, hadi kek ye, kek! Hadi!
9: Yaşa be Adile teyze, thank you!
2: Ay, hadi! Sen önce Türkçeyi öğren de, ondan sonra thank you, mank you de!
9: Mank you değil, Adile teyze, thank you! O senin dediğin karate filmi de!
2: Ay! O ne ayol?
9: Bat!
2: Dili!
9: Bat!
2: Dili! Bana! Adile teyzene kerata diyorsun ha? Puh! Terbiyesiz! Ödüm patladı vallahi!
12: Benim de! Bana müsaade Adile teyze, yine uğrarım. Allah'a ısmarladık Ali.
9: Güle güle anam.
2: Hulusi Bey'e selam!
12: Oğlum!
9: Ah be, kahpe felek, ah be! Yanmışım ben! Bir teselli ver! Feryada gücüm yok! Durdurun dünyayı! Ben topraktan bir canım. Yaşamak bu değil! Vurun beni, öldürün! Seni yakacaklar!
2: Sen ne diyorsun ayol?
13: Hı? Aşığım ona be. Biz aşık olabilir miyiz Adile abla? Olamayız. Ekmek taşırız kapılara. Kapılardan çöp alırız. Sabahları gazete, öğlenleri servis. Ali aşağı, Ali yukarı. Alt tarafı kapıcıyız işte be. Adı üstünde, kapıcı!
11: Adile teyze, süt bitti!
13: Kolay kolay doymaz Adile abla! Baksana, minik fil!
9: Oh, yavrum!
8: Hadi, çabuk ol!
7: Nereden çıktı bu koşuda Allah'ım? Şu pazar günleri bir tedavülden kalksa!
8: Sağlıklı yaşam koşusu bu, kot kafa!

0: Hürmetlerimi sunarım hanımefendi.
1: Yeni mi sen ha? Kaç defa hayır dedim. Ne laf anlamaz şeysin sen bir adam, aa!
0: Bakın Adile Hanım, şu koskoca bahçeye bakın. Buraya şöyle 24 daireli bir apartman ne yakışır kim bilir?
1: Size satmıyorum dedim, satmıyorum!
0: 2 daire veririm.
1: Hayır!
0: 3!
1: Hayır! Hayır!
0: Peki, 3,5!
1: Hayır! 99,5 daire versen yine de hayır! Aa, şu bahçeyi görüyor musun şu bahçeyi? Bu mahallenin bütün çocukları burada oynar. Cam kırarlar, bağırıp çağırırlar. Senin anlayacağın mutlu olurlar. Odaların içinde boğulup kalmazlar. Hepsi benim çocuklarım. Buraya apartman yapamazsın! Ben ölmedikçe buraya apartman yapamazsın!
0: Yapacağım efendim, çünkü yapmak istiyorum. Eninde sonunda yapacağım.
1: Aa, yapamazsın!
2: Merhaba Adile abla.
1: Hoş geldin kızım. Nasılsın?
2: Sağ ol Adile abla.
0: Adile Hanım, bakın...
1: Dur bir dakika.
0: Ama bakın, son bir şey söyleyeyim.
1: Sen sus! Konuşuyorum! Nasıl Burcu?
2: Daha uyanmadı. Yoksa getirecektim.
0: Adile Hanım!
1: Satmıyorum!
0: Son bir şey söyleyeyim, sonra karar verin.
1: Söyle.
0: Bakın, 1, 2, 3, 4, 4 daire. 4 daire vereceğim.
1: Al onu da al. 10 daire de olsa satmıyorum, satmıyorum! Anlaşıldı mı? Aa, delirtecek adam beni! Bir kız!
2: Satmıyor!
3: İyi mi? Hı?
4: Ol be adam! Doğru dürüst ol! Hadi!
3: Ay şöyle! Aslanım benim, Alendel Hanım!
4: Kuvvetli olsana! Kot kafa!
3: Şöyle! Alendel Hanım benim!
5: Nereye böyle?
6: Bugün matine var ya!
5: Bırakayım seni tiyatroya! Zaten ben de oradan geçeceğim!
6: Olur! Bu Mahmut da... Bu Mahmut da yanıp tutuşuyor Nüket için ama kız oralı değil!
7: Nasıl oralı olsun hanım? Çocuk melaike! Ama anası, şeytan!
5: Seninle bir gün etraflıca konuşmak istiyorum. Yani...
6: Ne o? Yoksa derslerinde mi bir şeyler var gene? Yo yo, anladım! Yoksa bir kız falan mı?
5: Yok canım!
6: Aa, hadi saklama!

Leylekler indi suya, balıklar daldı uykuya. Nüketi sayıklıya sayıklıya, bugün de akşam oldu.

0: Ali, sen yat uykuya.
1: Bana bak, şimdiden söylüyorum, gakkuk demeye başlama, gene uykum kaçıyor ona göre.
2: Oh, nihayet oldu.
3: Hata bu binanın müteahhidinde. Duvar değil, parşömen kağıdı. Ahlaksız herif.
1: Haklısın.
2: Bir başka zaman gelir. Ama şimdi sırası mı be adam?
1: Bahane uydurma. Senin burada işin ne? Hadi. Dur salona.
2: Ne olur.
1: Yürü. Hadi. Yürüsene be. Hala duruyor. Yürü. Koş salona. Koş koş koş koş. Kot kafa.
4: Cacık duruyor meleğim. Yavrum.
5: Günaydın Adile teyze.
4: Ne günaydını? Yes, yes!
5: Ya, bırak şimdi takılmayı ya! Servise gidiyorum, bir şey ister misin?
4: Hele şöyle otur sen bir çay iç, ondan sonra ama servise gidersin, hadi, hadi, hadi!
5: Yani Adile teyze, sen de olmasan!
4: Ya sen olmasan benim halim ne olacak? Otur, otur, otur!
5: Yine sende mi kaldı ufaklık?
4: Ne yapsın, annesi çalışıyor işte. Ali'cim, al sıcak sıcak iç.
5: Teşekkür ederim.
4: Ben de senin sayende içiyorum.
5: Vay canına yandımın dünyası. Kimi tomarın hesabını bilmez, kimi de üç kuruş için çalışıp durur Leman abla gibi.
4: Dünya bu, ne yaparsın?
5: İyi abladır Leman abla, erkek kadındır. Yani ya, şöyle şaşırıp da bizi bulsa, al dedim şu paraları. Al kızını da yanına, gül gibi yaşa!
4: Ah, kiminin parası, kiminin duası ol. Bu da geçer, bu da geçer!
5: Geçer, geçer de Adile teyze! Deler de geçer be!
1: Ağda tenceresini ocağa koydun mu Sadık?
6: Haa! Bıktım senin ağda tencerenden!
1: Ne dedin ha?
2: Hiç, koydum dedim.
1: Ben evde ağda manikür yapmasam aldığım para yetecek mi ha? Kot kafa!

0: Yalıkası! Çabuk yak bakayım şu kaloriferi!
1: Seni yakacak...
0: Ali! Kaloriferi yak!
1: Ne bağırıyorsunuz be? Ne bağırıyorsunuz be?
2: Kaloriferi yak çabuk!
0: Yak bakayım!
1: Kolaysa gelip yaksanıza! Mazot donmuş, mazot!
0: Mazot donmuş, mazot!
2: Ya öyle mi? Isıt ulan kazanı öyleyse!
1: Size kaç kere ısıtıcı alın dedim! Yakmıyorum be, yakmıyorum!
3: Ne oluyor be? Ne bağırıyorsunuz be?
1: Kim? Ben mi bağırıyorum? Senin kocan bağırıyor be! Benim kafamı bozmayın vallahi, hepinizi ayağımın altına alır burada!
0: Sana diyor bak!
2: Baba, bana ne diyor?
3: Sana diyor, sana! Ne bağırıyorsun adama öyle?
0: Sen kime dedin?
2: Ne dedin?
3: Ona dedin ya!
1: Alayınıza dedim be, alayınıza! Ne bağırıyorsunuz be, he? Ne bağırıyorsunuz adamın asabını bozuyorsunuz, yeter be!
0: Buraya bak!
1: Ne var, aile boyu!
0: Gel bak! Dediğimi yapmazsan, nükete yangın olduğunu bütün mahalleye yayarım! Çabuk kaloriferleri yak bakayım!
4: Tabii şimdi... hemen! Şimdi yakarım efendim!
3: Siz de erkek olacaksınız ha! Yazıklar olsun!
0: Bir daha böyle bir şey olursa... lütfen beni arayınız!
1: Böyle de olur böyle. Veledin veledisin sen be! Aşkın kanunu bu işte! Aşkı ben yaratmadım! Seni yakacaklar... benim yerime... Tanrım seni bine...
5: Ne oluyor sabah sabah Sadık Bey?
0: Hiç Nüket Hanım, hiç! Küstah herif kaloriferi yakmamış da... hallettim!
6: Oyuna inanma!
0: İyi işler Hamza Bey!
2: İyi işler Sadık!
7: Allah sana benden ne zaman
2: geçmiş seneler geçiyor gözlerimden, sisler içinde bulanık bir türkü çalıyor eskimiş bir plakta, öylesine içten, öylesine yanık. Upuzun bir zamanın gerisinde sen, unutulmuş anılarda aşkımız.
8: Zaman seneler gerisinde, unutulmaz deyip de unuttuğumuz, bir sel gibi günler, aylar, haftalar, seneler. Ve bir hatıranın önünde siz, bir ince duman.
2: Yaşamak en tatlı oyun, her şeye hükmeden zaman, bil ki güvenilecek hiçbir şey yok.
8: Her şeyde bir parça yalan, yarım kalmış analar ve ben, eski günlerden tek geri kalan.
2: Aynalara bakıyorum, değişmişim, gözlerimde upuzun yollar var.
8: Ve eskimiş bir plakta, unutulmuş bir türkü.
2: Telgrafın tellerine kuşlar mı konar?
5: Oyunun bu kısmı çok güzel babacığım. En çok neyi merak ediyorum biliyor musun?
2: Biliyorum, biliyorum. Sana anlattığım sahneyi soruyorsun. Ama daha bitmedi. Biraz sabret kızım, ha? Sabret!

0: Demek düşüp bayıldı Burcu ha?
1: Birdenbire düşüp bayıldı. Bir şey olacak diye ödüm koptu. Yavrum benim, bir tane.

0: Değil Adile abla, bir şey yok.
1: Üzülme yavrum, inşallah bir şey yoktur.
2: Üzülme Levan bacı, çocuk işte, geçer geçer. Gel seninle biz biraz dışarı çıkalım.
3: Biraz gelir misiniz?
1: Gelin.

0: Kızım! Kızım!
1: Al bakayım şunu!
0: Canım benim evladım!
1: Hiçbir şey yok!
2: Öyle mi? Hadi doğrunu bak, attı karıncaya!
1: Hadi
2: eve! Balonda alırız!
1: Gel bakayım sen teyzeni! Aman! Bir de hastayım diye bizi korkutmuş bu küçücük boyunla! Ayol bir şey yok senin maşallah! Allah nazardan sakınsın yavrumu! Kurban olsun sana Dile teyze! Şimdi ne yapacağız? Kalkacağız biz kızımla, parka gideceğiz! Çocuğum orada oynayacak, sonra simitçi gidecek... ...simitçiden simit alacak, ikimizi yiyeceğiz! Oradan ver elini kuşların olduğu yere! Kuşlara yemimizi atacağız, onlar etrafımızda küçük... ...gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-gu-g
2: Gel sen bakayım bana, gel bakayım bana.
3: Şöyle. Bak şimdi biz sana neler yapacağız.
4: Allah senden razı olsun Adile abla.
1: Ah, hadi hadi, bırak bu lafları şimdi. Sen git uyu, akşam uykusuz kalacaksın sonra yavrum. Hadi.
4: Sen dünyanın en iyi insanısın.
1: Sen de öyle yavrum. Güle güle, güle güle. Güle güle.
3: Adile abla, yoksa...
1: Ah benim minik serçem, küçüğüm benim. Gel otur. Yavrum, bir tane. Nazar mı değdi benim çocuğuma? O güzel yavrum. Adile teyzesinin bir tanesi.
5: Niçin ağlıyorsun Adile teyze?
1: Yok, ağlamıyorum. Sen iyi oldun be. Onun için ağlıyorum esas. Ya, canım benim. Yok. Bak be gözüm, ağlamayacağım tamam. Hadi bakayım. Aferin. Bu da geçer çocuklar, bu da geçer. Hadi gülümseyin bakayım, ben de güleyim ya, hadi.
6: Bir şarkı yaptım. İlk şarkım benim. Çok sevilip de hiç sevmeyen biri için.
4: Ne acımasızmış bu sevmeyen. Çok dinlemek isterim.
7: Yüreğime saplanmış, paslanmış çivilerle

0: Yarınsız bir yarını, mutluluk sevgi için ben bir kul gecem.
1: Evet hanımlar ve beyler, bugünkü yönetim toplantısını açıyorum. Biliyorsunuz apartmanımızın birçok sorunları var.
2: Biliyoruz.
3: Abi, geliyorum.
4: Hulusi Bey, açılışı maçılışı bırakın da lütfen sadede gelin.
1: Baş üstüne hanımefendi.
2: Kendini beğenmiş, ne olacak, ukala!
5: Sadık Bey nerede kaldı?
2: Şimdi gelir hayatı.
6: Mazottan vazgeçip kömür yakalım.
7: Olmaz! Kömür mümür taşıyamam ben! O kadar, tamam mı?
8: Daha fazla alalım!
9: Ben kiminden
1: konuşuyorum? Susun! Susun lütfen! Hadi oğlum, sen de sus!
2: Kömürde neymiş? Varken! Kömürün pisliğini mi çekeceğiz? Katiyen kabul edemem! Apartman katında oturan şakır şakır parasını öder ve yakalır!
10: Bizim memleketimiz kömür memleketi hanımefendi! Belki sizin paranız çoktur ama, devletimizin az!
2: Bravo kız! Evet, çok... Sen bizim amigomuz ol!
7: Ayıp be!
6: Hulusi Bey, ben diyorum ki apartmanın girişine bir stereo hoparlör koyalım!
7: Hoparlör! Apartmanın girişine, aman ne güzel gazino gibi şaka şaka şaka şaka! Hadi hadi!
2: Burayı gazino mu yapacaksın kız?
11: Otomatikler bozuk efendim!
6: Bana bakarak niye otomatik diyorsun sen?
11: Apartman otomatiği hanım!
6: Ben otomatik matematik anlamam!
1: Rica ederim hanımlar! Rica ederim!
12: Estağfurullah efendim! Geciktiğim için çok özür dilerim!
1: Buyurun Sadık Bey, oturun lütfen!
12: Oturayım efendim! Merhaba!
11: Otur yavrum, ha. Otur!
12: Yer yok!
1: Buyurun Sadık Bey, oturun lütfen!
12: Peki efendim!
2: Allah canını alsın inşallah! Adının üstüne oturdu!
13: Merhaba! Cümleten merhaba!
14: Hoş bulduk
13: efendim, hoş bulduk! Nasılsınız? Merhaba Sadık Beyciğim!
12: Merhaba!
13: Neyin var?
12: Ha?
13: Sadık Bey, neyiniz var ona?
2: Yapıştı diyor, yapıştı!
12: Ben yapıştım efendim!
13: Aa, yapıştınız mı?
12: Galiba!
13: Nereye?
1: Tepsiye, tepsiye!
6: Mazot mu yakacağız, kömür mü?
11: Aman hanımcığım, uzatma canım!
6: Tezek yakacağız, tezek! Yakıtın sırası mı hanım, kocam yapıştı!
2: Ay, bana bir şeyler oluyor galiba!
15: Anne, lütfen!
13: Hadi gelin bakayım, gelin şöyle! Hadi gelin, yardım edin! Sadık Bey, sen
2: çekelim, de çekelim!
13: Çekeriz, birdenbire adam geldiğin üstüne hücum etmeyin!
6: Canım. Sakin olun babacığım, sakin olun!
13: Sadık Bey, heyecanlanmayın!
6: Siz bu apartmanı sahneye koysanız!
13: Tamam ya, tamam!
1: Yöneticilikten istifa ediyorum! Ay, ay.
13: Hadi, yardım
7: çekilin
13: edin!
7: Kenara, çekilin, çekilin, çekilin! Öyle çekiştirip durmayın! Herif kalmayacak!
6: Babacığım, lütfen sakin ol!
13: Öyle de dolaşırsın!
6: Babacığım, lütfen sakin olun dedim!
13: Arkasında da bir kocaman bir şey! Evet, evet! Çocuklar, hadi yardım edin siz de!
7: Hadi, hadi, hadi! Sakin olun, tutun! Hadi,
13: hadi, aksana ayol! Hadi, sağlık!
7: Sağlık Bey, tamam!
13: Al sana,
7: hadi!
13: Al sana, hadi!
7: Dön arkadaşlar! Şunu makinesi
13: var! Telaş ettim, çekiyorum!

0: şişko. Yavaş ye, boğulacaksın.
1: Bana şişko deme, bak konuşmam seninle sonra.
2: Çocuk doğru söylüyor Fırat. Hiç şişko görmedin mi sen? Kopacak bu be.
1: Tabii ya.
0: Kapı açık. Gelin, hadi. Hadi. Kimsin bakayım? Aa!
3: İyi günler efendim.
0: İyi günler.
3: Şu dairelerin adedi hakkında konuşmaya gelmiştim.
0: Hayır, satmıyorum. Lütfen dışarı.
3: Ama bakın Adile Hanım.
0: Lütfen gene başlamayın. 3 daire, 4 daire demin. Satmıyorum, biraz satmıyorum.
4: Yine mi sen Muharrem Bey?
3: Sen işine bak be adam.
5: O işine bakıyor efendim. Siz de işinize baksanıza.
4: Yaşa kız. Güzelim evleri yıkıp çocukları apartman dairelerine tıkmak, bahçeleri, çiçekleri yok etmek, top oynayacak, ip atlayacak yer bırakmamak.
5: Durup dinlenmeden bina yapmak. Hem de 10 kişinin oturabileceği büyük lüks dairelerde 3 kişiyi oturtmak. Sizin yaptığınız bu.
4: Kapıcıya da bodrumda kibrit kutusu kadar rutubetli bir mezar. Hadi git işine be. Sen o apartmanları yapacağım, başka arsalar bul.
5: Adile teyzenin arsasında çocuklar oynayacak.
0: He, duydun mu? Hadi canım.

0: Günaydın şekerim.
1: Ah! Hoş geldin. Otursana şöyle, gel. Ne var senin?
0: Bak şekerim! Şu bizim assoliste öyle kızıyorum ki! Ne olacak? Benim sesim ondan daha güzel. Ama assolist o. Patronunki anam anla işte.
2: Ben sana bir fikir vereyim, onu yap. Zengin bir banker bu, sana gazino açsın, tamam mı?
0: Aa! Ben öyle şey yapamam ki!
2: Gördün mü ya? Demek ki yapamazsın. Onun için bırak bu işi. Para için, şöhret için, her şeyini feda edenler yapsın.
3: Hı? Ben de herkes gibi bakıyorum lan.
2: Ah, işte Hülya çıktı bak.

0: misafirler ve benim en iyi dostlarım. Bugüne kadar gece gündüz hep şarkılar söyledim. Az solist olmayı düşledim. Ama anladım ki bu iş göründüğü kadar kolay değilmiş. Karar verdim, artık evimin kadını olacağım. Yani şarkıcı Hülya ev kadını Hülya oldu artık.
1: Aferin sana, aferin!
2: Merhaba babacığım, seni bekliyorum. Hani bana söz vermiştin, doğum günümü beraber geçirecektik.
3: Geliyorum yavrum, hemen geliyorum.
4: Oğlunuzun doğum günüydü bugün. Biliyordunuz, daha erken gelebilirdiniz. Geç saate kadar hep sizi bekledi.
5: Bir çocuğu kaçıracağız.
3: Çocuk kaçırmak için deli olmak lazım.
5: Hiçbir tehlike yok. Onu sadece 2 gün tutacağız.
6: Yumurcağı almaya geldiler. Evet, fabrikanın yeni şoförüymüş. Tamam peki.
3: Okuldayken ben de izliydim.
2: Buna sevindim.
5: Kaçırdılar oğlumu.
2: Cafer amcayla çevremizi tanıyalım gezisine çıktık. Çok sevdik buraları.
5: Çok dikkat etmelisin koca Cafer.
3: Hadi toparlanın, gidiyoruz.
2: Ben onlarla gitmek istemiyorum.
3: Evet, çocuğun babası burada.
5: Onun da sırası gelecek.
7: Yumurcak belalı tatil bugün 16.15'te TV4'te.
8: Servis geldi, çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
12: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Beyaz giymeye bayılırım.
5: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
4: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
5: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor.
4: Ya da anca sporda gelir grisi.
5: Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: İşte bunlar. İşte sahanın yeni lideri. İşte kapsamanın lideri.
1: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
0: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Çimentoyu az kullanan az! Yahu bırak kalın demiri be, ince demirleri kullanın! Gel! Aman Adile Hanım! Hangi rüzgar attı sizi buralara? Buyurun efendim, buyurun! Oturun şöyle lütfen!
1: Uzun lafa gerek yok! Muharrem Bey, gözünüz aydın, istediğiniz oldu! Evet! Evi ipotek etmek istiyorum! Bana para lazım!
0: Ne demek Adile Hanım, ne demek? Siz emredin!
1: İşte böyle kızım! Minik serçe ameliyat olup sağlığına kavuşacak!
2: Sayende Adile abla!
1: Ben bu yaştan sonra parayı ne yapayım? Almanya'dan oğlum gönderiyor, ben de biriktiriyorum!
2: Sen olmasaydın ne yapardım ben?
1: O ne biçim laf öyle? Hı? Hadi artık üzülme bakayım! Gül, gül!
2: Adile ablacığım! Anam benim!
1: Şşş! Bana bak! Sakın ağlayayım deme! Sonra beni de ağlatırsın!
2: Ay! Merak ettim, neredeydin Adile teyze?
1: Her şey tamam! Şimdi yemin et, evin ipotek edildiğini kimse bilmesin! Tamam mı?
3: Dinledim.
4: Bak! Çabuk, çabuk, çabuk! Çabuk ör biraz, çabuk ör!
3: Tamam!
4: Çabuk dedim! Yarın misafirlerim gelecek, şu masanın üstüne yetişsin! Kalk kapıya bak, çabuk! Hadi sallama!
3: Aa, hoş geldiniz! Gelin, gelin! Çok karı geldi!
5: Hoş geldiniz canım! Nasılsınız?
6: Buyur, otur!
3: Ben şu bakayım. Beyazlı'nın yanına gideyim, otur otur!
5: Lavaş olmuş
3: eller! Aman pek de güzel!
5: İyi olur, bir ay çok oldu güzelim, seni hiç merak etme!
3: Kız! Aman! Ha neymiş?
4: Caniko, hadi doğru yerine! Yarım saatten önce de dönme, hadi canım! Hadi!

0: Yerine dedim!
1: Üç ağda... İki oje... Bir... Bulaşık dili.
2: Kız ne yapıyorsun orada sen?
3: Model bakıyoruz.
2: Modelini yerim senin anam! Modele çay veriyordum da... Sen taslı içersin.
0: Yerine! Hadi! Yine dedim!
2: Size de biraz vereyim.
0: Kot kafa!
2: Bilmiyorum. Şuna baksana, 20 dakika oldu mu?
0: Senin Allah, 20 dakika ile beraber canını alın!
1: Yüz oraya... 200 daha... 300, 400, 500... 500 diyelim. 200 de avanta, 500, 600, 700. Tamam, oh topla... 1400... imza Ali, tamam!

0: Bir dakika çocuklar. Kusura bakmayın. Şimdi geliyorum. Seni karı kız meraklısı kot kafa seni. Ben seni gebertmem mi? Allah seni nasıl bilirse öyle yapsın. Allah seni nasıl... Kaçma! Dur, bu kulağını koparacağım.
1: İmdat, help, help! Yapma! Mihrabım diyerek sana baş koydum yavrum.
0: Mihrabım batsın!
2: Ne o kızım? Gemilerin mi battı?
3: Şey baba, biraz canım sıkılıyor.

0: Ameliyat başarıyla sonuçlandı. Gözünüz aydın.
1: Bu kadar zaman geçti. Ben daha fazla bekleyemem. Ne gerekliyse yapın kardeşim. Ben tıkır tıkır para saydım birader.
2: Söylediğimiz kesindir Adile Hanım. Borcunuzun vadesi geçeli çok oldu.
3: Affedin, bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kanuni muamelelere geçmek zorundayız.
2: Evet, yapabileceğimiz hiçbir şey yok. İnanın.
4: Büyüklerin haberi olmayacak.
5: Tamam. Hadi gidelim.

0: Siz de kimsiniz? Siz de kimsiniz be?
1: Sana ne?
2: Adile teyzenin evini almışsın.
3: Sana borcu varmış. Biz paraları getirdik.
4: Evi geri ver.
0: Neler diyorsunuz siz? Veletler!

0: Bu kadar parayla ev olur mu be? Defolun! Defolun! Bak hala duruyorlar. Defolun! Defolun!
1: Çok üzgünüz hanımefendi. Maalesef müddetiniz doldu. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok.
2: Maalesef.
3: Evin ipotek meselesini kimseye söylememek için söz vermiştim ama... mutlaka bir şeyler yapmamız lazım.
4: Haklısın. Onu bu güç durumda bırakamayız.
3: Zaman geçmeden bir çıkar yol bulmalıyız. Ama nasıl?
5: Gel yavrum. Hoş geldin kızım. Nasılsın bakayım, iyi misin?
6: İyiyim.
5: Gel otur, otur.
3: Hasta gibisin Adile abla.
5: Bugün biraz rahatsızım kızım. Ateşim var galiba. Başım çatlıyor vallahi. Daha da kötüleşirim diye korkuyorum.
3: Aa, Allah korusun. Biraz üşüttün herhalde. Hele bir derece koyalım bakalım.
5: Olur. Sağ ol yavrum.
3: Ver bakayım ateşin kaçmış.
5: Al çocuğum.
3: Bakayım. Oo, 39. Şimdi 2 aspirin ve doğru yatağa. İtiraz yok. Tamam mı?
5: Peki.
7: Akşam pokere geliyor musun üstadım?
8: Tabii, adam? Antrenmanlıyım. Bugün yandınız, yandınız.
7: Yananı Allah görür. Hadi. Hadi buyur.
3: Sana hasta olmak yakışmıyor Adile abla. Bir an evvel iyileş.
5: İnşallah.
3: İnşallah.

0: Bende var. Hı?
1: Bende de var.
0: Ha? Ne?
1: Yine yanmıyor kalorifer. Şimdi boğacağım herifi. Hem boğacağım hem ikiye katlayacağım. Ali! Ne bu apartmanın hali be? He? Yine yakmadın mı kaloriferi?

Bugün servis yok. Karnıferler yanmayacak. Gazeteler gelmeyecek. Adile teyze yok artık. Çocuklar, kuzucuklar ağlayacaklar.

0: Kimdi kim yapacak çaylarımızı? En güzel kekleri sen yapardın. Şaka mı yoksa öldüğün Adile teyzem? Çiçeklerini kim sulayacak şimdi?
1: Saksıdaki çiçeklerin hep boynunu büktü. Sonra da kapını kilitlediler. Kilitli kaldı. Bak, senin aldığın kale.
2: Daha bitmedi mi o kale? Dersleri az mı çalıştın yoksa? Sen saçlarını da taramamışsın gene. Sakın çiçeklerimi sulamayı unutmayın, emin.
1: Çok ama çok çalışacağım. Her sabah saçlarımı tarayacağım. Hem annemi hiç üzmeyeceğim.

0: Aa, ağlamayın artık. Biliyorsunuz, ben gülmeyi çok severdim. Hadi, gülün yavrularım.
1: Çikolata yemeyeceğim artık.
0: Ne oldu yavrum? Niye ağlıyorsun sen bakayım? Gel bakayım bana. Oh canım benim, kurban olayım sana. Çek elini ağzından, anlat bakayım ne oldu çocuğa?
1: Rüya gördüm.
0: Hayırdır inşallah, ne gördün bakayım?
1: Beni ölmüş gördüm.
0: Bak demek ki karşındayım. Ölmedim. Rüya görmüşsün sen yavrum. Hadi sarıl bakayım bana. Çok yaşayacağım, çok.
2: Ulan Ali! Ali! Ne herifsin be! Ulan donduk be!
3: Seni yakacaklar benim yerime.

0: karar verdim ve pazara büyük bir eğlence tertipledim. İyi mi? Şimdi bütün apartman halkına haber verelim.
1: Ama ne iyi, ne iyi Adil abla!
0: Bak anam, ben ne diyorum?
1: Olduğun gibi gel partisi yapalım. Kıyafet balosu gibi.
0: Hay ağzınla bin yaşa kız,

0: Benim sevgili kardeşlerim, bugün benim davetime geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Senelerdir hepiniz teker teker beni evlerinize davet ettiniz. Ama ben sizleri teker teker davet edemedim. Hepinizi bir arada görmek için bugünü yine hep beraber hazırladık. Beni çok mutlu ettiniz. Sağ olun, sağ olun benim yavrularım.
1: Bana mı dedi yavru diye?
2: Ulan ablam sana dedi diyor.
3: Hadi hadi, başlamayın yine. Adile Hanım, bugün için size sonsuz teşekkürlerimizi sunar be.
0: Yiyelim içelim. Hadi bakalım efendim, buyurun. Şöyle otur Hulusi Bey.
4: Buyurun, buyurun.
5: Bana bak, sen yanıma, yanıma, yanıma!
0: Buyurun. Yavrum, sen şöyle babacının yanına otur. Artık kusura bakmayın, ev küçük ama sıkışacağız işte, ne yapalım.
1: Karıcığım!
5: Ne var?
1: Ben de içebilir miyim?
0: Çok güzel ya.
5: İç tabii. İç, içip içip sız da ben sana sorayım.
1: Ne yapayım?
5: Elif'in de tane tane konuşmasına bayılıyorum.
6: Çok güzel söyle.
7: Bugün çok güzelsin.

Teşekkür ederim. Üzülme. Her şey düzelir sonunda.

0: Ben bozulacak. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar?
1: Herkes sevdiğine de yavrum. Öyle bir yapmak ya.
0: Gel yanıma.

0: Tıkır tıkır para saydım. Müddet bitti. Haberiniz olduğu halde evi boşaltmadınız. Ve hala buradasınız. Dostlarınız yardım etsin de eşyalarınızı dışarı taşıyın. Çünkü onlar yalnız eşya taşımaya yardım edebilirler. Acele edin. Grider evi yıkacak. Bu arsanın dört bir yanını dikenli telle çevireceğim. Top mop oynamak yok artık! Hadi ne duruyorsunuz Adile Hanım? Çıkartın eşyalarınızı buradan!
1: Bu küçük ev... çocukların oynayıp mutlu olduğu bu arsa olmadıktan sonra... ben eşyayı ne yapayım? Yıkın!
0: Yıkın!
2: Şimdiye kadar bizler için az şey mi yaptın Adile teyze? Yeri geldi anamız, yeri geldi ablamız... yeri geldi en can dostumuz oldun. Senin ufak bahçende mutlu oldu çocuklar. Ve onların mutluluğu için her şeyini feda ettin. İnsanlar senin de dediğin gibi... birbirlerine her zaman destek olmalı. Çok sevdiğin çocuklar ve onların anaları babaları... seni bugün hiç yalnız bırakabilirler mi? İnsanlar kötülükten uzak, dostça, kardeşçe el ele yaşamalı. Sen de hep böyle demez misin Adile teyze?
3: Şu son iki ihaleyi ortaklaşa alalım, biz de iştirak edelim yani.
4: Ben hayatım boyunca tek çalıştım.
5: Ehliyet ve ruhsat lütfen. Size boşuna manyak kardeşler dememişler.
2: Babamla beni hastaneye taşıyan bey, genel müdürümüz Cemal bey. Hiçbir şeyin değişmesini istemiyorum.
6: Benim Metin.
2: Çiçekler için teşekkürler.
5: Sakın ihaleye girme.
6: Sizi korumaya alalım Cansu Hanım.
5: İkisini birden temizleyeceksiniz.
7: Benim evi basmışlar, yardımcınızı da vurmuşlar.
6: Cansu'yu da ellerinde rehine olarak tutuyorlar.
5: Gönlüm razı olmaz sizi ayırmaya.
8: Hayat Köprüsü, bugün 18'de TV4'te.
9: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
10: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da.

Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumbanın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.

Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Merhaba babacığım, seni bekliyorum. Hani bana söz vermiştin, doğum günümü beraber geçirecektik.
2: Geliyorum yavrum, hemen geliyorum.
3: Oğlunuzun doğum günüydü bugün. Biliyor muydunuz, daha erken gelebilirdiniz. Geç saate kadar hep sizi bekledi.
4: Bir çocuğu kaçıracağız.
5: Çocuk kaçırmak için deli olmak lazım.
4: Hiçbir tehlike yok. Onu sadece 2 gün tutacağız.
6: Yumurcağı almaya geldiler. Evet, fabrikanın yeni şoförüymüş. Tamam peki.
2: Okuldayken ben de izliydim.
1: Buna sevindim.
7: Kaçırdılar oğlumu.
1: Cafer amcayla çevremizi tanıyalım gezisine çıktık. Çok sevdik buraları.
7: Çok dikkat etmelisin koca Cafer.
5: Hadi toparlanın, gidiyoruz.
1: Ben onlarla gitmek istemiyorum.
5: Evet, çocuğun babası burada.
4: Onun da sırası gelecek.
8: Yumurcak belalı tatil bugün 16.15'te TV4'te.
9: Babalarımız maaşlarından, annelerimiz harçlıklarından biriktirdiler.
10: Bu evi yıkamayacaksınız.
11: Buyurun paranızı, güle güle harcayın.

0: Ben nasıl yapabildim? Siz... Sizler bana insanlığı, dostluğu öğrettiniz. Affedin beni. Affet beni Adile Hanım.
1: Hepiniz beni çok mutlu ettiniz. Sağ olun, var olun. Benim güzel yavrularım. Hadi, çok teşekkür ederim. Alın topu, gidin arsada oynayın. Dilediğiniz kadar. Terlemeyin.

0: Kırdım ulan! Kırdım işte! Var mı diyeceğiniz?
1: Erkeğe bak, erkeğe!
0: Konuşma! Kadın kısmı konuşmaz fazla!
1: Dediğin gibi olsun bey!
0: Erkeğim ben! Tamam mı? Erkek!
1: Peki sabi, peki!
2: Ben sizin yaramazlık yapmayın demiyor muyum? Hadi doğru içeri, hadi! Sizleri çok seviyorum, yaramazsınız ama çok seviyorum, çok!
3: Biz de! Biz de! Biz de!

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk şefim.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz.
0: Koray Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Niye böyle bir sessiziz bugün?
1: Yok, sessiz değilim. Adım Koray Özgeç. İstanbul'dan katılıyorum. 46 yaşındayım. İnşaat mühendisiyim. Bir inşaat firmasına danışmanlık yapıyorum. Kendi işim. Evliyim. Bu kadar.
0: Süper. Handan hoş geldin.
2: Hoş buldum.
0: Nasılsın?
2: Bomba gibiyim şefim. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Seni tanıyalım.
2: İsmim Handan. Soy ismim İyidir. Soy ismimden de anlaşılacağı gibi iyi bir insanımdır. Ama aynı zamanda kötü bir insan olmam gerekiyor.

0: o konuda da çok iyi bir insanımdır. Baştan söyleyeceğim arkadaşlar. Onun haricinde 30 yaşındayım, 2 çocuk annesiyim, fitness antrenörüyüm. Şöyle gösterebilirim. Fitnessle ilgileniyorum, aynı zamanda işletmeciyim. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Ödül var dediler, geldim. 10 bin lirayı ben alacağım arkadaşlar. Baştan söyleyeyim, kimse heveslenmesin.
1: İyi olmakla alınmıyor ama biliyorsunuz değil mi? Çok iyi olmakla bu ödül alınmıyor, onu söyleyeyim de.
0: Yaşayıp göreceğiz. Göreceğiz. Erken karar vermemek lazım. Bu şekilde şefim.
2: Recep, seni tanıyalım.
1: Recep ben, İstanbul'da yaşıyorum. 33 yaşındayım. Mağaza Vitin görsel düzenleme yöneticisi olarak çalışıyorum. Ben de Handan'ın gibi hem iyiyim hem kötüyüm. Ama bu yarışma iyi ve kötü olma yarışması değil. Fitness'i olmak da yetmiyor bu anlamda. El becerisi, el yeteneği, el lezzeti olduğunu düşünüyorum. O yüzden birincisinden beri biz ikinciyi arayacağız. Arkadaşlara başarılar diliyorum.
2: Hadi bakalım. Merve?
3: Merhaba, nasılsınız?
2: İyiyim, sen nasılsın?
3: Teşekkür ederim, ben de iyiyim.
2: Şey diyor musun, nereye düştüm ya benim falan diye.
3: Yok, hayır, hiç heyecanlı değilim.
2: Heyecanlı değilsin.
3: Yok, değilim. Vardı heyecan ama şu anda yok.
2: Niye ya?
3: Bilmiyorum, yok. Aslen Moldovalıyım ama 12 yıldır Türkiye'deyim. Bir evlilik geçirdim, boşandım. Handan Hanım dedi ki, ben çok gerekirse kötü bir insan da olurum. Ben de kötü bir insan olurum gerekirse. Çok inatçıyım, dediğim dediktir. Ki bana laf soktuğu zaman da çok güzel cevabını veririm. Buna kendisi emin olabilir. 11 lira için savaşırım, ne gerekirse yaparım.
2: Evet. Ne işte meşgulsün?
3: Yemek yapıyorum. Bir ailenin yanında aşçı olarak çalışıyorum.
4: Benim yemeğim.
2: Recep, hayırdır, oraya bakarak yapıyorsun?
0: Akşamları istersen özel ders de verebilirim.
1: Sinek mi uçuyor bir yerden? Duymuyorum ki şefim, ne yapayım?
3: Fikirlerinizi kendinize saklayabilirsiniz.
1: Birinci belli, biz ikinciyi arayacağız buradan.
3: Handan Hanım alınmasın, Türk kadınların çenesine dayanılmıyor, tahammül yok.
0: Yine bak Allah aşkına, bır bır bır bır bır. Bir dakika susmadın, nefes al Allah aşkına ya.
3: Bir evliliği geçirdim, hayatımın hatası diyebilirim.
2: Sevdin mi peki?
3: Hayır.
2: Burada bir hata yaptın, kurtarma şansın yok. Yandı!
3: Yanmadı.
2: Yanıyor!
3: Yanmıyor.
2: Bu ne? Bu ne? Takalım gözlüğümüzü, açalım. Evet, nasıl bulduk kadın budu köftesi ve patates püresini?
0: Şefim, berbat.
3: Bu benim emeğim değil.
2: Kimin olabilir sence?
5: Benim bile olabilir.
3: Tadını alabiliyorum tayin tadını. Ama çok yağlı.
2: Puanın gelsin.
0: Puanım 5. Geleyim mi? Ay, gelmek istemiyorum şu an.
3: Ay hayır ya, ben öbür tarafa baktım ama ya.
4: Benim yemeğim.
2: Yarışmaya başlamadan önce yarışmamızın formatından bahsetmek istiyorum. Benim vermiş olduğum süre zarfında benim sizlere göstermiş olduğum az sonra izleyeceğiniz yemeği yapıyorsunuz. Sonrasında süre bittikten sonra elimizi kaldırıyoruz, hiçbir şeye dokunmuyoruz. Tadım masasına geçiyoruz. Tadım masasında tamamen gözlerimiz bu gözlükle kapanıyor. Sıfırdan beşe kadar, pazartesiden perşembeye kadar birbirinize puan veriyorsunuz. Cuma günü ise yine aynı şekilde devam ediyoruz. Cuma günü 10 bin liranın sahibini bulabilmemiz için 10'la 0 arası puan veriyorsunuz. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Yok şef.
2: Şimdi 3, 2, 1 kaldıralım torşonları. Tahmin alalım bir yemek ismi.
1: Patatesli köfte mi diyeyim? Bilemedim.
2: Merve?
3: Ekşili sulu köfte olabilir.
2: Geçtik. Köfte de. Ne köftesi? Koray?
6: Sulu köfteye benzettim.
2: Evet. Handan?
0: Aynı şekilde şefim, sulu köfte olarak düşünüyorum. Ama aynı zamanda...
2: Köfte ama ne köftesi. Evet. Efendim, bugün sizler için muhteşem ötesi yine. Saray mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden bir tanesi kadın budu köfte yapıyoruz. Altında efsane bir patates püresi. İzleyelim, görelim bakalım nasıl yapmışız.
4: Benim yemeğim.
2: Günlerden kadın budu köfte ve tahinli patates püresi. 300 gram dana kıyma, yarım çay bardağı pirinç, bir adet yumurta, bir adet kuru soğan, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı yeni bahar, tuz ve karabiber. Kadın budu köftenin dışını kaplamak için 2 adet yumurta, 5 yemek kaşığı un. Tahinli patates püresi için 1 adet patates, 2 yemek kaşığı tahin, 3 yemek kaşığı krema, 1 yemek kaşığı tereyağı, tuz ve karabiber. Öncelikle patateslerimi ortadan 4'e böleceğim. Üzerine biraz tuz ilavesi yapacağım. Kapağını kapatıp ve kaynatacağım. Diğer bir tenceremi ise kettle'da

0: kaynatılmış sıcak su ilavesi yapacağım ve üzerine pirinçlerimi ilave edeceğim. Pirinçlerim burada kaynarken şimdi tavama zeytinyağımı ilave ettim. Kıymamı ilave ettim. Kıymamı zeytinyağıyla birlikte birazcık kavuracağım. Kıymam ve zeytinyağım burada kavrulurken ben de bir taraftan soğanlarımı rendelemeye başlayacağım. Kıymanın yarısını çiğ ayıracağım. Yarısını da zeytinyağında hafif kavuracağım. Zeytinyağında kıymam kavrulurken bir taraftan ayırmış olduğum kıymanın üzerine soğan, bir adet yumurta, üzerine kimyon, yeni bahar, tuz ve karabiberi ilave ettim. Şimdi pirincimi ilave ettim. Çiğ kıymamın üzerine kavrulmuş kıymamı ilave ettim. Güzelce yoğurmaya başlayacağım. Yoğurduktan sonra köfte şekli vereceğim. 2 adet yumurtayı güzelce çırpacağım. İlk önce köftelerimi una bulayacağım. Sonrasında yumurtaya bulayacağım. Şimdi kızartma işlemini yapacağım. Şimdi en önemli kısım tahinli patates püresi için. Daha önceden haşlamış olduğum patatesi blender'a koyacağım. Üzerine tereyağı, tahin, krema, tuz, karabiber ilavesi yaptıktan sonra püre kıvamına gelesiye kadar blender'dan geçireceğim. Şimdi patates pürem hazır. Patates püresini koyu bir kıvama gelesiye kadar yaklaşık 1,5-2 dakika tavada güzel bir yoğunlaştıracağım. Yoğunlaşmış olan patates püremi bir sıkma torbasına alacağım. Patates püremi tabağımın etrafına zikzak çizerek ilavesini yapacağım. Nar gibi kızarmış çıtır çıtır kadın budu köftelerimi ise patates püresinin üstüne dizmeye başlayacağım. Son olarak üzerini taze kekikle süsleyeceğim. Şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Benim yemeğim. Süremiz 40 dakika ve yarışma başlamıştır.
1: Günün yemeği bugün kadın budu köfte. Kesinlikle kendime çok güveniyorum. Çok da güzel yapacağıma inanıyorum.
0: Seni tanımakla başlayalım mı biraz?
2: Tabii olur. Dediğim gibi ben 27 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. 12 yıldır İstanbul'dayım. Hı-hı. Bir evli geçirdim. Hayatımın hatası diyebilirim.
0: Niye?
2: Niye? Çünkü olmamasın... Olmamam, yani yapmamam gerekiyordu evliliği. Tamamen inat üzerine oldu her şey.
0: Nasıl bir evlilik bu ya?
2: Anneme inat.
0: Anneme inat. Anneye inat.
2: Evet, annem izin vermedi arkadaşlık etmeme. Ben de dedim ki, ben mi etmeyeceğim, görürsün, ederim. Öylece 1,5 ayda tanıdığım bir arkadaşımla evlendim.
0: Türk müydü?
2: Evet, Türk. şöyle söyleyeyim. Ama bu evliliği geçirdim. 9 yıldır evli kaldım ama ailemden hiçbir destek görmeden tamamen kendi ayaklarımın üzerinde durdum. Evlilik benim hayatımın en büyük hatasıydı ama şöyle söyleyeyim, bana en güzel bir hediye verdi kızım.
0: Sen Türkçeyi bayağı iyi konuşuyorsun ya.
2: Ya çünkü bizim...
0: Türk vatandaşısın aynı zamanda.
2: Türk vatandaşıyım. Kendi...
0: Sonradan mı?
2: Ya evlendiğimde Türk vatandaşı oldum çünkü...
0: Öyle... Merve ismini aldın.
2: Evet, gerçek ismim Anastasia.
0: Anastasia.
2: Evet.
0: Çocuk var mı?
2: Bir tane, 8 yaşında bir kızım var.
0: Başka.
2: Tamamen şu anda kendi ayaklarımın üzerinde kendim duruyorum. Annem, ben evlendikten sonra bir yıldır görüşmedim ailemle. Hiç kimseyle ben konuşmadım. Evliliğim boyunca ailem bana hiçbir zaman demedi. Bırak git, zor geçiniyorsun, olmuyor. Ama... inat ettim.
0: Kızım... Sevdin mi peki?
2: Hayır.
0: Sevmediğin bir insana niye evlendin? Annem,
2: annem çünkü dedi ki sen çok küçüksün. Burası Türkiye, burası bizim gibi değil. Yapamazsın. Ama ben onu ispatladım. Kızımın büyümesini bekledim. Bazı şeylerini...
0: Bir dakika dur. Sevmediğin adamla annenle inat yüzünden...
2: Evlendim.
0: Evlendin.
2: Evet.
0: Çok enteresan.
2: Ve şu anda ben anneme hala söylüyorum.
0: Bu arada yemek yapman lazım. Hem anlatalım. Hem yemek yapalım. Bak rakiplerin aldı başını gidiyor.
1: Merve kendine çok güveniyor ama çok konuşurken yemek yapamıyor. İnanıyorum ki yapamayacak da.
2: Bence ben hem yemek yaparım hem konuşurum. Onlar çekemiyorsa onların problemleridir. Kuaför okudum. Belgem var. Ben kuaförlük yapabilirdim. Çok hevesliydim. İstanbul'a geldim. 1,5 ay staj gördüm ama... Handan Hanım alınmasın. Türk kadınların çenesine dayanılmıyor. Tahammül yok. Yani çok...
0: Bunları konuşacağız. Tamam. Sepeti ne zaman boşaltacaksın?
1: Yine bak Allah aşkına. Bak, buyur. Bir dakika susmadın. Nefes al Allah.

0: bu.
1: Öyle
0: ya.
1: Ama size sabır gerekiyor ki o bende olmayan bir şey. O yüzden hemen anda da cevap verebilirim yani.
2: Merve çok konuşuyor. Aslında konuşmaya çalışıyor. Konuşamıyor diyelim biz buna. Ama yani göz ucuyla en azından ne yaptığına bakabilirim. Ondan belki bir kopya alabilirim. Çünkü çok iddialı olduğunu düşünüyorum onu. Yani Merve maşallah, Merve Hanım çenesine vurdu. İnşallah yemeğini yetiştirir. Çok iyi olduğunu falan söyledi ama bu Türkiye yaşadığı yere benzemez. Gerçi konuştuğun çoğunu da anlamadım şefim bu arada ama Türkçesini tam ben çözemedim bu anlamda.
3: Yok, Türkçesi iyi ya.
1: Bence benim Türkçem gayet iyi. Yani Türk olmamama rağmen gayet iyi konuşuyorum bazılarından dolayı.
2: Keşke yanımda bir çevirmen olsaydı da Merve ne söylediğini bana çevirmiş olsun. Ne söylediğini anlamıyorum ki.
1: Recep aslında benim konuşmamı gayet çok güzel anlıyor. Ki ben 12 yıldır Türkiye'deyim. Türkçemden de gayet çok mutluyum. Bugüne kadar kimse rahatsız olmadı. O olduysa ben ona bırakıyorum bunu. Tamamen onun kendi beni çekemediği için böyle.
3: Burada rakip kim? Senin rakibin kim? Benim şu diyebileceğim rakibim var mı?
2: Şefim benim bir rakibim yok. Tek rakibim kendim. Dediğim gibi birinci belli, biz ikinciyi arayacağız burada.
3: Niye Koray'a bakarak söylüyorsun?
4: Yok, bana bakmadı.
2: Koray Bey sessiz aslında biraz ama herhalde açılacağını düşünüyorum. Ama sessiz olarak da birinci olunmuyor Koray Bey, onu söyleyeyim.
4: Biliyorum, biliyorum.
2: Biraz kendinize gelin isterseniz. Yarışma sırasında ben sessiz olan yarışmacılardan korkarım aslında. Koray da bunlardan biri. En çok korktuğum yarışmacılardan biri Koray olduğunu düşünüyorum.
3: Evde yemek yapıyor musun?
4: Hele pandemi döneminde aşağı yukarı her gün.
3: Pandemi döneminde zaten herkes bir şef oldu evde.
4: Hiç sormayın.
3: O şefler arasında siz de giriyor musunuz?
4: Aslında benimki çocukluğa dayandığı için öyle benim mi? Kendime ait tariflerim falan da oluştu bu süre zarfında.
3: Ne güzel.
4: Dünyayı gezmeye çalıştım. Hem
3: gezdiniz
4: iş için
3: mi?
4: Hem turizm için, gezmek için elimden geleni yaptım.
3: Nerelere gittiniz?
4: Oo, İtalya, İspanya, Fransa, Yunanistan, Ukrayna. Orada 1,5 sene yaşadım.
3: Ukrayna'da?
4: Evet, Özbekistan.
3: Portekiz'e gittin mi benim memlekete hiç?
4: Gidemedim.
3: Gidemedim.
4: Gidemedim ama sırada var.
3: Portekiz güzeldir. Alfama, Lizbon.
4: Kesinlikle çok istiyorum.
2: Koray dünyayı gezmiş ama bunu anlatıyor. Buna bana ne faydası var anlamıyorum. İstediği yere gitsin, gelsin, dursun. Beni ne ilgilendirir? Yemeğine baksın bence önce o.
4: Recep'in o yorumuna katılmıyorum. Çünkü dünyayı gezmek, ben yemek yemeyi seviyorum. Çok yemek öğrendim. Onun da bu yarışmada bana faydası olacağını düşünüyorum.
3: Handan.
5: Efendim
3: ödülü
5: şefim.
3: Ödülü alacak galiba. Bayağı hırslı ya.
5: Havasını alır sadece.
3: 10.000 liraya rakip, kendini burada kim görüyorsun?
5: Ben kimseyi kendime rakip görmüyorum şefim, dürüst olacağım. Kimse benim rakibim olamaz. Ben kendime güveniyorum şefim.
3: Vallahi.
5: Gerçekten güveniyorum çünkü şöyle, bundan önce ben mesela hiçbir bayanın yapamadığı bir mesleği yaptım.
3: Kasaplık ne yaptın?
5: Mesleği yaptım ben.
3: Anlamadım.
5: Kasap. Bildiğiniz bayan bir kasap olarak çalıştım 5 yıl boyunca. Orada da 19
3: tane... Bildiğin danayı kesiyor mu abi?
5: Keserim şefim. Antrikot, pirzola, ya
2: küşleme, elini keser
5: şefim, her şeyi çıkartırım. Ondan yana hiç problem yok. Bir kadın olmama rağmen aynı zamanda çok ciddi savaşçıyımdır. Hani tuttuğunu kopartır derler ya, işte o benim. Benim zaten bir kasap olmam benim için çok büyük bir avantaj. Eminim hepsi benden zaten korktu.
2: Ne olduğunu anlayamadım. Kasap mı, fitnessçi mi, çok uçuk şeyler. Onu ben de kafası karışıyor. O ne olmak istediğini bilmiyor. Diyor ya kasaplık vesaire dedi ya, Handan'ın sadece kendi parmağını keser şaşırmayalım, bir de yanlışlıkla kendi parmağını yedirmesin de.
5: Ay kıyamam hayatım ya.
3: Tamam çevir bakayım şu kasaplığını bir göreyim seni. Çevir! Vallahi helal olsun. Helal olsun
5: bizim
3: kız
5: işimiz.
3: Sana.
5: Bizim işimiz.
3: Vallahi güzel ha.
5: Recep ne kadar yetenekli olduğumu bilmiyor. Benim kasaplığıma dem vuruyor ama dikkat etsin o kendi parmağını kesmesin bence.
2: Bence beni Merve ile karıştırdı ama ben parmağımı falan keseceğimi düşünmüyorum. Merak etmesinler.
3: Burada bir hata yaptın. Kurtarma şansın yok.
1: Oo, kurtaramaz o.
3: Ne yapamaz?
1: Kurtaramaz.
3: Ne olabilir hatası?
1: Görmem lazım.
3: Bir bak bakayım, bir bak.
5: Gel bak bakalım.
3: Bir bak.
1: Kendi bulsun ama kurtaramaz.
3: Sen gördün mü ne
1: gördüm
3: oldu?
1: Gördüm.
3: Kulağıma söyle bakayım neymiş.
4: Ben aleni söyleyebilirim şefim.
3: Aferin kız sana. Vallahi helal olsun ha.
2: Buldun mu şefim?
3: Vallahi buldum.
5: Pişince de daha lezzetli olacaktır eminim.
3: Koray, şefim, sen biliyor musun nerede hata yaptı?
4: Yaptığını gördüm.
3: Söyle bakayım nerede hata yaptı?
4: Etle soğanı kavurdu.
3: strateji yapmış olabilir mi?
4: Bundan sizden kaçacağını sanmıyorum.

0: Ne olacak şimdi bu? Ne yapacaksın?
1: Çok lezzetli olacak şefim.
0: Evet.
1: Güveniyorum kendime, hiç merak etmeyin. Soğan piştikçe lezzetini daha da çok çıkartacak ortaya. O yüzden hiçbir problem olmayacak.
2: Hani Handan, kendine çok güveniyordun. Yok böyle yapacağım, şöyle yapacağım. Kıymanın içine soğan attın. O yemek gitti artık. Sen boşa puan bekleme.
1: Kıymaya soğan atmış olman bir hata mı? Elbette tabii ki bir hata ama ben bunu her türlü kurtarırım. Bu işin üstesinden geleceğime inanıyorum.
0: Recep, hayırdır, oraya bakarak yapıyorsun?
2: Bakıyorum, çok iyi biliyor ya. Biraz suyu alayım şefim.
3: Alamazsın, ya kendin yapacaksın.
2: Kendim yapıyorum.
1: Akşamları istersen özel ders de verebilirim.
2: Olur ama fitness'a benzemez bu Handan Hanım.
1: Fitness'la alakası yok. Ben bıçak konusunda da çok iyiyimdir. Satır konusunda da çok iyiyimdir. Yemek konusunda da çok iddialıyımdır.
2: Eliniz çalışsın eliniz Handan Hanım. Bak eliniz çalışmıyor şu an.
1: Hayatım, benim yaptığımın üçte birini yapamadın daha.
2: Handan Hanım, aldınız mı diksiyon dersi? Biraz Merve Hanım'a yardımcı olun isterseniz.
1: Hayatım, ben yıllardır insanlarla uğraşıyorum yaptığım meslekten dolayı. Hem hizmet sektöründeyim hem insanlarla uğraştığım için o konuda gerçekten çok başarılıyımdır. Yani sen ne söyleyeceksen, sen söylemeden önce ben bunu biliyorum zaten.
0: Sana diyor Recep, bana demiyor.
1: O yüzden keyfine bak.
2: Pardon ya, sinek mi uçuyor bir yerden? Duymuyorum ki şefim, ne yapayım?
1: Recep çok konuşarak benim motivasyonumu düşürmeye çalışıyor ama ne yazık ki buna başaramayacak.
2: Bu strateji bir yarışma aslında bakıldığı zaman. Tabii ki uğraşacağım, uğraşmaya da devam edeceğim. Ne kadar demoralize olursa o kadar da kaybetmeye yakın olacak kendisi. Tamam şefim, onu evet.
0: Soğanın kabukları ne yapacağız? Hop dur, bırak, dokunma. Kaldır eli, eli kaldır.
2: Evet, şu an elim kanadı şefim.
0: O değil, öbürü. Bu.
2: Bu kanadı. Hangisi? Bu parmağım.
0: Hemen, hemen.
1: Bana laf yetiştirene kadar elindeki işe baksaydı şefim, bunlar başına gelmeyecekti. Acıyorum arkadaşıma.
2: Nazarın değdi bana, nazarın.
1: Ay hayatım, neyine nazarım değecek Allah aşkına? Ne oldu Recep? Bana laf söylüyordun, kendi parmağını kestin. Keşke benim kadar birazcık yetenekli olabilseydin.
2: Elimi kesmem çok büyük bir sıkıntı değil. İşte bu emeğimin karşılığı olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden benim için bir problem değil bu.
0: Bizim meslekte özellikle benim cümlelerden bir tanesini söyleyeyim. Senin için de geçerli olabilir mi? Hem sevdiğim işi yapıyorum hem de bir de üstüne para veriyorlar.
1: Oo, hayallerimdeki iş.
4: En büyük hayalim, kendime ait en fazla 10 masa olsun yeter. Ufacık bir restoranım olsun.
0: Öyle bir hedef var mı? Koydun mu kendine?
4: Bu 10 bin lirayla hedefim başka aslında.
0: Ne hedefin?
4: Benim oğlum müzikle uğraşıyor. Ben de amatörce müzikle uğraşıyorum yıllardır.
0: Söylüyor musun? Çalıyor musun?
4: Çalıp söylüyorum.
0: Ne
4: gitar çalıyorum, piyano çalıyorum.
0: Wow.
4: Oğlum iyi bir davulcu oldu 14 yaşında olmasına rağmen. Hatta
0: davulcu
4: bayağı...
0: mu, baterist mi?
4: Baterist. Baterist oldu. Gitar eğitimine başladı. Piyanoyu çok uzun yıllardır yapıyor. Dolayısıyla baba oğul bir şeyler çalmayı çok seviyoruz. Dolayısıyla...
0: Yengeden hiç bahsetmedin ya.
4: Bahsederim. Zevkle bahsederim. İyi bir turizmci. 25 yılını vermiş bu işe.
0: Maşallah.
4: Genelde yurt dışı çalışıyor. Şu onun sayesinde dünyayı gezdik. Turist olarak dünyayı gezdik sağ olsun.
0: Evet.
4: Hedefim oğluma gitar almak.
0: En büyük özelliğin?
3: Konuşmak herhalde, çünkü 5 yaşına kadar konuşmadım hiç. Konuşamadım.
0: Niye? Aa, bir dakika dur. Burayı oya biraz karıştırmamız lazım. 5 yaşına kadar niye konuşmadın kız? Ne oldu?
3: Benim boğazımda, küçük dilimde sorun vardı. Normal insanda bir tanesi, bende iki taneydi. Ve ben ameliyat oldum. Ondan sonra konuşmaya...
0: Ameliyat oldun,
3: evet.
0: Sonra?
3: Sonra konuşmaya başladım.
0: Bir konuşmaya başladın, pir konuştun yani.
3: Maalesef. Ondan sonra bayağı bir konuşmaya başladım. Annem de dedi ki acaba seni ameliyat ettirmese miydik?
1: Merve Hanım bence çok konuşmaktan dolayı, bir de kendi yemeğine odaklı çalıştığı için, kimsenin yemeğini kontrol etmediğinden dolayı bugün kendi yemeğini bence bulamayacak. Kendine 0 puanları verecek.
3: Benim konuşmamdan çok rahatsız oldukları için ben daha fazla konuşurum. Onlar da tamamen kafalarını karıştırıp yemeklerini yapamayacaklar.
1: Merve arkadaşımız evet kendine güveniyor, özgüvenli bir insan. Hayatta belli başlı şeyler yaşamış, çekmiş ama emin olsun ki hepimiz bir şeyler yaşadık, gördük, geçirdik ve bugünlere geldik. Yani Evet konuşuyorsun ama Merveciğim hep boş konuşuyorsun bana göre. Bilmiyorum ya. Yemeğini yap sadece bence.
0: Merve sen niye dinlemiyormuş gibi, sallamıyormuş gibi bir havan var?
3: Kendisi peki nereden emin olduğunu, dolu konuştuğunu, gerçek kendinden emin olduğunu nereden biliyor?
1: Bu benim tezim. Şahsi fikrim.
3: Fikirlerinizi kendinize saklayabilirsiniz.
1: Duymak istemiyorsan kulaklarını kapat.
4: Arkadaşlar konuşuyorlar evet. Kendi aralarında biraz daha atışıyorlar. Ama beni çok rahatsız etmiyor. Ben sadece yemeğime bakıyorum, konsantre oluyorum.
1: Koray Bey bence çok sessiz kaldı bugün. Strateji geliştirdiğini düşünüyorum ama ümit ediyorum ki stratejisi de elinde patlayacak.
0: Yemekler nerede yemekler? Haydi! Niye bu yemek böyle çok çorba gibi oldu? Çok sulu. Soğanın suyunu hanımefendi sıktı mesela. Ya. Merve.
3: Evet.
0: Öğret, yardım etmek ister misin?
3: Hayır.
2: Ye Merve, biraz yardımcı ol.
3: Ben ona orada dedim ki arka tarafta. Fırtına önce sessizlik. O da dedi ki ne fırtınalar gördük. İspatlasın o zaman.
2: Daha yarışma bitti mi? Beşinci günde miyiz?
3: Hayır, tamam.
2: Şefim ben anlayamadım ki daha, dur.
0: Çok hırslı yarışmacı gördüm. Merve gibisi ilk defa çıkıyor bu arada. Üf, düşünemiyorum seni Merve.
3: Niye öyle diyorsunuz?
0: İyi bir şey bu. Hayır, evet. Kötü bir şey demedim.
3: Kendime güveniyorum.
0: Kendine çünkü. Güvenin. Bir de şöyle ve herkese bir şey. Böyle yani bir laf yetiştirmen. Ve o arada laf yetiştirirken de yemeği yapman, hırslan büyük konuşman iyi bir şey bu.
3: Ben hiçbir yerden ders almadım yemek konusunda. İnternetten video izleyerek öğrendim. Ben sonradan Türkiye'ye geldim. Yabancıyım ama onlardan daha iyi yemek yapıyorum.

0: Ya şefim.
1: He canım söyle.
0: Bir problem var.
1: Söyle, ne problemimiz nedir?
0: Ya bana problemim hamurum çok cıvık oldu.
1: Hamurun çok cıvık oldu evet.
0: Evet, bunun için var mı bir kurtarma yöntemi?
1: Kurtarma önünde duruyor.
0: O zaman doğru yerdeyim.
1: Heh, aferin, süper.
0: Teşekkür ederim.
2: Ben de şimdi ekleyeceğim şefim.
0: Ya aynı şeyi düşünüyorum ama
1: az önceki bu pazularını gösteren kadın...
2: Melek
1: böyle
2: oldu.
1: Böyle 3 yaşına indi ya.
2: Kedi oldu.
0: Köfte harcım bugün biraz cıvık oldu ama ben onu unla toparladım. Kesinlikle bu fark edilmeyecek ve çok güzel olacak.
3: Handa'nın harcı cıvıdı biraz ama bu bir taktik olabilir. Kendi yemeğini bundan dolayı bulabileceğini düşünüyorum. Ama biz yemeyeceğiz tabii ki bunu.
1: Dediler ki şefim iyi güzel hoş da biz sizden korkuyoruz. Benden korkma.
0: Çok teşekkür ediyorum
1: şefim. Çok kızıyorsun
0: şefim.
1: Dediler.
0: Evet.
1: Vallahi benim gibi şef biraz zor ha.
0: Bence de.
1: Hani çok bağırmıyorum. Sadece bağırdığım konu neresi biliyor musun? Son 5 dakika 10 dakika kala artık kendinize gelin diye söyleniyorum.
0: Evet şefim.
1: Son 15 dakika. Köfteler niye sulu oldu sence Recep? Evet. Neden sulu oldu? Dur. Bu konunun cevabı Merve'de. En doğrusunu Merve yaptı.
2: Evet.
1: Bak son göster dönüm. Köfteleri rakiplerine. Bir göster.
0: Harikasın.
2: Bravo.
4: Neden sulu olduğunu söylemeyeceğim.
1: Yo söyleyeyim. Ben soruyorum. Söyle ya.
4: Soğanların suyunu sıkması gerekiyordu.
1: İşte bu. Neymiş?
2: Soğanların suyu sıkılması gerekiyor.
1: Ben unlu köfte yemek istemiyorum Koray ve Handan. Evde yemek yapmaya benzemiyor bu işler.
0: Evet şefim. Ya nasıl? Benim eşim fitness antrenörü olduğu için daha çok biz tavuk pilav.
1: O da mı?
0: Et. Benim eşim 15 yıldır vücut geliştirmeyle ilgileniyor. Aynı zamanda işletmeci.
1: He.
0: Ben de onun sayesinde zaten şu an fitnessla ilgileniyorum.
1: Enişteye böyle mi yemek yaparak tavladın?
0: Hayır, anlat. Hayır. Ben ona çok güzel yemekler yapıyorum.
1: Bu ne o zaman?
0: Ya bu nazara geldi şefim.
1: Vallahi ben nazar etmedim.
0: Vallahi nazara
1: geldi. Enişteyi nasıl tavladın onu anlat.
0: Yemeklerimle.
1: He, ne yaptın? Nasıl oldu? Bir anlat hikayeyi.
0: Ya şefim biz tanıştık işte spor salonunda. Benim antrenörümdü kendileri.
1: He.
0: Ondan sonra işte gel zaman git zaman falan muhabbet sohbet.
1: He.
0: Aşık olduk biz. Bizim ikimizin de ikinci evlilikleri aynı
1: spor
0: zamanda.
1: Spor mu yaptırdı?
0: Tabii tabii ben zaten başlamıştım oraya.
1: İkinizin de ikinci evliliği?
0: Evet.
1: Olabilir.
0: Doğrudur.
1: Evet.
0: Ondan sonra işte ben onu yemeklerimle kandırdım.
1: Ne yaptın?
0: Ne yaptım? Çorbalar yaptım, çok güzel yemekler yaptım.
1: İlk yaptığın yemeği hatırlar mısın?
0: Tavuk, sebzeli tavuk suyu çorba yapmıştım mesela.
1: Adam kek yapar, tatlı yapar, sufle yapar.
0: Yemiyor.
1: Pasta yapar.
0: Yemiyor şefim, yemiyor.
1: Gençler size tavsiyem. Eğer kız arkadaşınızı tavlamak istiyorsanız kalbe giden bir pasta, çikolatalı sufle olabilir, çilekli bir pasta. Çorba ne ya? Kadın budu köfte yapsaydın bari.
0: İyi ki yapmamışım.
1: Sporcu köftesi.
0: Evet doğru söylüyorsun.
1: Ne oldu enişte sonra kandı mı?
0: Tabii ki.
1: Bir çorbaya adamı tavladın yani. Tavuk suyu. Ya adamın kanası varmış Allah aşkına.
0: Ya benim eşim yemeği seviyor.
1: Çok... Eniştem senin gibi güzel bir kadını bulmuş çorbaya kalmış.
0: Evet çok teşekkür ediyorum. Buradan eşime çok selamlar söylüyorum. Güray iyidir seni çok seviyorum. Benim için bol bol dua et bebeğim. Ödül alıp geleceğim.
1: Burada hata nerede?
0: Hatam bende ya şefim.
1: Ben bak kurtarabilirsin.
0: Gerçekten mi?
1: Kurtarabilirsin.
0: Şu an çok heyecan yaptım
1: heyecan
0: ama.
1: Heyecan yapma kurtarabilirsin. Bak yağ koydu.
0: Evet.
1: Sen yağ koymadın. Bunları tekrar ne yaparsan kurtarırsın.
0: Yoğurursam.
1: Hayır.
0: Ne yaparım? Yumurta. Evet şefim.
1: Evet, haydi.
0: Evet şefim.
1: Adam patates püresini bitirdi. Köfteyi bitirdi.
0: Evet evet evet. Bugün çok ciddi bir hata yaptım. Köftelerimi önce yumurtaya sonra una buladım. Aslında önce una sonra yumurtaya bulamam gerekiyordu. Umarım bu bana çok pahalıya mal olmaz.
2: Allah şefim daha bitiremeyiz.
1: Bu ne? Bu ne? Oğlum yağ ısınmadan ne yapıyorsun? Yağ ısınacak. Wow! Ya yumurta nerede bunda?
2: Şey yaptın mı şefim?
1: Yumurtayı bulamamışsın.
2: Buladım şefim sonra una buladım.
1: Oğlum bu unlu değil. Bak ilk önce un sonra yumurta. Göster kız Merve. Göster göster. Olmaz o. Bak. Böyle. Yağ pişmemiş. Yağ ısınmamış. Kurtarabilirsin. Tamam sıkıntı değil. 3 tane var.
2: Kurtaracağım.
1: Bunun biri büyük, biri küçük. Bu minnak, bu minnak. Biri orta, biri büyük. Ben senin yerinde olsam kurtarırım bunu.
3: Yarışmanın ilk günü olduğu için biraz paniğim ama ben yemeğimi yetiştireceğimi düşünüyorum. Diğerlerine malzeme vermeyeceğim, merak etmesinler.
4: Recep bence ekranlara oynamayı seviyor. Emeklilerle alakası, hiçbir alakası yoktur.
1: Son 9 dakika.

0: yumurtalı, unlu, kekik falan inşallah buralarda görmem.
1: Şimdi bulaştırdınız.
0: Şimdi bulaştırdım. Ben mi bulaştırdım? Bunlar burada bulaşmadı yani.
1: Tamam, toparlayacağım şef. Haklısınız. Haklısınız.
0: Aynı yerde duruyor. Ay.
1: Yok, olmadı.
0: Ay ay ay ay. Ya arkadaş, burası boş burası. Bunları ben kaldırayım mı? Çıraklık mı yapayım ben size ya? Benim tezgahta ne işim var?
2: Yok, azıcık geçmiş ama azıcık.
0: Yandı.
2: Yanmadı.
0: Yanıyor.
2: Yanmıyor.
0: Kim diyor?
2: Ben diyorum.
0: Bak. Bak. Bak.
2: Yanmıyor, yanmıyor.
0: Kenarları ha. Al, al, öğret. Rakiplerine göster kadın budu köfte nasıl yapılır.
2: Bakabilirsiniz.
0: Moldova'dan geldi, Müslüman oldu. Bir Türk yemeğini hepinizden iyi yapıyor şu an vallahi.
1: İyi yaptı vallahi.
0: Hepinize bravo. Örnek oluyor yani. Helal. Yürü be Merve, kim tutar seni? Hemen toparla, köfteleri düzenle. Bak, hızlı olmazsan ilk günden golü yersin.
1: Recep.
0: Ben senin yerinde olsam şu köfteleri hemen toparlarım. Burayı temizlerim, patates püresine geçerim.
2: Bence Recep'in yemeği çok kötü olacak. Hani kurtarmayı imkansız. Yapamaz.
0: Bakın, böyle bir kadın budu istiyorum. Handan.
3: Mükemmel şefim, geliyor.
0: Recep.
4: Vallahi şefim.
0: Görüyorsun değil mi? Recep. Çok kimse bakmasın, ben yerim. Merve.
2: Efendim şefim. Afiyet olsun.
0: Bir tane daha yap, ben seninkini yedim. Ama burada bir şey var.
2: Ne var?
0: Söylemem.